Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Merkez Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.

Ember KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Ömer KT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg KT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günaydın değerli izleyenler. Bugün 2 Ekim Cuma. Ben Zeynep Erataman Önal. Bloomberg KT'de ilk söz başlıyor. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı bu sabah düzenlenecek. Kurul Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cedit Yılmaz başkanlığında toplanacak. Yılmaz, ilave neler yapılabilir, hangi alanlarda ilave çalışma ihtiyacı var, onları kurulumuzla birlikte değerlendireceğiz dedi. Aynı zamanda Kurul Başkanı Yılmaz, fon piyasalarının sınırlı bir kesimde ortaya çıkan sorunların çözülmesiyle sermaye piyasalarımız çok daha güçlü bir yapı ile yoluna devam edecektir şeklinde konuştu. Yılmaz, toplantının ardından bir basın açıklaması yapacaklarını da belirtti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sorunlu portföy yönetim şirketleri ve ilgili fonların karantinaya alındığını söyledi. Fon piyasalarında sistemik bir problem bulunmadığını belirten bakan, aldığımız tedbirlerle sermaye piyasalarımız daha güçlü, sağlıklı ve dayanıklı bir yapıya kavuşacaktır dedi. Şimşek, bulaşıcılığın sistemin geri kalanına yayılmasını durdurmak konusunda büyük ölçüde başarılı olduklarını belirtti. Şimşek ayrıca jeopolitik kırılmalara karşı tamponlar oluşturduklarını, yüksek enerji fiyatları dahil mevcut zorlukların ekonomi programının yönünü değiştirmeyeceğini vurguladı. Merkez Bankası ise makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla zorunlu karşılık uygulamasında değişikliklere gitti. Merkez Bankası bu kapsamda KOBİ kredilerinde %4,5 olan büyüme sınırını %5'e çıkardı. Banka ayrıca Türk lirası zorunlu karşılıklarda uygulanan bloke tesis oranlarını da düşürdü. Ve Amerikan yönetiminin yükselen akaryakıt fiyatlarını düşürme amacıyla Avrupa Birliği'ne dizel baskısı artıyor. Politico'nun haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Enerji Bakanı Wright, Avrupa Birliği'nden stratejik rezervlerinin 1/3'ünden fazlasını oluşturan 120 milyon varil dizeli 180 gün içinde piyasaya sürmesini istedi. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Bessent da Avrupalı ortaklarından mevcut taahhütlerini hızlandırmalarını ve ilave arzı derhal piyasaya sunmalarını talep etti. Amerikan Hazine Bakanlığı İran'ın yaptırımlarını aşmak amacıyla kullandığı belirtilen Rusya bağlantılı gölge bankacılık ağı A7'ye yaptırım kararı aldı. Hazine Bakanlığı A7 ağının yaptırım uygulanan kişiler tarafından Amerikan yaptırımlarından kaçınmak amacıyla kurulduğunu belirtti. Bakanlık demir yolu ve otomotiv holdingleri dahil olmak üzere İran'ın sanayi altyapısını hedef alan

0: yaptırımlarda açıkladı. Diğer yandan USS Theodore Roosevelt uçak gemisiyle birlikte bir dizi deniz piyade tümeninin daha Orta Doğu'ya gönderileceği belirtildi.
1: Reklam. Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Dünyası, güzellikler dünyası.
3: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
2: Paraf dünyası, güzellikler dünyası.
3: Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
0: Almanın böylece devamı geldi Eylül ayında. İTO enflasyon verileri geldi. Eylül ayı için perakende fiyatlar %2,11 aylık tarafta, %33,55 ise yıllık tarafta artışlara tekabül etti. Cumhurbaşkanı dün yine fon piyasasındaki gelişmelerin ekonominin genelindeki güvenliği tehdit etmeyeceği ile ilgili mesajlar paylaştı. Şimşek'te Londra'daki S&P Global konferansında sistemik krizin önlendiğini, ek tedbirlerin yolda olacağını ifade etti. Bununla beraber borsanın kırılımlarına dönecek olursak dünkü hareket en etkili hisseleri her sabah olduğu gibi beraber bir turlayalım. 86 hisse yükselirken 12 hisse düştü. 2 hisse ise günü yatay biçimde tamamladı. Puan bazlı katkılarda Aselsan, Tüpraş, Astor, Sasa Polyester ve Yapı Kredi. Puan bazlı baskılarda ise BİM, Türk Anadolu Metal, Türk Altın İşletmeleri, Kardemir D hissesi ve Migros'un yer aldığını belirtelim. Fon tasfiye süreci ile ilgili dün yine SPK'dan yeni açıklamalar da geldi. Tacirler Yatırım Yönetim Kurulu Danışmanı Mehmet Aşçıoğlu değerlendirdi.
6: Tasfiye ile ilgili süreç bir düzene kavuştu. Çünkü insanlar ne olacağını merak ediyordu. En azından bir şekli var artık. Ve çok belli ki yarınki toplantıdan da muhakkak bir şeyler çıkıyor olacak. Aslında bu çok uzun zamandır sosyal mecrada yer alan, dile getirilen o clawback denen çok kazananların kazançlarının bir kısmından ya da tamamından vazgeçme usulünün, ki orada Amerika'da bu yasal, burada gönüllü bir şekilde uygulanması gibi de bir görüntü çiziyor. Bu son açılan iade, gönüllü iade hesabı bu demek. Bir de 2001 yılında Birleşik Fon Bankası kurulmuştu. Ama bankalar, batan bankalar için birleşik yapı tesis edilmiş. Şimdi burada da fonlar için benzer bir yapının tesis edildiğini görüyoruz. Bundan sonra akış daha düzenli olacaktır. Ondan yana hiçbir tereddüdüm yok. Bu da tabii özellikle tasfiye için yanıt bekleyen, ne olacağını bekleyen yatırımcıların, fon yatırımcılarının da sordukları soruların zaman içinde cevaplanması manası taşıyacak. Piyasaya yansıması pozitif. Tabii ki pozitif yansıması gerekiyordu ama bir müddet daha bizim piyasamızda bu sıkışmalar sürer. Çünkü bu yaşananlar muhakkak ki küskün yatırımcılar yaratıyorsunuz. 94'te de böyle oldu, 2001'de de böyle oldu. 2008 dünyanın yaşadığı bir krizde aynı şey değildi. Ama şimdi biz o geçmişteki sebepleri ve yarattığı sonuçlar, farklılıklar göstermesine rağmen yaşanan o türbülanslara benzer bir türbülansı başka bir sebeple fonlar üzerinden yaşıyoruz. Geçmişte

0: Yine fonlar vardı ama bu kadar gelişmiş bir yapıya sahip değildi. Tabii ki gelişmiş piyasanın içinde barındırdığı kurallar topluluğu da var. Muhtemelen bundan sonra, bütün bu hadiselerden sonra en önemli şey o kurallar topluluğunun daha da ileri taşınarak özellikle fon aleminin, ben öyle diyorum ona, daha sağlıklı akacağı ve daha da iyi gelişeceği bir ortam oluşur diye düşünüyorum. Ha deyince borsanın tekrar yukarı dönüp de rekorlar kırmasını bekleyenler varsa, bu böyle bir şey şu an için yok. Zamana bağlı olarak, özellikle şu fon kısmı hallolduktan sonra, zamana bağlı olarak daha yukarıda endeksleri muhakkak görürüz. Ama ben açıkçası çok kısa vadede onu beklemiyorum.
1: Bu arada gösterge Birleşik tarafında kapanış 39.83'te, 10 yıllık kağıtta Birleşik Getiri kapanışı 35.51 seviyesinde yapıldı ve dolar endeksi 17 ayın zirvesini 101.8 ile vurmuş oldu. Dün Nisan 2025'ten bu yana dolar endeksi böylece en yükseklere uzanırken, bununla beraber yine detaylara baktığımız zaman Japon yeni tarafında bu sabah gelen enflasyon verileri sonrasında da 158 civarında bir seyir olduğunu hatırlatalım. Para birimleriyle devam edecek olursak 49.14.28'de dolar TL hareketini takip ediyoruz diyebiliriz an itibariyle. Parite 1.12.52'lerde ve Euro TL tarafı 55.33'lerde haftanın son işlem gününe başlangıç yaptı. 1.32.10'da sterlin doları takip ediyoruz ve 101.94'de yükselen bir dolar endeksi söz konusu olmuş durumda. Avrupa tarafına geldiğimizde Stoxx 600 endeksinde dün bir miktar daha tahvilin baskısı hissedildi diyebiliriz. Düne baktığımızda 10 yıllık Almanya tahvil faizi 3.65'te 17 yılın zirvesini gördü. 10 yıllık İtalya tahvil faizi %4.60'da 3 yılın en yüksek. 10 yıllık Fransa tahvil faizi Temmuz 2002'den bu yana en yükseği %4,9'la gördü. Özellikle Fransa'nın bütçesine ilişkin kaygılar burada fiyatlara girdi. 10 yıllık İngiltere tahvil faizi Temmuz 2007 zirvesini %5,5'la görürken 30 yıllık İngiltere tahvil faizi 1998'den bu yana ilk defa %6'yı aştı. Tahvile gelen bu sert satış yine hisse senetlerinde baskısı altına aldı. Dün gelen verilere baktığımızda İngiltere'nin imalat PMI'yi Eylül'de 51,9 sektörde büyümeyi teyit etse de beklentiyi karşılayamadı. Bununla beraber FTSE 100 endeksi de İngiltere'de Mayıs ayından bu yana en düşüklere geri çekildi. İmalat PMI Euro bölgesinde de 52,9'la büyümeye işaret etti ve bu defa beklentilerin üzerinde açıklandı. Amerika'dan dediğimiz gibi Avrupa Birliği'ne dizel konusunda baskı gelirken Avrupa Merkez Bankası Başkanı Lagarde'ın konuşmacıydı. Yapay zekanın finans sektörü kullanımı için politika yapıcıların finans sisteminin tamamı üzerinde riskleri öngörebilmesi gerekir dedi ve AB komisyonu da bu arada üye ülkelere acil dizel stokları konusunda yine iletişim halinde olacaklarına işaret etti. Hal böyleyken tahvilden başlayarak, Fransa'nın bütçe kaygısından başlayarak Avrupa'ya sirayet eden dünkü satışın detaylarını da her sabah olduğu gibi Londra'dan takip edelim. Avrupa piyasa analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notları ekranımızda.
2: Avrupa borsaları Ekim ayının ilk işlem gününü sert düşüşle tamamladı. Endekslerde %2'ye ulaşan oranda kayıplar vardı. Tahvil piyasasında satış baskısının artmasıyla bankacılık sektörü öncülüğünde bir düşüş yaşandı Avrupa endekslerinde. Bankacılık sektöründe kayıplar %3,5'un üzerine çıktı. Fransa fırtınanın merkezine kalmaya devam etti. Fransa 10 yıllık tahvil faizi %5'e yaklaşarak 2002 yılından bu yana en yüksek seviyeye çıktı. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz farkı 130 bas puanı aştı ve Euro bölgesi krizinden bu yana en yüksek seviyeye tırmanmış oldu. Burada gözler Fransa hükümetinin açıkladığı bütçedeydi. Bütçe açığını azaltmak için 43 milyar euroluk önlem paketi açıkladı Fransa Başbakanı ve son atılan adımlarla birlikte önlem paketinin 54 milyar euroyu bulması bekleniyor. Fakat önemli olan bu bütçeyi meclisten geçirip geçirmeyeceği konusu olacak. Önümüzdeki dönemde Fransa'da ana gündem maddesi bu olmaya devam edecek. Diğer tarafta İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere'de 30 yıllık tahvil faizinde 1997 yılından bu yana görülmemiş seviyelere çıkıldı. 30 yıllık tahvil faizi %6 seviyesini aştı 1997 yılından bu yana ilk kez. Enerjide ithalat tarafındaki bağımlılık oranı yüksek İngiltere'nin daha kırılgan hale getiriyor. Aynı zamanda kamu maliyesi de oldukça kırılgan. Gözler 28 Ekim'de açıklanacak bütçede olacak. İngiltere Merkez Bankası şimdi şimdiye kadar faiz artırmamış olsa da önümüzdeki bir yıllık dönem içerisinde 4 faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor. Özellikle hafta içi İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey'den gelen açıklamalar sonrası Kasım ayı için faiz artırım beklentilerinin güçlendiğini takip etmiştik. Tabii bütçe öncesi bu da İngiltere Maliye Bakanı Healey'nin manevra alanının oldukça daraldığını gösteriyor.
1: Ve dünkü Amerikan piyasa hareketini de hemen aktararak devam ediyoruz. Tahvil tarafında orada da bir takım tepeler görüldü. Oradan geri çekilmeler vardı. Biraz aslında Fed yetkililerini üzülüyorum açıklamaları burada etkili oldu. Bir yandan da Avrupa tarafındaki sarsıntı sonrası güvenli limanları yanların Amerikan tahviline yöneldiği ile ilgili başlıklar paylaşıldı. Her şartta borsa tarafı dün artılarda tamamladı. Veri açısından da yoğun bir gün geride kaldı. Haftalık işsizlik maaşı başvuruları 197 binle tahminlerin altında. İnşaat harcamaları ise Ağustos'ta sıfır beklenirken %0.9'luk bir yükselişle karşımıza çıktı. İmalat PMI 55.9'da tahmini karşılamazken ASM imalat PMI de 54.5'da beklenti altı kaldı. Her şart imalat sektörü büyümeye devam ediyor Amerika'da diyebiliriz. Micron bir önceki gün bilanço açıklamıştı. Dün %3 kadar yükseldi hissesi. Bu arada Alphabet'te yine yapay zekada son modelini ortaya koymuştu. Hissesi %1,7 kadar aşağı geldi. Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari dün konuştuğunda yapay zekanın nötr faizi yükseltiyor olabileceğini söyledi. Bundan sonrasına ilişkin hemen faizle ilgili bir öngörüde bulunmanın doğru olmayacağını belirtirken arz şoklarına Merkez Bankası tepkisinin eğer arz şoku enflasyonu 5 yıl bozuyorsa gelmesini doğru bulduğunu söyledi. Bu arada dün konuşan yine Jefferson, bir diğer yerel Fed Başkanı, ek faiz artırımları öncesinde biraz daha zaman lazım, biraz daha veri görmek lazım dedi. Böylece yine hafta içerisinde konuşan Bauman ve Williams gibi isimleri teyit etti. Goldman Sachs Amerika tarafından ise Hatsius yaptığı değerlendirmede işte tam da Jefferson gibi düşündükleri için Ekim faizi artırım ihtimali beklentilerini aralığa ötelediklerini teyit etti. Karşı tarafta ise yine yerel Fed başkanlarından Logan vardı. Enflasyonu düşürmek için daha fazla faiz artışının gerekeceğini söyledi. Citigroup'un Amerika baş hisse stratejisti ise 2027 ortasına kadar artık Fed'in mevcut seviyelerde faizi koruyacağı ile ilgili bir öngörü paylaştı. Şirket haberleri tarafında az önce Micron'dan, Alphabet'ten bahsettik. Aynı zamanda dün Accenture'dan bilanço geldi. Sonrasında hisse %18 gibi bir yükseliş sergiledi. Nike Çin'deki satışlar nedeniyle yıllık satış öngörülerini aşağı yönlü revize etti. İş gücünde kesintiye gideceğini söyledi. Anthropic'in halka arzında bu hafta prospektüs çıkmıştı ve izahname ile beraber gözler artık Kasım ayı ortasına çevrildi. Konuya yakın kaynaklara göre Kasım ortasında Anthropic halka arza geri sayıyor ve TSMC'nin de Texas'ta yeni bir çip üretim kampüsü kurabileceği ile ilgili haber başlıkları paylaşılıyor. Bu haber yoğunluğu içerisinde Amerika tarafında bugün açılış beklentilerinde de sabah saatlerinden bu yana genelde pozitif bir seyir takip ettik. %0,44'e varan oranlarda. Bu arada tahvil faizleri cephesine de geldiğimizde tepelerden dönüş vardı dedik. Örneğin 10 yıllıkta 2002'den bu yana en yüksekleri biz 5.34'ün üzeriyle görmüştük. Bu sabah geldiğimizde 5.24 civarındayız. 2 yıllıkta 4.78'ler ve 30 yıllıkta da 5.62'lerle yola devam ediyoruz. Fed'e ilişkin beklentilerde de Ekim şu an için masadan kalkmış durumda. Geçen hafta %70'leri aştığını aktardığımız ihtimaller şu anda %30'un da altına sarktı ve yılın son toplantısında Aralık'ta faiz artırım ihtimali de dün sabah %80 civarıydı. Şu anda %73'e kadar geri çekildi Fed başkanlarından gelen açıklamalarla beraber. Şu anda 3.88 ile piyasaya yansıyan federal fonlama faizinin 4.13'te seneyi kapatacağı yönünde beklentiler söz konusu oldu. Asya tarafına geldiğimizde ise Çin piyasası tatil, Hong Kong tatilden geri döndü. 30 yıllık Japonya tahvil faizi 30 yılın zirvesine %3,1 ile yakın kalmaya devam ederken bu sabah veriler de geldi. Japonya tarafında işsizlik %2,5'la tahminden biraz yüksek. TÜFE tarafında ise Tokyo enflasyonu geldi. Yıllık %2,7. Çekirdek tarafta %3'lük seviyeler Eylül'de piyasa beklentisinden biraz yüksek çıktı. Ve faiz artırım beklentilerini bir anlamda destekledi diyebiliriz. Güney Kore tarafında enflasyon verisi %0,3'lük bir veriyle Eylül ayında beklenti altında gerçekleşti. Aylık tarafta yıllıkta %2,9 ve çekirdekte %2,8 ise tam da ekonomistlerin beklediği gibi gerçekleşti. Karma bizleri de takip ediyoruz Asya borsalarını. Peki kripto tarafında işler nasıl gidiyor? Bir de oradan bahsedelim. Bu arada yine Hong Kong tarafında HSBC'nin faizlerin yükselmesiyle %5 değer kaybetmesi de Hang Seng üzerinde bugün bir yine baskı oluşturuyor. Dipnotunu da aktaralım. 85.580 dolara kadar toparlanan bir Bitcoin geldi karşımıza. Piyasa değeri açısından ikinci büyük Ethereum'da ise bu sabah 2.716 dolardayız. Emtia tarafında gümüş 2 ayın en düşük seviyesinden dün toparlanırken 61 dolar 21 sente kadar gelebildi. 6.600 TL sınırında bir gram altında haftanın son işlem gününü gördük ve 4.185 dolar sularında spot altın hareketliliği söz konusu. Petrolde az önce aktardığımız unsurlarla beraber 92 dolar 44 sentte Amerikan tipi ham petrol, 102 dolar 16 sentte ise Brent petrolü takip ediyoruz. Ve emtia piyasası ile ilgili dün NTM Global Advisory CEO'su Özgür Hatipoğlu sabah raporunda sorularımızı yanıtladı. Anlaşma olmaması halinde Amerikan tipi ham petrolde 70 ila 75 dolar bandının aşağısını öngöremediğini söyledi.
3: Petrolü öngörmesi gerçekten çok zor. Ancak son haberde gördüğüm kadarıyla şimdi seçime yaklaştıkça Trump biraz daha fazla sanki ödün verir hale gelmiş vaziyette ve büyük ihtimalle seçimde seçmenin önüne seçim öncesinde bir tarafta en azından barış haberleriyle gelmek istiyor. O yüzden hem Rusya-Ukrayna gerginliğinde hem de İran tarafında çalışmalar yüksek. Özellikle İran tarafında biraz daha fazla ödün verecek gibi gözüküyor. İran'da bu sefer sanki biraz daha yumuşamış gibi. Çünkü İran'da şunu biliyor olmalı. Eğer seçime kadar kendi işine gelebilecek bir anlaşma imzalarsa imzaladı. Seçimden sonra onu imzalaması hemen hemen imkansız gibi gözüküyor ve savaş ondan sonra devam eder. O yüzden seçime doğru bir anlaşma gelebilir. Bu sefer gerçekten ihtimaller biraz daha yüksek diye ben değerlendiriyorum. Bu da petrol fiyatını aşağı çekecektir. Ama benim WTI için konuşursak hani en sıkışık yerde bile 70-75 dolar aralığındaki koridora kadar inerse bu harika olur diye söyleyeyim. Daha aşağısını pek öngöremiyorum. Çünkü barış yapılsa bile ve petrolün geçişine izin verilse bile çok hasar almış rafineriler ve petrol iletim hatları var. Bunların onarılması ve full fonksiyon çalışır hale gelmesi zaman alacaktır. Buna karşılık dediğiniz doğru. Neyi trade ediyorsanız edin, bugün mutlaka ekranınızın baş köşesinde diyebilirim size petrol fiyatının olması gerekiyor. Çünkü hani biz hep şöyle söyleriz, sevin ya da sevmeyin ama tahvil piyasası bu sermaye piyasalarının bel kemiğidir deriz. Şu anda sanki o biraz daha bel kemiği şeye bakıyor, daha fazla petrol fiyatına bakıyor. O nedenle petrolün akışını çok dikkatli inceliyoruz ve gördüğümüz kadarıyla haberlerde genel olarak her ne kadar barış ortamı tam gelmese bile çeşitli rotalardan petrol akışının arttığını söylüyorlar. Hatta okuduğum bir haberde savaş öncesi bazı rotalar için tabii savaş öncesi seviyelerin bile üzerine geldiği konuşuluyor. Ama sonuçta burası manşet habere bakacaktır. Detay güzel tabii ki ama gerçek fiyatlama bir barış olduğu zaman olacaktır.
1: Dış basın köşemizde devam ediyoruz. Financial Times'ın manşetinde Amerika'da mortgage faizlerinin 4 yılın en büyük zıplamasını geçirdiğine işaret etmişler. Tam da ara seçimler öncesinde. Fed yetkililerinin önünde döndüğümüzde Merkez Bankası'nın faizi Ekim'de sabit tutabileceğiyle ilgili açıklamalar geldi. Dün Jefferson ve Bauman'dan gelen açıklamalardan bahsediliyor. Almanya Başbakanı Merz'in fotoğrafını görüyoruz Financial Times'ın kapak sayfasında. Rusya'dan gelebilecek ciddi hibrit ataklara karşı hazırlıklı olmalı Avrupa şeklinde bir mesaj veriyor. Amerika tarafı geldiğimizde binlerce askeri Orta Doğu'ya gönderdiğini söylemişler. İran'la ilgili biraz daha sular ısınabilir gibi gözüküyor. Yine Amerika tarafından, Kremlin tarafından desteklenen fintech A7 ağına ilişkin yeni yaptırımlar geldi. İran'a destek olduğu gerekçesiyle Nike tarafında iş gücü kısıntılarına gidecekler. Maliyet anlamında aşağı yönlü hareketi beraberinde getirmek için, çünkü gelir azalışı önümüzdeki yıl içerisinde öngörüler içerisinde paylaşıldı diyebiliriz. Ve gidelim buradan dış basında bir diğer köşemize. Orada da yine Project Syndicate'la devam edeceğiz. Harvard Üniversitesi Profesörü Kenneth Rogoff'tan bir değerlendirme var. Amerika'nın balon gibi şişen borcuna işaret ediyor ve hesaplaşma zamanı geldi bu borçla diyor. Yüksek borç seviyeleri giderek daha tehlikeli bir hal alırken bir yandan da faizler yükseliyor ve borçlanma maliyetlerini yukarı çekiyor. Hükümetler ise cevap vermekte zorlanıyor. Şu an için ciddi anlamda bir siyasi iştah olmadığını görüyoruz. Federal borcun azaltılması veya balon gibi şişen borcu baskılayabilmek, açıkları baskılayabilmek açısından. Amerika'nın buradaki riski ise önümüzdeki dönem yeni bir savaş, resesyon veya finansal kriz gelirse manevra alanının daralması diyor özetle. Ve gidelim dış basında bir sonraki köşemize. Bloomberg'in kapak sayfasında Amerika'nın 3. uçak gemisi ve 10 bin kadar askeri bölgeye sevk ettiğini Orta Doğu ile ilgili başlıklarda bahsedilmiş. İran Ayrı'nın tekrar bombalanması ile ilgili ihtimalleri ise ara seçimler sonrasında mümkündür şeklinde yorumluyor Trump. Yine detaylara baktığımızda Antropik tarafında mega bir halka arzın yine özellikle Amerika'da Şükran Günü tatilinin hemen öncesine gelebilmesi için, yani Kasım ortasına gelebilmesi için çalışmalar yürütüldüğüne işaret etmişler. Hürmüz'den geçmek petrol tankerleri için oldukça zor. Ne ışık ne radyo kullanılabiliyor şeklinde detaylar burada yine paylaşıldı. Bakır fiyatı haftayı eksilerde kapatmaya hazırlanıyor. Enerji maliyetleri talebi burada baskılarken demişler. Ve hemen devam edelim dış basın köşemizde bir sonraki durağımızda. Orada da Time dergisine geldik. Trump'ın Time dergisine vermiş olduğu bir röportaj var ki değinmediği konu yok diyelim. Şöyle bir kısaca turlayacak olursak, ara seçimler sonrasında İran'a saldırıları artırmayı düşünebildiği ifade ediliyor. Hem barışçıl bir başkan olduğunu söylüyor hem de böyle bir İran'ı yok etme fikrinden de uzak durmuyor. Bununla birlikte Fed cephesinde Kevin Warsh'u suçlamadığını söyledi. Amerika'nın en düşük faizleri ödemesi gerekir ama veriler iyi geldiği için faizler yükseliyor. Yüksek faizde ekonomiyi enflasyondan daha çok yaralıyor şeklinde detaylar paylaştı. Venezuela'da seçim olacak ama şimdi değil şeklinde yorumlarını verdi. Bununla beraber petrol cephesinde de stratejik rezervlerin yakında tekrar doldurulabileceğinin sinyalini verdi. Bir yandan özgür basına inandığını söyledi. Diğer taraftan da Beyaz Saray'a neden birçok muhabir giremiyor sorusunun yanıtı da yalan haberlerin olmasını istemiyorum şeklinde verdi Trump değerlendirmelerinde. Dış basında bu sabah sizler için kısaca bir yine tur atmaya çalıştık ve yurt içi basına da ilerlerken Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı çıktı. Oradan birkaç ipucu paylaşacağız.
4: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da. Senin

0: Para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
2: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.

0: içerisinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Bu tutarlarda belirlenecek ve MKK tarafından bu listelere göre ödemeler ivedilikte yapılacak. Burada bir takvim yok ama ivedilikle gibi, yani hızlı yapılmasına yönelik de bir yönlendirme olduğunu SPK tarafından görüyoruz. Bu tabii ki değerli, çünkü burada özellikle çok düşük riskli, işte kısa vadeli borçlanma araçlarına yatırım yapan para piyasası fonları ya da işte arbitraj fonları gibi aslında daha sabit getiriye oynayan yatırımcıların da parası bu 131 fonun arasındaydı, aslında bu fonlar da vardı. Dolayısıyla burada daha kısa vadeli ihtiyaçlarını gidermekte zorlanan da insanların olduğunu hem sosyal medyada hem sektörde duyuyorduk. Dolayısıyla oradaki mağduriyetin giderilmesi ve en azından bu fon krizinin bir likidite krizine de dönüşmemesi için bu adım aslında oldukça değerli oldu. Çok hızlı sürede, yani belki önümüzdeki hafta bile ödemelerin yapılma ihtimalini oldukça yüksek görüyoruz burada. En azından birçok fon ve para piyasası fonu için. Orada zaten önceliklendirme de yapılmış. Yani işte bu 3 kurum için, A1 Kapital, Buz ve Pardus Portföy için zaten para piyasası fonları öncelikli. Burada da en çok yatırımcısı olandan en az yatırımcısı olana doğru bir sıra. Yani daha kalabalık grupların mağduriyetinin daha erken giderilmesine yönelik bir sıralamayla gidilecek. Tam rakam bilmiyorum ama yarısına yakını neredeyse para piyasası fonundan oluşuyor. Buradaki tasfiyeye tabi edilen tutarın neredeyse yarısına yakınının para piyasası fonundan oluştuğunu biliyorum. Sayı olarak bilmiyorum açıkçası. Yani toplam 455 bin yatırımcının SPK tarafından açıklanan rakam buydu. Ne kadarı para piyasası fonunda bunu bilmiyorum açıkçası. Ama tutar olarak neredeyse yarısının para piyasası fonlarında kaldığını söylemek çok yanlış olmaz. Fonlardaki yatırımcı sayılarını ve tutarları biliyoruz. Ortalama yatırım tutarlarının zaten 1 milyondan yüksek olduğu fon sayısı çok az. Dolayısıyla sayı olarak belki, yani para piyasası fonları belki toplam büyüklüğün yarısı ama 1 milyon TL altı yatırımcı sayısı muhtemelen bu 455 bin kişinin %90'ından fazlasını kapsayacak.
2: Ve gazetelerde bir de internet basınında tur atalım. Orada da Habertürk.com diyelim öncelikle. Teknofest Güneydoğu'nun ikinci gününde yoğun ilgi şeklinde bir başlıkla karşılaştık. Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ikinci gününde de ziyaretçilerin yoğun ilgisi devam etti. Ve bir diğer başlık için Ekonomi Gazetesi'ne gidelim. Manşet haberde fon mağduruna ara ödeme kararı çıktı dediler. Mutabakatı tamamlanan yatırımcılara her bir fon için 1 milyon TL'ye kadar ara ödeme yapılacak. Para piyasası fonları ile başlanacak ödemelerde Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun hesaplayacağı net yatırım tutarı esas alınacak. Hürriyet'in ekonomi sayfasında alım için doğru zaman başlığı var. Vakıf GYO Genel Müdürü konut alacaklara tavsiye verdi. Konutta arz sorunu yaşandığını belirten Vakıf GYO Genel Müdürü Onur İnce Hasan, bekleyen talep devreye girince fiyatlar artacak. Konut almak için doğru zaman, ihtiyacı olan beklemesin dedi. Sabahın ekonomi finans sayfası turda bir sonraki durağımız olacak. Eşel Mobil ile 500 milyar liralık vergiden vazgeçildi. Eşel Mobil sona erdi, kademeli ÖTV geldi. Devletin 500 milyara yakın vergiden vazgeçtiği Eşel Mobil sistemi sona erdi. Vergi kaynaklı artışın pompaya tek seferde yansımasını önlemek amacıyla 3 aylık geçiş takvimi getirildi. Milliyet'in ekonomi sayfası ise 10 soru 10 cevapla ara ödeme sürecini ele aldı. Yatırımcılar parasının ne kadarını nasıl arayacak? Bu sorunun yanıtı arandı. Fon soruşturması sürecinde yatırımcıların parasını iade süreci netleşiyor. Tasfiyeye öncelikle ünvanında para piyasası ibaresi bulunan ve yatırımcı sayısı en fazla olan fonlardan başlanacak. SPK isteğe bağlı iade hesabı açtığını da yatırımcılara duyurdu. Bu hesap fahiş kazanç elde edenlerin parayı iade etmesi için sisteme alındı. Merak edilen soruların yanıtları için Milliyet'in ekonomi sayfasına bakabilirsiniz diyelim ve Cumhuriyet'le turumuzu tamamlayalım. Çarşıda yangın büyük dedi Cumhuriyet gazetesi. Eylül ayı ile birlikte fiyat artışları hızlanırken Ekim ayı da yeni zamlarla başladı. İTO İstanbul TÜFE'deki aylık artışı %2,11 olarak hesapladı. Türkiye Ziraat Odaları Birliği markette izlediği 35 ürünün 25, tarlada izlediği 28 ürünün 16'sının fiyatının yükseldiğini duyurdu. Kısa bir reklam aramız var. Bizde kalın.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Erhan Hasanoğlu hocamızla beraberiz cuma sabahında bir klasiğimizde olduğu üzere. Hocam günaydın, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk, teşekkürler.
1: Şimdi içeride dışarıda o kadar çok başlık var ki nereden başlasak? Önce bir Fed diyelim biz bu sabah sizinle. Şimdi orada bu hafta birbirinden farklı sesler çıktı. Bir cenah diyor ki biraz daha veri görelim, ne acelemiz var faizi artırmak için. Bir tarafta diyor ki tamam da enflasyon çok yapışık. Diğer tarafta işte küresel arz şokları var, ikinci, üçüncü etkilere karşı aman biz önden yüklemeli davranalım ki sonradan geç kalıp daha sert adımlar atmak zorunda kalmayalım. Hangi tarafa yakınsınız hocam? Eldeki verilerle Amerika'da bugün de tarım dışı istihdam gelecek beklentisini birazdan paylaşırız.
2: Teşekkürler. Ama ben ikinci tarafa daha yakınım. Yani hani böyle bir tahvil faizlerinin bir ayda neredeyse 4.90'lardan 5.35'lere gittiği bir ortamda ve o fiyatlamanın içinde enflasyon beklentilerinin ciddi ağırlıklı olduğu bir tabloda hani bu kadar rahat olabilmek, yani en azından acele etmeyelim diyen taraf açısından söylüyorum, çok riskli. Yani geçmişte de hep biz bunu duyduk, yani Fed çok geç kaldı falan. Bu tam olarak o hikayeyi yazdıracak bir durum olur. Bu hafta gelen bu kişisel tüketim harcamaları endeksinin bir miktar beklentilerden iyi gelmesi etkili oldu ama benim görebildiğim kadarıyla oradaki revizyona bağlı olarak bir iyileşme var. Alt detaylara bakıldığında yani hizmet sektöründe, konutta ciddi artışlar hala devam ediyor. Yani o revizyondan kaynaklı bir tablonun çok yanıltmaması lazım. Dün gelen PMI verilerinde Amerika'da da hem girdi fiyatlarında hem ürün fiyatlarında ciddi artış baskısı devam ediyor. Yani burada tahvil faizleri riskler yüzünden, kamu açıkları yüzünden risklere bağlı petrol ve enflasyon beklentileriyle yukarı hareketleniyor.
1: Yani Trump'ın dediği gibi veriler iyi geldiği için değil. Öyle
2: aslında veriler iyi geldiği için de, çünkü ekonomi ısınıyor ve o talep olduğu için de, ama bu şey anlamına gelmiyor tabii ki. Hani faizin nötr dediğimiz faiz daha yukarılarda bir yerlerde olmalı. Yani FED 3.75'te neredeyse 10 yıllıklar 5.75'e gidecek. Yani bu olacak bir tablo değil bence. O yüzden yani o çok çok muhtemelen seçim etkisi var. Yani Ekim ayında siyaseten bu faiz artışını yapmayalım yönünde bir baskının olduğunu düşünüyorum ben. O nedenle de biraz bu açıklamalar geliyor. Piyasada da düştü anladığım kadarıyla Ekim beklentileri. Ama hızla ben onun seçim sonrası Aralık neyse %100'e çıkabilecek şekilde artacağı kanaatindeyim. Yani yoksa, çünkü kontrol edilebilecek tahvil faizlerinde tek kısım enflasyon. Talebi kontrol etmek gerekiyor. Yani iyi veri piyasa için her zaman iyi olmuyor. Yani iyi veri piyasa için kötü, çünkü o enflasyonu ve faizi arttırabilir.
1: Şu bu hafta gelen veride de tasarruftan yiyor Amerikalılar diye çıktı.
2: Evet,
1: aslında
2: tabii
1: kişisel gelir ve harcamalarda.
2: Sıfıra iniyor.
1: Gelir artmazken tabii harcama %0.9 yükseldi. Cepten yiyor Amerikalı anlamına geliyor.
2: Kesinlikle, ve orada da en büyük neden aslında bu bebek patlaması kuşağı. Yani gelirleri artmıyorken tüketimleri artıyor. Yani bir gelir 10 artar, tüketim de 10 artar. Oran aynı ama gelir aynıyken tüketim artınca tasarruf oranı düşüyor. Şu anda en çok harcayan kesim o kesim. Ücretler de bir yukarı doğru hareketleniyor. Amerikalılar zaten tüketimi seven bir toplum. Yani hepsi bir araya gelince bu, hani böylesine sıcak bir ekonomiyi daha da sıcak halde bırakmak kontrolü çok daha zorlaştırır. Tek kontrol edebileceği yer enflasyonda talep kısmı. Tamam, bu maliyet yönlü bir enflasyon ama talep de devrede. O kısmı kontrol ederse en azından mesela tahvil faizlerini 5'e doğru indirerek stresi azaltabilir. Yani bu o açıdan
1: indirsin
2: bence
1: dediğimiz seviye de 5 hocam.
2: Evet yani. Doğru ama nötr doğru, ama işte 6'ya giderse o 5 ile 6 arasında dağlar kadar fark var gibi. Yani o 6'lara falan giderse korkarım yine tarihe geçecek günler yaşar Amerika'da, dünyada. Yani umarım gitmez.
1: En son FED toplantısı öncesinde %5'lerde hesaplandığını gördüğümüz bir Atlanta FED büyümesi vardı. Amerika büyüme hesaplaması vardı. Mevcut anlık büyümeyle ilgili hesaplamanın 3.67'lere kadar geri çekildiğini takip ediyoruz. Faiz hareketi önemli. Tahvil tarafındaki satışlar burada elbette önemli. Tüm vadelerde yukarı gitti ama özellikle uzun vadelerde. Bir başka teorik tartışmada yapay zeka tarafında. Hocam orada da bilemiyorum düşünceleriniz neler. Çünkü yapay zeka ile ilgili işte enflasyonu düşürecek uzun vadede. O yüzden hani faizlerde aşağı doğru hareketlenecek diyen bir taraf var. Bir de dün mesela Minneapolis Fed Başkanı Neil Kashkari'nin açıklaması var. O da eski PIMCO yetkilisi. Yani tahvil tarafında aslında çok uzun yıllar tecrübesi olan bir isim. O da diyor ki yapay zekanın ben nötr faizi yükselttiğini düşünüyorum. Yapar mı hocam yapay zeka böyle bir şey sizce? Nötr faizi yükseltici etkisi var mı?
2: Neler yaptığını görüyoruz her gün. İşte yok Avustralya'nın Sağlık Bakanlığı verilerine girmekten işte şu anda belki yakında haberleri çıkacak başka birçok şeye kadar bilemiyoruz. Çünkü her gün onunla ilgili bir şey çıkıyor. O yüzden bence erişme gücü sınırsız, yapabilecekleri sınırsız gibi. O yüzden ya ben şu fikre katılıyorum hep. Yani yapay zeka ve teknoloji birim maliyetleri düşürerek orta ve uzun vadede enflasyonu baskılıyor. Ama kısa vadede bu yapay zekanın iki taraftan enflasyonist etkisi var gibi. Bir tanesi enerji talebini çok ciddi arttırdığı için yani enerji maliyetlerinin getirdiği bir baskı var. Bir taraftan da bu çok ciddi yatırım gerektiriyor ve o yatırımlar işte dolarlı olan ücretleri de etkiliyor, yatırım maliyetlerini de etkiliyor ve hepsi bir araya geldiği zaman da yapay zeka kısa vadede enflasyonist bir baskı bile yaratabiliyor. Yani bence burada vadeye bakmak lazım. Kısa vadede yani bu çok ciddi dezenflasyonist baskısını şu anda da hissettiriyor. Ama daha fazla hissettirmek için şu andaki yatırım maliyeti, enerji maliyeti kısa vadede tam tersi enflasyonist bir baskı da yaratıyor. O açıdan hani tek bir yanıtı yok bence ama asıl tek bir yanıt vermek gerekirse yapay zeka dezenflasyonist. Yani öyle bir hikaye yazacak.
1: Ama hemen biraz, değil herhalde.
2: Hemen değil yani bu aralar... Zaten başka faktörler olumsuz olduğu için o da işin içine katılmış oluyor. Zaten Merkez Bankası, FED biraz faizi, enflasyonu bastıracak hamleler yapsa, faiz değil enflasyonu bastıracak, faiz arttırması gerekiyor. O zaman yapay zekanın bu enerji ve diğer taraftan yarattığı baskı da çok büyük oranda azalacak. O nedenle yani çok net, nötr. Bugünkü dünyada faizin yükselme eğilimi var. Hani buna direnmek sorunu ötelemek anlamına geliyor bence.
1: Şimdi dün tabii Fransa'nın bütçe kaygılarından başlamak suretiyle Avrupa'da gerçekleşen çok yüksek tahvil faizi çalkantısında güvenli liman arayan yine Amerikan tahviline gitti ve dolayısıyla burada zirvelerden dönüş böyle gerçekleşti deniyor. Çünkü işte 2000'li yılların başına kadar gitti grafiklerde görmediğimiz yerler. Bugün Harvard Üniversitesi'nden yine hepimizin takip ettiği Profesör Ken Rogoff'un Project Syndicate'da bir yazısı var hocam. O da diyor ki hükümetler yeterince adım atmıyorlar ama ilerideki potansiyel bir finansal kriz veya savaş senaryosuna göre de o zaman borçlanma maliyetlerinin bu kadar yükselmesine göz yumdukları için bu borç balonuyla oraya geri saydıkları için manevra alanlarını daraltıyorlar diyor. Yani bir anlamda kendi ayaklarını sıkıyorlar demeye getiriyor yani.
2: Katılıyorum. Yani orada
1: başta Amerika suçluyor tabii.
2: Yani zaten çünkü Amerika lokomotifte. Amerika'nın faiz arttığı zaman dünyada bütün yerde her yerde faizler artıyor. Pariteleri ve dengeleri korumak için. Benzer dinamikler başka ülkelerde de var ama Amerika'nın kontrol edebilmesi her yerin kontrol edebilmesi açısından da önemli. Burada bir FED'e görev düşüyor. İkincisi de Amerikan hazinesine. Şimdi Amerikan hazinesinin bütçe açığını azaltıcı hamleler yapması lazım. Yani Trump görevdeyken çok çok zor. Yani o tam tersi artma eğiliminde olacak. En iyi ihtimalle buralarda kalır. Oransal olarak, mutlak olarak daha az artar. Belki bu yıl yaptığı vergi indirimleri aynı oranda gelmeyecek. Savunma harcamaları bu yıl çok hızlı arttı. Aynı hızda

artmayacak ama o taraftan çok büyük bir hamle bekleyemediğimiz için evet şu anda bütün ağırlık FED'de olması lazım. O da kısmi bir kontrol, yani hani böyle kötüye gitmesini engelleyecek bir hamle yapabilir. Elindeki güç biraz ona yetebilir. O da yapmazsa gelecekte evet hiçbir manevra alanı bırakmayacak. Hatta bir anda yani nasıl oldu, niye oldu tartışmalarını

0: defalarca sorun yaratmış bir durum ve yine bir borç krizinin böyle seslerini duyuyoruz. Çok yüksek bir borçluluk var ve bu son 15 yılın hikayesi ve dünyanın yavaşlamaya tahammülü yok. Eğer önlemler şimdi alınmazsa dünya daha sert yavaşlamak zorunda kalacak. İşte o zaman da borç krizinin çok daha temelleri atılmış olur.
1: Ken Rogoff tabii hatırlatalım, hem ekonomi hem de kamu politikası, kamu yönetimi tarafında, evet, bir profesör Harvard'da, o yüzden kıymetli de bir isim. Diğer yanda da hocam, bize geldiğimizde tabii fon tartışması devam ediyor. Tasfiye süreciyle ilgili SPK'dan yeni adımlar açıklandı. Ben işte haksız kazanç elde ettim, iade etmek istiyorum diyenler için hesaplar oluşturulduğunu takip ediyoruz bir taraftan da. Bugün yine fon koordinasyon kurulu ikinci kez toplanacak. Tüm bunlarla beraber dün Bakan Şimşek de söyledi, işin hani sorunlu kısmını biz artık karantina aldık, bulaşma risklerini büyük ölçüde kontrol altına aldık ama ek tedbirler almamız da tabii ki mümkün dedi Londra'daki S&P Global konferansında. Ek tedbir neler olabilir hocam? Öncelikle onu sormak istiyorum size aslında. Yani böyle bir fon krizinin bir daha meydana gelmemesi veya sermaye piyasalarının belki farklı taraflarını da düşünebiliriz. Bu tip sistemik değil ama yönetilebilir de olsa haber akışıyla tedirgin edici olabilecek ve pek çok insanda mağduriyete sebebiyet verebilecek mini krizlerin diyelim, evet, öyle oluşmaması açısından neler olması gerekir sizce?
0: Ya bu tür durumlarda bütün dünyada olan likiditeyi olabildiğince ve sınırsız olabilecek bu ortamlarda vermek gerektiği kadar.
1: Şimdi bu ama kriz olduktan sonra.
0: Evet, ama
1: olmaması için.
0: Olmaması için yani düzenli, yani bizim aslında 2001 krizi sonrasına bakalım. BDDK düzenleyici, denetleyici kurumlar ilgili sektörde ne kadar güçlü bunu oluşturursa o kadar olmuyor. Biz o dönem yaptıklarımızla 2008'de bütün dünya bankacılık, finans sektöründe krizlerle boğuşurken biz o dönemi oldukça güçlü bir şekilde geçirdik. Tam tersi bizim bankalarımıza ya da bu anlamda hani sisteme o taraftaki güven tarafında hiç sıkıntı yaşanmadı. Yani hani işin tabii bu şu anda çok sıkıntılı bir tablo var. Bunun mağdurları açısından da, makro dengeler açısından da. Ama hani iyimser taraftan bakarsak belki bu bir vesile olur. Bizim 2001'de bankacılık sektörü için yaptığımıza benzer bir yapı. Burada sermaye piyasasıyla ilgili kurumlar, SPK'nın bu anlamdaki düzenleme, denetleme, organizasyon, kurumsal yapısı her anlamda hani o değişim bugüne kadar hani neden yani bu sıkıntıları yaşadık, bundan sonra olmaması için hem organizasyonel olarak hem düzenleme ve bu anlamda denetleme yetkisi olarak daha güçlü konumlandırılması, kurumların bağımsız olması, yani bunlar ne kadar güçlü olursa o kadar bu tür sıkıntıların önüne geçmek mümkün olur. Bu anlamda kurumların bağımsızlığı ve düzenleme, denetleme işlevlerinin günümüz şartları ve olası esnekliklerle gitmesi de. Yani çünkü öngöremediğimiz birçok şey, çok dinamik ve kaotik bir dünya var. Her an bazı riskler ortaya çıkıyor. Çok hızlı karar vermek gerekiyor. Biz de 2001'de yaşadık. Yani o kararlar hızlı alınamazsa da geç oluyor. Yani orada işte o karar sürecinin hızlı olması için de bu kurumların çok üretim organizasyon yapısına esnek olması ve bağımsız bir şekilde bunu alabilmesi, yetkin bir şekilde son derece önemli. Yani bence en önemlisi o. Ama bugün bunun bu sıkıntını, mesela dün Merkez Bankası'nın kararları da hani hep likiditeyi arttırma yönünde. Çünkü buna ihtiyaç var. Hı hı. Yani insanların, yani ödeme sisteminin sıkıntıları varsa mikro bazda bunu açmaya yönelik önlemlere ihtiyaç var. Yani bir yerde sıkışma artıyorsa bilemediğimiz nedenlerle tam, yani şu anda öngöremediğimiz sektörel bazda sıkıntılar varsa oraları açmak üzere de kanallar, ki burada para otoritesi en önemlisi, bu kanalları açmak en kritik nokta bu. Yani ödeme sisteminde sıkıntı yaşatmamak en önemlisi gibi gözüküyor şu anda.
1: Olay şimdi hocam az önce güvene de girizgah yaptığınız için oradan biraz devam etmek istiyorum. Biz sonuçta fon ile ilgili yaşanan tüm bu gelişmeleri sizinle makroekonomiye potansiyel yansımaları üzerinden tabii hep ele almaya çalışıyoruz. Buradan baktığınızda tüketici güven endeksi ile ilgili siz nabız yokladığınızda işte zaman zaman mesela altın fiyatı dalgalanmasının etkilerini değerlendiriyoruz. Fon piyasasındaki yaşananlar, işte Profesör Doktor Hakan Kara da paylaşmış aslında altındaki değer kaybının hani 1/5 gibi bir yere tekabül ediyor diye hesaplamış hoca, ama nabız yok yokladığınızda tüketiciden, eğilim açısından baktığınızda, bizdeki tüketicinin hani elini cebine atma potansiyeli açısından baktığınızda bozucu etkisi oldu diyebilir miyiz hocam?
0: Biz bunu en hızlı okuyabilen

0: verilenlerdeniz Bloomberg KT olarak.
1: Çünkü bir ara endeks, evet, sonra da nihai endeks, evet, açıklıyoruz.
0: Evet. Ve hızla ilk gelen, yani tüketici nasıl bir tepki veriyor, bunu gördüğümüz bir tablo var. Tüketim eğiliminde çok net bir gerileme ortaya çıktı. Hani TÜİK anketi, Merkez Bankası Tüketici Güven Endeksi ile ilgili bir noktanın da tekrar altını çizelim. O anket 12 aylık beklentiler ağırlıkla hesaplanıyor. Bloomberg KT anketi içinde bulunduğumuz dönemdeki tüketim eğilimini çok güçlü bir ağırlıkla endeksin içine alıyor. Bu anlamda tüketim eğiliminin hızla gerilediğini gördük. Bunu anekdotal olarak da izliyoruz. Yani birçok sektörle konuştuğunuzda bu konu ortaya çıktıktan sonra daha fazla talepte bir gerileme olduğuna dair çok net ipuçları var. Tüketici çok doğal böyle bir hamle yaptı. Ama burada şuna bence dikkat etmek gerekiyor. Şimdi 500 bin civarı mağdur olan, çok ciddi bir rakam, 20 milyar dolarlık bir rakamdan bahsediyoruz. Elbette bunun bir makro etkisi olur. Ama bu bir servet kaybı. Yani var zannettiğimiz servetin azalması ve şu anda da işte bu ödeme süreci, bunun bir kısmı olmayabilecek. Belki 6 ay önce de yoktu ama bu bir talebe güç veriyordu. Şimdi bu önemli, fakat mesela altın, Türk halkının çok yoğun tuttuğu bir tasarruf aracı. 2 yıl önce 300-310 milyar dolardı yastık altında, hesaplamalar Merkez Bankası'na göre. O zaman altının onsu 2300 dolarlardaydı. Şimdi işte 4100-4200. Yani yeni altında bugün 600 milyar dolar üzerinde yastık altında altın var gözüküyor. Şunu demek istiyorum. 300 milyar dolar eklemiş Türk halkı bu servete. Bunun 20'si şu anda, evet, tamamı değil, bir kısmı tehlikede. Önemli bir rakam. Kesinlikle önemsiz demek istemiyorum. Artı borsadaki değer kaybıyla 80-90 milyar dolara çıktı belki. Ama borsadaki değer kaybını da hani orada gitti bitti demek mi gerekmiyor. Realize olmamış. Bu kağıt üstünde oldu. Borsa 14 bine giderse 1-2 ay içinde o da azalacak. Kesinlikle olayı küçümsemek anlamında söylemiyorum ama bu talep etkisi muhtemelen birkaç aylık bir etki. Yani
1: geçici yani.
0: Geçici. Aralık ayında muhtemelen çok ciddi promosyonlar, otomobil vesaire kampanyalar, hı-hı, Kasım, Aralık gibi gelebilir. O Black Friday, işte Kara Cuma gibi
1: tabii
0: kampanya.
1: Tabii oradan başlayıp Sevgililer Günü'ne kadar gidiyoruz.
0: Gidiyor.
1: Hocam,
0: oradan da sonra bayram geliyor falan. Yani biz muhtemelen OVP'den de zaten çok net görüyoruz ki iç talep ağırlıklı bir büyüme, maliye politikası ağırlıklı bir büyümeye doğru gideceğiz. Yani söylemek istediğim, son çeyrek büyümesinde evet tahminleri aşağı yönlü revize etmek doğal. Türkiye'de tüketim eğiliminin bundan 1-2 yıl öncesine göre daha yavaş olacağını söylemek doğal. Ama bu tüketimdeki düşüş böyle hep aşağı gidecek değil. Bir süre, bir ara dönem tekrar yukarı çıkacak. Ama o yukarı çıkışı elbette artık gittikçe tüketicinin servet etkisi, ücret ve diğer kanallarla o tüketim eğilimini bundan 3 yıl önceki gibi coşturabilmesi pek kolay olmayan bir ortamdayız. Ama İç talebin şu anda bu etkisini tüketici güven endeksleri çok net söylüyor. Yaşananlar bunun bir numaralı nedeni gibi gözüküyor. Birkaç ay, bir iki ay bu eğilimi sanıyorum göreceğiz. Rakamlara da yansıdığını verilerde de izleyeceğiz.
1: Şimdi hocam, siz de söylediniz, Merkez Bankası'nın yine zorunlu karşılık tarafında ve kredi büyümesinde attığı adımlar bilhassa KOBİ'ler için önemli. Çünkü burada belki hani parayı günlük yönetebilmek açısından da para piyasası fonları kullanılıyordu veya bu fonlar belki teminat gösterilip kredi kullanma potansiyeli vardı. Dolayısıyla bu risklere karşı belki adımlar atıldı. Az önce ortaya koymuş olduğunuz tabloda peki faiz indirimi beklentisi de var mı? Onu da sorayım hocam. Çünkü yurt dışında faiz artırım beklentilerinde bir sönümlenme var Ekim ayına ilişkin bilhassa FED, evet, tarafında. Evet.
0: Yani tabii FED tarafındaki faiz arttırma ihtimalinin azalması da bizim için artı bir şey.
1: Artıhane, evet. Çünkü yani onlar arttırırken biz düşürsek ama tabii, vesaire her taraftan olumsuz.
0: Doğru, ama mesela hani 10 yıllık tahvil faizlerinin bütün dünyada ya da uzun vadeli, işte Amerika'da dün düştü ama işte Fransa'sı, İngiltere'si, Avustralya, her yerde yukarı giden bir faiz baskısı. Yani bu ortamda hani herkes bir yöne giderken onun tersine gitmenin riskleri de var. Fakat bugün evet Türkiye'de talep koşulları ve bu likidite ihtiyacının, ki dünkü adımlar da zaten aslında o faizi, piyasa faizlerine baskılayıcı likiditeyi arttırı yönde bir adım. Muhtemelen, çok muhtemelen gelecektir. Yani ekstra arada büyük risk algısını arttıracak bir gelişme olmazsa. Hani enflasyona ilişkin öncü göstergeler de Türk İş anketi, İTO anketi de çok büyük sürpriz olmayacağını, hani 2-2,5 arası bir belki enflasyonla geçebileceğimize de işaret ediyor. Hani bunlar öngörülebilen bir aralıkta. Ama yani Merkez Bankamızın faiz indirimi sürecine başladı, devam eder demek de bence o da çok kolay değil. Hani bir iki indirim sonra yine biz durup düşüneceğimiz bir tabloyla karşılaşırız diye düşünüyorum.
1: Şimdi burada hocam pazartesi gelecek enflasyonla ilgili terminalde yıllık %30,29, aylık %2,28'lik beklentiler var. Çekirdek enflasyon tarafının da %30'lardan %28,80'e ineceğiyle ilgili bir görüş paylaşıldı. Onu da dipnot olarak aktarayım. Şimdi bu enflasyon verisi faiz ile ilgili okumayı etkileyecek bir veri olacak mı yine de? Onu sorayım hocam. Çünkü daha çok hep tabii işte fon tasfiye süreçleri, iş talep üzerinde işte servet etkisi vesaire bunları konuşuyoruz ama enflasyon verisinin içeriği bakımından da faiz indirimi için zemin oluştu oluşmadı. Özellikle hani mevsim etkisinden arındırılmış taraf %2'nin altına geldi gelmedi. Yine de önemsenir mi sizce piyasa
0: Bence
1: açısından?
0: Bence önemsenir ama bugün
1: yani beklentileri piyasa değiştirir mi?
0: Yani çok değiştireceğini zannetmiyorum.
1: Ne olursa olsun 100 çarpı 2 ne olur beklenti yani.
0: Yani mutlaka etkileyecekti. Mesela dün gelen PMI verilerinde girdi ve işte ürün fiyatlarındaki artış beklentileri çok yüksek.
1: Bizde de öyle, Amerika'da da öyle bu arada.
0: Evet,
1: yani.
0: Doğru.
1: Orada da maliyet
0: orada da var.
1: Ve
0: olmaması normal. Evet. Yani olmaması zaten kaçınılmaz. Bu kadar petrol fiyatlarının hani daha bir ay önce 70 lira falan civarından benzinin işte 80-90 yukarılara gittiği bir ortamda. Baktığımızda mesela ulaştırma, eğitim, yeme içme, hizmet sektörlerinde İTO anketinde de görüyoruz. Daha görece yükselişler yüksek. Bu zaten o enflasyonun yapışkanlığını ve fiyatlama eğiliminde yukarı gitme potansiyelini de gösteren rakamlar bize. O açıdan rakamların detayında aslında bunu göreceğiz. Mesela gıda pozitif etkileyebilir. Gıdada Türk İş anketi de gösteriyor. Havalar en azından yağış anlamında iyi gidiyor. Mesela bunlar muhtemelen gıda için iyi haberler gözüküyor.
1: Eşler Mobil'den bu arada kadeveli ÖTV'ye döndük. Onu
0: evet,
1: belki önümüzdeki aylarda
0: evet,
1: etkileri olabilir.
0: Onun olumsuz etkileri. Bir tek gıda yani şu anda belki pozitif tarafta gıda ama diğer hemen hemen %70-80'i hizmet sektörü, enerji, ulaşım negatif tarafta. Yani gıdada dünyadan bize bir olumsuz baskı oluyor, olacak. Bizim kendi şartlarımız olumlu gibi şu anda. Onu izleyeceğiz ama nette biraz önce de söylediğim gibi aslında böyle talep koşullarının el verdiği ölçüde biraz hafif bir alan bulacağız belki. Fakat talep geçici bir bence görece yavaşlama içinde olduğu için tekrar hareketlenmesi çok muhtemel bir talep koşulunda. O faiz indirimlerinin hani devam edecek bir süreç olduğunu söylemek şu an için çok erken. Enflasyon dinamikleri şu anda bile bence hala çok canlı olduğunu bize gösteriyor. Yani gıda dışında en azından şu aşamada çok canlı olduğunu gösteriyor.
1: Hocam son bir not, bu hafta içinde işsizlik verilerini de karşıladık. Oraya ilişkin notlarınızı da merak ediyorum. Çünkü manşette %7,8 ama altı tarafta %31 gibi bir yerdeyiz. Evet. İşte bilhassa hani istihdamın belki kemiği denir bizde. KOBİ'ler tarafında işte bundaki sıkışıklıklarının belki yaşanabileceği de bir süreçten geçiyoruz dedik. İstihdamın kalitesi, istihdam piyasasının bir miktar son çeyreğinden ne beklemek lazım bu yılın? O tarafı da biraz açabilir miyiz hocam?
0: Şimdi burada birincisi ekonominin genel dinamiklerinde birçok sektörde eleman azaltma eğiliminin olduğunu görüyoruz. Maalesef bu işsizlikle ilgili manşet rakam, o bahsettiğimiz onunla ilgili de çok olumlu bir seyir göstermiyor. İkincisi mevsimsel olarak turizm, tarım, inşaat gibi sektörler. Yani zaten çok güçlü gelemedi özellikle turizm ve inşaat. Ama onlarda da zaten doğal olarak bir azalma olacak. Zaten son çeyrekte işsizlikte manşette bir artış olacaktır. 8'lerin üzeri 8-8,5 bandına çıkar gibi gözüküyor. Ama Türkiye'de net bir şekilde o atıl iş gücü ya da geniş tanımlı işsizliğe bakmamız gerekiyor. Yani çok net bir mesaj var orada. Son bir ay değil de daha uzun süreli iş arayanları hesaba kattığınızda geçici part-time iş bulmuş aslında kendisine daha güvenceli uzun full-time bir iş arayanları hesaba kattığımızda rakam 30'ların üstüne çıkıyor. Yani bu anlamda mutlaka dikkate alınması gereken veri o. Eğer işsizlik ve onun ekonomik sonuçlarını, sosyolojik sonuçlarını önemsiyorsak.
1: İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Erhan Aslanoğlu. Hocam çok teşekkür ederiz.
0: Sercuma
1: olduğu gibi yayınımıza çok kıymetli katkınız için. Ve büyümenin yükselmesiyle paraya olan talep de artıyor şeklinde Ekons Danışmanlık Yönetici Ortağı Ferhat Yükseltürk dün yayınımızda görüş verdi. Reel sektörün borçluluğunun arttığı bir döneme de girdiğimize işaret ediyor. Ferhat'ın yorumunu ekrana getireceğiz şimdi.
2: Küresel tarafta faizlerin artışını biraz da reel faizin artışıyla beraber okumak lazım. Yani 2008-2020 döneminden çıktığımız ve bambaşka bir ne diyelim aslında ekonomik ve finansal gerçekliğe doğru döndüğümüz bir noktadayız. Şimdi 2008-2020 döneminde işte enflasyonun çok yükselmediği, küreselleşmenin sürekli olarak arttığı, buna bağlı olarak enflasyon sürekli baskı altında kaldığı, Çin etkisiyle fiyatların sürekli olarak aşağı gittiği bir döngüden geçtik. Ama 2020 sonrası o küreselleşme döneminin biraz daha yerelleşmeye dönmesiyle beraber maliyetlerin arttığını görüyoruz. Büyümeler özellikle Amerika tarafında daha yüksek gelmeye başladı. Büyümenin yükselmesi ve yatırımların özellikle AI tarafında artmasıyla beraber o kullanılabilir paraya olan talebin daha da arttığı bir döneme doğru girdik. Yani normal şartlarda sadece hazine borçlanacakken ki hem hane halkı tarafında hem şirketler tarafında 2008 krizi sonrasında bir sürekli olarak o deleveraging dediğimiz borçluluğun azaldığı bir dönemden geçmiştik. Şimdi tekrardan reel sektörün borçluluğunu artırdığı bir dönemdeyiz. Aynı anda hükümet tarafında da borçluluğun arttığı bir dönemdeyiz. Yani iki taraf aslında beraber bir şekilde borçluluğunu artırıyor. Bu da aslında piyasadaki likiditeye olan talebi artırıyor. Şimdi küresel tarafta da doların ister istemez güçlü kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun en önemli sebeplerinden birisi de bir ticaretin azalıyor olması. Ticaret azaldıkça sonuçta küresel tarafta herkesin dolar likiditesine ihtiyacı var. Eğer ticaret düşerse bu yaratılan dolar likiditesi de azalıyor. O zaman da doların değerinin sürekli olarak yukarı gittiğini görüyoruz. Aslında tüm faktörler biraz daha böyle hem faizi yukarıya iten hem doları yukarıya doğru iten bir dönemden doğru bizi geçiriyor. İşte dolar endeksi bugün 101'li seviyelere doğru geldi. Faiz, Amerikan faizlerinin yukarıya gidiyor olması tüm dünyadaki faizleri yukarıya itti. Neden? İşte zaten dolar ihtiyacı var. Doların maliyeti böyleyse diğer faizler de buna uyarlanmak zorunda. İşte Avrupa tarafında görüyoruz. Alman tahvilleri 3.70-3.80 bandında. Keza işte Fransa, İtalya 5'lere yaklaştı 10 yıllıklar tarafında. Japonya 3'ün üzerine gitti. Yani tüm küresel tarafta bir faiz artışı var. Bunun önüne ne geçebilir şu aşamada? Bir resesyon. Anca resesyonla gidebiliriz. Ya da gerçekten de Fed'in tekrardan devreye girip bundan rahatsız olduğunu belirtip yeni bir bilanço operasyonuyla bunun önüne geçebilir.
1: Bloomberg.com'da çıkan başlıkları turlayarak devam edelim. Merkez Bankası COBİ kredilerinde büyüme sınırını %5'e çıkardı. Merkez Bankası makro finansal istikrarı ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla COBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltirken Türk lirası zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını da düşürdü. Oranların detayı da bu arada internet sitemizde yer aldı. Zorunlu karşılık uygulamasında Türk lirası yükümlülükleri için TL cinsinden tesis edilen tutarlara uygulanan bloke tesis oranı bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'tan %35'e, 100 ila 500 milyar lira arasında olan bankalar içinse %30'dan %15'e indi. İkinci bir başlığa geldiğimizde ise Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent'ın fotoğrafıyla karşılaştık. Bessent dizel stokları için Avrupa'ya seslendi. Amerikan Hazine Bakanı küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarından mevcut taahhütlerini hızlandırmalarını ve ilave arzı derhal piyasaya sunmalarını istedi. Pazartesi gelecek enflasyon verisiyle ilgili Bloomberg HT editörlerinin yaptığı anketin detaylarını bir kez daha hatırlayalım.
3: Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi, Eylül'de enflasyonun aylık %2,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %30,30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,7 olurken 2027 yılı için tahmin %24 oldu. Eylül'de enflasyon için en düşük aylık beklenti %2.03 olurken en yüksek beklenti %2.6 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %31.71 olurken en düşük tahmin %29.97 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29.7 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31.5 ile bir önceki anket dönemiyle aynı oldu. En düşük tahmin ise %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %24 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %21 oldu. Ağustos ayında TÜFE aylık bazda %1.84, yıllık bazda ise %31.51 artış kaydetmişti.
4: Yatırımın yolu Akbank.

0: Ve haftanın son işlem gününde araştırma masasında ilk söz için yine Mehmet Özdemir bizimle beraber. Mehmet hoş geldin yayınımıza. Neler çıkar araştırmanın gündeminde bugün öne ve grafiklerde?
1: Günaydın Zeynep. Evet, haftayı kapatıyoruz artık. Şöyle bir üçüncü çeyreği bitirmiş, dördüncü çeyreğe doğru hali hazırda girerken belki de özellikle haftalık performanslara baktığımız zaman Wall Street endeksleri tarafında 3 endeksinde kayıplarla en azından haftayı tamamlamaya hazırlandığını söyleyelim ki şu anda en azından Dow Jones başta olmak üzere ki orada 1,8'ler çerçevesinde haftalık bir kayıp var. S&P 500'ün de geçtiğimiz haftalık kazanımlarının aksine şu anda 4 işlem gününde %1 civarında kayıpta olduğunu yakından takip ediyoruz. Bu hafta birçok veri aldık. Almaya da devam edeceğiz. Devam edeceğiz diyorum. Çünkü belki de bu haftanın en önemli verisinden bahsediyoruz. Tarım dışı istihdam. Tarım dışı istihdamda geçen ay biz 162 binler çerçevesinde bir artış görürken bu hafta, bu ay analistler 90 binler çerçevesinde bir artış bekliyor o tarafta. Diğer taraftan özellikle şu anki grafiğimize gelecek olursak biz enflasyon baskılarından bahsederken, bunun merkez bankaları üzerindeki etkilerinden bahsederken merkez bankalarının etkileri dışındaki alanlarda da fiyatlar yükselmeye devam ediyor. Neyden bahsediyorum? Zaten Londra Metal Endeksinden o taraftaki rakamları yakından takip ediyoruz. Ama Bloomberg'un spot tarım endeksinde hali hazırda biz geçtiğimiz günlerde 3. çeyreği tamamlarken çeyreklik kazanımlar %13'ler çerçevesindeki bir kazanımdan bahsediyorum. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın patlak verdiği Mart 2022'den bu yana en yüksek yüzdelik artışı gösterdi. Şöyle bir aslında genel anlamda bakacak olursak Rusya-Ukrayna krizi dedim. 2022'deki savaşı düzelteyim. Bundan bahsettim. Bunun ciddi anlamda hali hazırdaki şu anki yükselişlerde bununla ilgili olduğunu yakından takip ediyoruz. Yine Rusya-Ukrayna krizi önümüze geliyor. Ki bu tarafta özellikle Karadeniz üzerinde gerçekleşen ablukalar, saldırılar hem Rusya hem de Ukrayna'nın İhracat kapasitesini ciddi anlamda kısıtlamış gibi gözüküyor ki şöyle bir dünyanın en büyük buğday ihracatçısı olan Rusya'nın teslimatlarına baktığımız zaman ise hali hazırda bu arada yetkililer alternatif rotalar arıyorlar Karadeniz'e istinaden ama buradaki kalkan limanlardan çıkan ürünlerin oranı 10'da 1 oranında gerilemiş gibi gözüküyor. Dolayısıyla biz hali hazırda bu soya fasulyesinden kahveye yaklaşık 10 ürünü içeren Bloomberg Spot Endeksinin özellikle buğday fiyatlarından dolayı da yukarı doğru gittiğini takip ederken El Nino gibi özellikle kötü hava koşulları ve bir miktar daha kuraklığa bağlı hava koşulları dolayısıyla diğer ürünlere de yani özellikle Rusya ve Ukrayna ile sınırlı kalmayıp Avrupa, ABD gibi ülkelere de sirayet ettiğini yakından takip ettik. Dolayısıyla bunun enflasyonist ortama nedenli bir geçişkenlik yaratacağını yakından takip edeceğiz. Ama biz özellikle bu yıl içerisinde rekoltelerde hiç de fena seviyelerde değilken dünyanın bu tarafta ciddi anlamda özellikle Afrika gibi bu tarafta ithalatçıların da buna bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Buradaki dolayısıyla endişeler gün geçtikçe artmaya devam ediyor. Aynı zamanda Eylül'ün sonunda tamamlanan Hindistan muson yağmurları sezonu tarafında da ki o taraftaki rekolteler de yakından takip ediliyor.

0: 10 yılın en düşük seviyesine gelmiş gibi gözüküyor bu tarafta. Dolayısıyla yağışlar azalıyor, rekolte beklentileri daralıyor. Bunun da özellikle savaşlar devam ederken küresel enflasyon üzerine nedenle etki yaratacağı merakla özellikle 2026'nın yıl sonunda da takip ediliyor olacak diyelim Zeynep.
1: Bloomberg ET araştırma analisti Mehmet Özdemir, çok teşekkürler.
2: Reklam. Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
4: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
5: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor. Happy.

0: Butterfly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Butterfly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Butterfly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Reklam. Öncelikli yayın.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
7: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
0: Ayrıntılı bilgi Paraflay.com.tr ve Diyalog'da.
8: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Reklam.
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Sabah raporundan herkese günaydın. Ben Açıl Sezen. Her cuma olduğu gibi Penusla Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih, hoş geldin yayınımıza.
2: Günaydın Açıl, hoş bulduk.
1: Şimdi elbette Türkiye'nin ana gündem maddesi yine fon kriziyle ilgili atılan adımlar. Çünkü geçtiğimiz iki hafta boyunca çok ciddi anlamda yansımaları oldu. İşin siyaset bacağı var, işin piyasa bacağı var, regülasyon bacağı var, düzenlemelerin nasıl yapılacağına ilişkin çok sayıda soru işareti vardı. Ancak önce kabine toplantısı, ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karar verici ekonomi kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından bir eylem planı ortaya konulmuş oldu. Buradaki süreç biraz daha netleşti, belirginleşti. 1 milyon liranın altında hak sahibi olanlara kaynak ödemelerinin başlamasına dönük takvimin bugün ya da hafta sonu sonuna kadar bir şekilde açıklanması bekleniyor. Buralarda hızlı hareket edilebilecek yerler, biraz daha geriden gelebilecek olanlar var. Hızlı hareket edebilecek olanlar netleşmesi, mahsuplaşması hesaplaştırılabilmiş olan kesime daha hızlı ödemelerin bir an evvel gerçekleşebileceği, geri kalan kısma ise bir ara ödeme yapılabileceği söyleniyor. 1 milyon liraya kadar olan hak sahipleri bu bağlamda kendi koydukları kaynağı en azından geri alma şansına sahip olabilecekler. Elbette süreç kolay değil, girift bir ilişki ağı var, yapısı var. Dolayısıyla buralarda öncelikle şu an itibariyle buradaki mağduriyetlerin giderilmesi, daha sonraki aşamadaysa bunun bir şekilde daha ileri kademelerde nasıl şekillendirileceğinin anlaşılması ve bunların aktarılması söz konusu olacak. Buralarda bunlara sebebiyet verenlerle ilgili süreç ayrıca ilerliyor. Onu da bir kenara not etmek lazım. Tabii bunun piyasa bazında da belli başlı yansımaları oldu. Özellikle Borsa İstanbul açısından ciddi zorlayıcı bir tabloyu gözlemledik. İşte zirvesinden %20'nin fazla altına gelen bir Borsa İstanbul vardı. Dün bir parça tepki geldiğini gözlemledik. Ancak tabii hareketlerin kalıcı olabilmesi için sürecin daha da netleşmesi beklendi biraz anladığımız kadarıyla. Bundan sonrasını biraz daha yakın takip etmek gerekecek. Bu hisse senedi tarafı. Diğer yandan özellikle piyasadaki likidite koşullarını doğru şekilde uyarlayabilmek adına Merkez Bankası'ndan gelen adımlar var. Bunlardan bir tanesi biraz da piyasada çok da boğulmuş olan reel kesimi toparlayabilmek adına Türk lirası yükümlülükler için zorunlu karşılıklarda bir imkan sağlıyor. Bir miktar daha piyasaya para salınımını imkan dahilinde kılacak bir adım attı Merkez Bankası. Dolayısıyla buralarda TL cinsinden tesis edilen tutarlara ilişkin bloke oranını 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için aktif büyüklüğü %40'dan 35'e indiriyor. %500 milyar lira arasındaki bankalar için ise %30'dan 15'e indiriyor. Dolayısıyla böyle bakıldığında hakikaten bankacılık sisteminden biraz daha akışkanlığı sağlayacak bir adım geldiğini görüyoruz. Bununla birlikte yine KOBİ kredilerindeki büyüme sınırının da %4,5'tan %5'e yükseltildiğini gözlemliyoruz. Bunlar da piyasayı rahatlatmak için arka arkaya gelen adım silsilesinin diğer detaylarını oluşturmayı sürdürüyor. Dolayısıyla aslında hani hem riskleri hem ortamı yönetmeye dönük çok sayıda adım ve beklenti vardı. Biraz geldiğimiz sürecin en başında neler olduğunu konuştuk hep. Şimdi geldiğimiz noktada hem bu çözüm metodolojisini hem burada atılan adımları ve bundan sonrasına dönük beklentileri seninle tartalım isterim. Çözüm metodolojisini nasıl buluyorsun öncelikle, bir onu sorayım.
2: Şimdi evvela bu krizin 3 boyutu var açıl. Hani çözüm kısmına gelmeden 3 boyutu net bir çizelim. Birinci boyutu konunun tarafları. Yani portföy yönetim şirketleri, fonlar, hatta bunların bankaları var bazılarının ve yatırımcılar tarafı var. Yani o taraf hızlı bir çözüm gerektiriyor. Çünkü geciktikçe belirsizlikler artıyor. Belirsizlikler beraberinde bir sürü söylentiyi, dedikoduyu ya da güven erozyonunu beraberinde getiriyor. Birinci kısım bu. İkinci kısım, bir kere piyasa güveninde bir zedelenme oluştu. Yani bu çok net. Çünkü iyi düzenlendiğine inandığımız bir yatırım fonları dünyasının, ki bak şöyle bir şey anlatayım. Yani ben bir portföy yönetim şirketinde yatırım fonlarında okuryazarlıkla ilgili bir böyle bir bir seri çektik. Bizim amacımız orada bir güven oluşturmaktı. Şimdi sokakta görüyorum böyle insanlar birbirine sen foncu musun falan demeye başlıyorlar. Yani fonculuk kötü bir şeymiş gibi algılanıyor. Bu bir zedelenme. Yani Bu ortamda biz tekrar bu ortamı eski güvenli günlere dönüştürmemiz zaman alacak ve dahası otoritelerin atacağı adımlar bunu belirleyecek. İkinci boyut bu. Üçüncü boyut ise makroekonomik yansımalar. İşte sen de zikrettin. Ben çok böyle biraz hani mübalağa yaparak bir yorum yapmaya çalışayım. Son iki haftada reel sektör durdu dersem inan ki hani çok yanlış söylememiş olurum. Çünkü yani yurdum insanı tüm parasını gidip bu fonlara yatırmış. Bak o da yanlış çünkü biz yatırım yapılabilir miktarın her zaman için likidite yönetimi çerçevesinde düşünülmesi gerektiği kanaatindeyiz. Ama yani kirasını ödeyemiyor, kredi kartını ödeyemiyor, çocuğun okul taksini ödeyemiyor. Şimdi bu üç tane şeyi birleştirip bir kenara bırakırsak senin direkt soruna cevap vermeye çalışayım. Yani bence dün atılan adımlar kendi içerisinde ne kadar tutarlı ya da hani ne kadar isabetli, hatta daha da detaya gireyim. SPK'nın yayınlamış olduğu metin ne kadar doğru yazılmış bir metin, bunlar tartışılır fakat ya bence hızlı bir adım atıp en azından önümüzde bir yol haritasını doğru ya da yanlış net bir şekilde koymakta fayda var. Yani o yüzden ben özellikle salı günü yapılan o toplantı, o toplantıdan sonra kurulma kararı alınan fon koordinasyon kurulu neden bu önemli anlatayım sana. Şimdi hafta sonunda pazar günü savcılığın bir listesi yayınlandı, tedbir listesi. Bakın o tamamıyla adli süreç bizi ilgilendirmiyor. Fakat sonra orada tedbir konulan bazı tüzel kuruluşlar, şirketler, bunların bir kısmı halka açık, bir kısmı varlık fonunun altında ya. Yani Türkiye Sigorta'dan bahsediyorum. Ve pazartesi günü bunlar ödemelerini yerine getirme, sistemik risk yaratma ihtimali var. Fakat SPK bunu fark etti. Hemen tedbiri kaldırdı. Şimdi bak burada bir uyumsuzluk var. Ortada bir problem varsa, yani bu problemin çözümünde evvela hani bir uyum, bir koordinasyon gerekiyor. O yüzden fon koordinasyon kurulunu ben olumlu buluyorum. Bir de bunun üzerine dün atılan adımlar, hani o reel sektörde kitlenmeden bahsettim. Yani 1 milyon TL ve altındakilerin ödemelerinin hani avans nitelikte yapılacağının açıklanması. Ha bu arada sonra mahsuplaştıktan sonra para kalmazsa geri iade edilecek mi bilmiyorum. Yani o yüzden bahsettim. Dünkü yöntemin hukuki kısmı ya da hani bu gönüllü iade diye bir hikaye ortaya çıktı. Gerçekten hukukta bunun yeri var mıdır yok mudur bilmiyorum ama yani kendi içerisinde biraz problemli olsa bile ben büyük resim itibariyle o bahsettiğim 3 kategorideki sorunları çözmek adına doğru buluyorum ve bundan sonra da bu sürecin olabildiğince hızlı gerçekleştiriyor olması, finansal piyasaların güven ortamı oluşması ve piyasa dinamiklerinin kendi içerisinde çalışması için olmazsa olmaz bir faktör olduğunu altını çizmek istiyorum.
1: Peki şimdi elbette burada çözüm mekanizmasının birden fazla bacağı var. Burada en önemli olan kısım yatırımcılar şu anda gördüğümüz kadarıyla önemli bir kısmı mutlu. Çünkü hızlı likide edilebilecek olan fonlardakiler paralarını ve yoğun yatırımcının olduğu fonlardakiler paralarını hızlı bir şekilde alabilecekler. En azından ana paralarını alabilecekler. Sonrası için özellikle daha girift işi olan fonlarda bir ara ödeme gelmiş olacak. Onun sonrasında gidişata dönük bakılacak, adım atılmaya çalışılacak. Hakikaten burada hani hem fon bazında hem yatırımcı bazında çok sayıda soru işareti uyandırabilecek, belki biraz da uzun sürebilecek bir dönem bekliyordu bizi. Bu en azından bir rahatlamayı hızlı şekilde sağlamış gibi görünüyor. Yatırımcılar da dediğimiz gibi önemli ölçüde mutlu. Elbette bundan sonra daha büyük meblağı içeride tutan yatırımcıların profili ne olacak? Fonlar bir şekilde aktifleri likide çevrildikten sonra buralardaki katılım payı çerçevesinde ne kadar alacaklar? Bunlar hakikaten önümüzdeki dönemin yanıtlanması zaman alacak soruları. Fakat şu anki özellikle yatırımcı duruşu anlamında ve bunun makroekonomiye etkisi bağlamında, yatırımcı davranışı üzerindeki etkisi bağlamında ne söyleyebilirsin? Kurumlar tarafını çok güzel anlattın ama bireyler tarafında da biz gördük ki hani ödemeye sıkışan, ödemeyi yapabilmek için çeşitli işte otomobilini veya evini satmayı düşünen ya da belli başlı yükümlülüklerini o anlamda da yerine getiremeyen çok fazla yatırımcı oluşmuştu. Şimdi bunun önemli bir kısmı en azından şimdilik çözülebilir gibi görünüyor.
2: Evet. Ya bu gibi likidite problemlerinde, ya az önce de söyledim, hızlı davranmak ve kaybolan likiditeyi sisteme enjekte etmek, yani hepimizin literatürün üzerinde mutabık olmuş olduğu bir çözüm önerisi. Çünkü bak burada şeyi düşünmemek lazım. Yani bu likiditeyi enjekte ederken sektöre hani bu hani haklı mı haksız mı, adil mi değil mi? Ya bu adamlar hani bu fonları satın alırken bu riski biliyor muydu, bilmiyor muydu? Ya da hani kamu vicdanı açısından bu nasıl etki yapar? Bunları düşünmemek lazım. Bundan sonraki aşama. Çünkü evvela likidite problemi olan yerde önlem almak lazım. Ben hep bunu hani sağlıkla hani karşılaştırıyorum. Hani biliyorsun yani hastaneye kaldırılmış olan acil bir hastaya hani önden tüm müdahaleler yapılır. Ama o müdahale yapılırken bu verilen ilaçlar ya da yapılan iğneler, serumların hastaya bir negatif etki doğurup doğurmayacağı ikinci aşamada düşünülür. Çünkü likidite probleminde şöyle bir sorun var. Yani siz gerekli zamanda önlemi almazsanız bir süre sonra sizin önlem alabileceğiniz çerçevenin dışında bir tabloyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Ya ve bu panik ortamı da çok hızlı ilerliyor açıl. Yani biz bunu geçmişte krizlerde de falan gördük. Yani bir kere önlem almadın mı gidiyor. O yüzden yani o alınan adımlar bence doğru adımlar. Ama hani hakkaniyeti konusu bence biraz zamanla değerlendirecek. Şimdi bireylerde nasıl bir etki gördük? Onu anlatayım sana yatırımcı iklimi anlamında. Mesela Merkez Bankası'nın net yabancı para pozisyonunda 17 Eylül 30 Eylül arasında 8,5 milyar dolarlık bir kayıp var. Yani Merkez Bankası böyle bir rezerv kaybetti. Hakikaten şeye üzülüyorum. Yani Merkez Bankası kendi uhdesi dışında olan bir sürü sorunla uğraştı son 2 yıldır. Yani kah siyaset, kah savaş, kah fon krizi falan böyle. Oradan çıkan paraların yine Merkez Bankası'nın verisine göre son 2 hafta içerisinde yaklaşık 4,5 milyar doları DTH'a gitmiş. Yani bu da neyi söylüyor aslında? Yatırımcı en azından hani parasını kurtarmış ya da mevcut yatırımlarda bir miktar döviz talebi gündeme getirmiş. Bu bir portföy değişimi. Bu önemli. Bunu da dikkate almak lazım. Ama bunun diğer tarafında ise az önce de söyledim. Bireysel tarafta ciddi mağduriyetler, hani ciddi ailevi problemler. Bunu sosyal medyada da görüyorduk. O yüzden hani bu 1 milyon TL hikayesi en azından sorunun tamamını çözülürken geçecek süre içerisindeki mağduriyetleri minimize etmek açısından önemli. Ama yani bir denge bozuldu, bu bir deprem. Ve büyük bir deprem bu arada. Çünkü hani etkisini sadece o fonlardaki rakamlarla lütfen düşünmeyelim. Bazen hani meslektaşlarım o hataya düşüyorlar. 18 milyar dolar diyorlar. Bu olay çok büyük bir yani kapsama sahip. Şöyle ki bak daha biz bu hani bu sorunlu yapıların tahvil bono miktarlarını bakmıyoruz. Orada bazı bankaların var. O bankalar ama bankadan şey bahsediyorum. Yani bu sorunlu şirketlerin sahibi olmuş olduğu banka. Mesela Terabank'tan bahsediyorum. Yoksa sektörün geri kalan bir problem söz konusu değil. Yani onların yani kredileri, alacakları, verecekleri ne? Bir de hani bu domino etkisidir aslında bu bahsettiğim. Bulaşıcılık ve domino etkisi onların yaratmış olduğu etkilerle ki paranın dönüş hızı diye bir kavram vardır. Dün de onu bir yerde anlatıyordum. Tam rakam söylemeyeyim ama ya şöyle bir durum var açıl. Mesela biz 5 kişilik bir grup olduğumuzu düşünelim. Benim sana borcum var diyelim, tamam mı? 100 lira. Senin de zincirleme o diğer 3 kişiye borcun olduğunu düşünelim. Bakın toplamda borç 100 lira ama ben bir kere ödemediğim zaman 500 liralık bir borç etkisi ortaya çıkıyor. Bu likidite problemi böyle sıkıntılı bir tablo. O yüzden hani senin sorduğun soruya cevaben aslında bu çerçeveden baktığımız zaman yani ortada böyle bir tabloyla karşı karşıya olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Peki şimdi bir sonraki faza dönüp baktığımızda hakikaten buradan sonra yani yatırımcı kısmı ve oradaki hani sorun çözüldükten sonra geri kalan kısmı zamana yayılarak bir şekilde hallolacak gibi görünüyor. Buradan sonrası için sermaye piyasasında bu tür olayların yenilenmesini engelleyebilecek bir önlem dizisi. İki, sermaye piyasası kanununda gerekecek bazı değişiklikler varsa bunların yenilenmesi. Cezaların bundan sonraki dönemde kimsenin bunlara kalkışamayacağı boyuta getirilmesi ve benzeri şekilde gerçekten de Türkiye'de bankacılık sistemine alternatif orayı destekleyici bir yapıda sermaye piyasasının konumlanması gerekecek. Şimdi sen biraz önce ÖST'lerden bahsettin. Oralarda bazı temerrütler oluyordu zaten son dönemde. Bu fon krizinden sonra daha farklı şeyler de görmeye başladık. Buralar mesela önemli. Çünkü neden önemli? Özel sektör tahvillerinin bireysel tarafta alıcısı pek yoktu. Yani bunları zaten fonlar alıyordu. Şimdi bundan sonraki ÖST ihraçları nasıl işleyecek? Vadesi gelenlerin rolları çevrilmeleri nasıl gerçekleşecek? Oralardaki bundan sonraki maliyetler alıcı tarafta fonlar çok fazla aktif olamayacak gibi görünürse bu dönem için söylüyoruz. Çünkü biraz yatırımcı sayısında da azalma var. Buralar nasıl beslenecek? Yani söylediğim biraz önce önemli. Yani güvenin kazanılması zaman alacak diye. Fakat sorunlu kısım gittikten sonra kalan da sağlıklı ve sağlam işleyebilir. Yani oralarda yatırımcı güvenini kazanmak için zannediyorum bu toz duman kalktıktan sonra bayağı aktif çalışmak gerekecek.
2: Evet. Şimdi birkaç boyuttan bahsedelim. Hani öncelikle senle biz hani uzun zamandır bu yayınları yapıyoruz ve sık sık dile getirdiğimiz bir konu var. O da Türkiye'de sermaye piyasalarının derinleşmesi, şirketlerin kaynak bulmak için sadece bankalara gidip bana kredi ver demeyip dönüp sermaye piyasalarından farklı farklı enstrümanlarla borçlanma bulmaları gerektiğini Türkiye'nin finansal gelişmişliği açısından önemli bir kıstas olarak hani ön sıraya koyuyorduk. Şimdi bu yaşanan gelişme ne yazık ki yani o tarafın daralmasını ve uzun vadede de oradaki iyi beklentilerimizi bir miktar aslında hani ertelenmesini beraberinde getirecek. O yüzden tespit çok doğru. Şimdi ben böyle üç başlıkta bir yorum yapmaya çalışayım. Şimdi açıl birincisi sektörün önemli bir kısmı sağlıklı. Yani bunun bir net tespit yapalım. Mesela hani buna bir finansal türbülans dersek bu finansal türbülans dar bir alanda kaldı. Onun da sebebi şu. Yani ben de o sağlıklı taraf içerisinde aktif rol alıyorum. Bizler bu sorunu gördük. Yani bunun olacağını biliyorduk. Seninle burada konuştuk. Sosyal medyada net bir şekilde yazdık. Şimdi bazı arkadaşlar şey diyorlar. Yani siz söylemediniz diyorlar. Bak iki tane şöyle zorluk vardı açıkçası. Yani bir yazdık. İkincisi o gün yazdığımız zaman bakın duruyor sosyal medya hesaplarımda. Altındaki yorumlara bakın. Eleştiriler, küfürler, tehditler. Ya öyle bir inanmışlık ve adanmışlık vardı ki kulaklar kapalıydı. Yoksa söylenenler söylendi, yazılanlar yazıldı. Hatta hatırlar mısın? Yani Bloomberg bir haber yaptı. Bazı portföy yönetim şirketlerinin gidip SPK'ya bunu şikayet ettiklerini falan dile getirdi. Yani o yüzden sektörün %90 plastik bir kısmı sağlıklıydı ve o kesim bunu gördü. Bunun patlayacağını da farkındaydı, kendini izole etti. Yani o yüzden şu tespiti net bir şekilde yapalım. Sektörün geri kalan tamamı sağlıklı ve güvenli. Yani yatırımcılarımız lütfen o taraftan bir endişe falan duymasınlar. Bu işin birinci boyutu. İşin ikinci boyutu, bak aklıma bir hikaye geldi. Yani İngiltere'de bir gün bir dava işte takip ediliyor. Davada şöyle bir şey. İşte bir İngiliz hanımefendisi işte bir gece parkta işte dolaşırken, yürürken ya da evine giderken biri tarafından taciz girişiminde bulunuluyor. Sonra bu olay hani mahkemeye sevk ediliyor. Ve hakim şöyle bir karar veriyor. O taciz yaptığı iddia edilen kişiye 7 ay 7 gün ceza veriyor. Ve açıklıyor diyor ki 7 gün senin hanımefendiye vermiş olduğun rahatsızlık. 7 ay ise İngiliz kadınlarının gece parka çıkmaktan endişe etmesine karşı verilen ceza. Yani o yüzden bu işe bulaşmış olan herkese öyle bir ceza verilmeli ki bundan sonra asla yani o noktada bir şekilde hani bir girişimde bulunulmasın ve güven tesis edilebilsin. Üçüncü konu ise yatırımcılara tavsiyem. Yani bakın bugün geldiğimiz noktada şunu konuşuyoruz. Evet işte para piyasası fonları 1-7 skalasında 1'di. Bunlarda ana para garantisi söz konusuydu. İşte evet otoritelerin burada hakikaten yani, işte, yani burada eksik kalan adımları söz konusu net bir şekilde. Fakat ya şunu net bir şekilde görmemiz lazım. Bakın normal para piyasası fonları %40 civarında bir getiri sunarken bu bahsettiğimiz sorunlu şirketlerin para piyasası fonları %45-50 getiri sunuyordu. Ya da serbest fonlarda işte ortalama %50-60 getiri amaçlarken diğerleri %1000-10000 gibi getiri sunuyordu. Yani o yüzden lütfen yani

0: bizim yatırımcılarımız da bu işte hiç suçum yok, günahım yok noktasına gelmesinler. Yani bedava peynir varsa bir yerde onun fare kapandı olduğu da unutulmaması lazım. Tabii bunu nasıl önlenecek onu da söyleyeyim sana. Yani aşırı riske girmiş bir yatırımcı onun getirdiği cezanın mağduriyetinin karşılığını göremiyorsa o riske sürekli girer. Buna iktisat teorisinde de moral hazard deniyor, ahlaki yanılma. O yüzden ben bu fon dünyasını ikiye bölmek istiyorum. Para piyasası tarafında küçük yatırımcılar bence mağdurdur. Onların bir şekilde telafi edilmesi lazım ama serbest fonlar tarafında ben bir mağduriyet olduğunu düşünmüyorum. O noktada neyse kayıplar onların üstlenilmesi lazım. Çünkü unutmayalım, yani az önce başta hani kamu karşılamalı lazım dedim ama diğer tarafta da bir hani kamu vicdanı söz konusu. Yani ben işimi doğru yapmış bir kişi olarak o işini yanlış yapanların zararlarını gidermek için benim vergi ödemelerim kullanılıyorsa burada bir hakkaniyet problemi var demektir. Buna da özen göstermek, dikkat etmek gerekir.
1: Bir de elbette önemli konulardan biri işin tabii hukuki ve adli kısmı da olduğu için buralarda çeşitli tedbir uygulamaları oluyor. Bu işin doğası gereği gayet normal işlemesi gerektiği şekliyle işliyor. Fakat buralardaki hassasiyeti hakikaten doğru tesis etmekte fayda var. Çünkü buralarda alınan kararlar ya da açıklanan listeler ya da adı geçen şirketlerle ilgili hakikaten ciddi problem oluşabiliyor. Daha sonrasında buralarda problem yokmuş deyip geri çekilse bile oluşturmuş olduğu bir zincirleme problem var. Sadece bu şirketler için değil, yani onların itibarını yeniden tesis zaten zor oluyor. Ama onun haricinde de buralarda hemen hemen herkesin hem sermaye piyasası için hem de piyasanın genel işleyişinde akıştan şüphe etmesi, programın başında senin de bahsettiğin reel sektör kilitlendi durdu dedin ya, mesela bunları da işin içerisine dahil ederek bakmak gerekiyor. Çünkü hani listeler, orada çıkan şirketler bugün çok sınırlı sayıda olabilir ama birdenbire herkes birbirine o anlamda şüpheli gözüyle bakmaya başlıyor. Onun için de zaten bu likidite akışı, buralardaki sıkışma, buralarda insanların birbiriyle iş yaparken ki soru işaretleri daha fazla ön plana çıkmaya başlıyor. O nedenle koordinasyon kurullarının oluşturulması ve düzgün işlemeye başlaması bu bağlamda bayağı önemli ve belirleyici olacak gibi görünüyor.
0: Evet. Yani yine tıptan bir örnek verin. Biliyorsun yani diyelim ki bir hasta, böyle çoklu problemli bir hasta hastaneye yatırıldığı zaman farklı farklı doktorlar gelip tedavi yöntemi izleyebiliyorlar ama genelde sorunlu oluyor. Çünkü birinin yaptığı bir tedavi başka bir alanda problem yaratabiliyor. O yüzden ne yapılıyor? Aslında bir heyet oluşturuluyor. O heyetin başına yani kıdemli bir doktor ya da başhekim ya da benzeri biri geçiyor ve tüm tedavi koordineli bir şekilde yapılıyor. Şimdi bundan hareketle bizim bu son gelişmelere hani atıfta bulunmaya çalışayım. Bence otoritelerin yani hepsi yani üzerine düşen görevi yapmaya çalışıyor. Fakat aynı tıpta olduğu gibi yani bir tarafta kendi doğrusunu yaparken başka tarafta problem yaratma riskiyle karşı karşıya. İşte senin zikrettiğin gibi yani bir tane büyük şirkete, halka açık, yükümlülükleri büyük büyük bir şirkete ya da halka açık değil ama hani Türkiye Sigorta örneğini yine vermeye çalışayım. Yani varlık fonunun altında olan bir şirkete ve Türkiye'nin en büyük sigorta şirketine tedbir getiriliyor olması zincirleme olarak hani o domino etkisiyle bulaşıcılık yaratma ihtimali söz konusu. O yüzden yani bence salı günkü toplantının yani önemli çıktısı bu. Ya yani bu koordinasyon kurulu meselesi. Onun başından getirilen isim de Cumhurbaşkanı yardımcımız. Hani eski aynı zamanda ekonomiden sorumlu isim olduğu için bu işleri biliyor. O yüzden bu işlerin koordineli bir şekilde yürütülüyor olması istenmedik sonuçları gündeme getirmekten bizi alıkoyar. Yani mesela o tedbir kararları emin hukuken doğrudur. Yani orada bir suç unsuru vardır ama bugün oraya tedbir koyarken sağlıklı bir sistemin işleyişine zarar verme ihtimali olduğu için bunun koordinasyon altında yapılması daha gerçekçi, daha makbuldür ve bence bu yolda gidiliyor olması da bugün itibariyle, hatta dün şöyle söyleyeyim, piyasalardaki o panik havasının dinip biraz piyasanın kendine gelmesinde de bunun önemli bir rol olduğu kanaatindeyim.
1: Şimdi özellikle tabii piyasa bacağını biraz daha değerlendirelim seninle. Yani endeks, biz seninle daha önce hep konuşuyorduk. O kadar hırpalandı ki Borsa İstanbul. Bu yaşanan gelişmelerle, bu şişirilen fiyatlarla herkesin gözü önünde oldu. Müdahale edilmeden buralara kadar geldi diye. Endeks artık Türkiye ekonomisinin sağlığını falan gösterir yapıdan uzaklaşmış. Türkiye riskini yansıtır bir gösterge olmaktan artık neredeyse tamamen ayrılmış, uzaklaşmış, gitmiş bir yerdeydi. Şimdi biraz daha

0: bu hisseler devreden çıktıktan sonra şimdi artık biraz daha Türkiye ekonomisinin gerçeklerini, olup biteni daha doğru yansıtabilecek, derinliği nispeten daha belirgin hale gelmiş ve bildiğimiz blue chip şirketlere, yani büyük ölçekli, halka açıklık oranı daha yüksek olan şirketlerden oluşan bir yapıya kavuşmuş oldu. Bu hani hem endeks fiyatlaması için hem gösterge olarak gerçek anlamda Türkiye'nin bir yansıması, Türk şirketlerinin bir fotoğrafını verebilmesi için önemli oldu. Bu kısmı, buraya güven tesis edildikçe hakikaten orta vadede daha olumlu, daha belki güven üzerine inşa edilmiş bir hisse senedi piyasasında getirebilir.
1: Ben katılıyorum buna. Yani hani bir ayetle cevap vermeye çalışayım. Yani şer gördüğünüz şeylerde hayır olabilir. Yani o yüzden evet burada bir musibetle karşı karşıyayız ama yani bu musibet bizi iyi bir yere götüreceği net. Çünkü bak bundan birkaç ay öncesine kadar yani borsada oluşan hisse senedi fiyatlamaları gerçeği yansıtmanın çok ötesindeydi. Yani tekrar hatırlatmak istemiyorum ama bir tane factoring şirketinin piyasa değeri 4 büyük bankamızın piyasa değerinden daha fazla bir noktaya gelmişti. Hani bu tabii çok böyle uç bir örnek ama her yerde bu sorunu görüyorduk. Şimdi o yüzden bu musibet bence borsanın kendi dengelerine gelmesine, otoritenin aldığı önlemlerle rasyonel fiyat oluşumlarına ve bir noktadan sonra da yatırımcının artık bizim borsamızı, yani kusura bakmayın hani kumarhane değil, burası bir yatırım alanı olarak algılamasını beraber de getireceği için ben gidişatın olumlu olduğu kanaatindeyim. Yani gidişat olumlu. Yani çürük elmalar ağaçtan düştükten sonra kalan elmalar ağacın o hani suyunu ya da vitaminlerin çok daha rahat absorbe edecektir. Uzun vadede bunu bekliyorum. Fakat uzun vade giderken arada sorunlar olmaya devam edecek. Özellikle şöyle söyleyeyim. Yani biliyorsunuz şöyle endeks olarak kabaca bir ortaya rakam koymaya çalışayım. Şimdi hani en az dayak yiyen hani endeks BIST 30'du. Yani blue chiplerdi çünkü onlar belliydi. Sonra BIST 100. Ya en dipte BIST halka arz. Yani son 2 yılda halka arz edilen şirketlerin hisselerinde ayrım olmaksızın büyük bir hani kayıplarla söz konusuyuz. Hatta şöyle benim de yönetim kurulu üyesi olduğum birkaç şirkette böyle fiyatlar inanılmaz hareket ediyor. Biz tabii kendi içimizde toplanıyoruz. Şeye bakıyoruz yani bizim şirketin gerçek değeriyle piyasa değeri arasındaki farkı görüyoruz. Yani çok komik mesela yani şirketin bilançosuna baktığınız zaman kasasında bulunan nakit değer ya da şirketin stoklarında bulunan ham madde ki bu hani bildiğiniz piyasa satılan ham madde borsadaki değeri neredeyse 2 katı 3 katı kadar. Tabii yatırımcılar bunu eleştiriyorlar ya hani siz ne biçim bu işi yönetiyorsunuz falan diye ama yani şu an deprem sonrasında bir dönemdeyiz. O yüzden fiyatların oturması için biraz zaman gerekiyor, biraz güven gerekiyor. Ama senin dediğin gibi yani ben MSCI'dan bir ceza ihtimali de çok azaldı kanaatindeyim. Çünkü hani daha ne olsun ki yani geldiğimiz noktada her şey sıfırdan kuruluyor. Tabii bu noktada hani otoritelerin de üzerine düşenleri yapıyor olması lazım. Yani mesela az önce verdiğim örnekten devam edeyim. Bu halka arz meselesi. Şimdi yani evet sağlıklı şirketler halka arz edildi ama dönüp bakıyorsunuz böyle irili ufaklı sorunlu birçok şirketin de halka arz edildiğini görüyoruz. O yüzden bir halka arz kavramı yeniden düzenlenmeli. Buraya böyle eli yüzü düzgün, kuvvetli, güçlü finansalları hani dirayetli olan şirketlerin geliyor olması lazım. İkincisi endeks hesaplanması. Bence bunları yaptıktan sonra bir süre sonra bence borsanın bir yatırım enstrümanı haline gelebileceğini ve bu musibetin beraberinde birçok iyiliği getireceğine inananlardanım ama yapmamız gereken adımları yapmak kaydıyla.
0: Şimdi bir yandan da tüketim üzerindeki etkisini birazcık yorumlamak isterim seninle. Bloomberg HT Tüketici Güven Endeksi rakamları geldi. Zaten ön endeks de bir miktar düşüşe işaret ediyordu ama biz detayına baktığımızda özellikle Eylül ayının ikinci yarısında daha belirgin bir bozulmanın söz konusu olduğunu gördük. Biraz önce arkadaşlarım aktarıyorlar şu anda da ODM'de verilerini. Otomobil satışlarına bakarsan buralardaki geri çekilme gerçekten %24.33 Eylül ayı için. Buralar zaten bozuktu dediğim gibi. Yani hani buralarda talep zaten düşüyordu ama özellikle Eylül ayının ikinci yarısında konuştuğumuz zaman da bunlarla ilgili geri dönüş alıyorduk. Daha da ciddi bir bozulma söz konusu oldu gibi görünüyor. Şimdi o nedenle hani hem tüketim eğilimi üzerindeki potansiyel etkiyi ve yavaşlatıcı yansımasını hem de tabii yarın da enflasyon verisi gelecek. Dolayısıyla belki birazcık onun üzerinden de tartışmak gerekebilir. Orada da çünkü önemli unsurlar söz konusu. Yani bizim anketimiz aylık %2.2 diyor, yıllık %30.20'ye düşecek öyle olursa.

0: Öbür taraftan da Eşel Mobil Sistemi örneğin şu an itibariyle devreden çıktı. Kademeli ÖTV yoluyla bir şekilde burada süreç yönetilecek diye anlıyoruz. Hani bunları işin içine kattığımızda bir tüketim eğilimini, iki enflasyon üzerindeki potansiyel etkisi nasıl görüyorsun?
1: Evet. Ya tüketim eğiliminde çok net bir yavaşlama var. Bunu görüyoruz. Mesela benim özellikle AVM verilerini görüyorum.

0: Ama kredi kartını ödemekte, kirasını ödemekte, çocuğun okul taksiyle ödemekte zorlanan bir vatandaşın tüketim eğiliminin aşağı çekmesinden daha doğal bir şey olamaz. Ya otomobilde zaten bir yavaşlık vardı. Bu yavaşlık daha da ivmelendi. Ben birkaçıyla konuştum. Orada bazı sipariş iptallerini net bir şekilde görüyoruz. Yani aslında bu krizin patlak vermiş olduğu, yani Eylül ortasından bugüne kadar tüketim oldukça yavaşladı. Ben hem bu sene ilişkin hem de önümüzdeki sene ilişkin büyüme tahminlerimi, ki şu an bu aralar bütçe çalışmaları yapılıyor. Büyüme tahminlerimi aşağı yönde güncelledim. Ya ben bu sene %3,3'lük bir büyüme bekliyorum. Onu 2,9'a güncelledim. Bunun önümüzdeki seneye de etkisi olacağını düşünüyorum. Şimdi bu noktadan bakınca aslında Merkez Bankası için bu sefer de iyi bir şey çıkmış oldu. Yani şöyle iyi bir çıkmış oldu. Yani iç talepteki zayıflık iyicene belirginleşince iç talep kaynaklı dezenflasyonist etkiler daha da kuvvetlendi. O yüzden bence Merkez Bankası'nın önünde faiz indirim imkanının kapısı biraz daha fazla aralanmış diye düşünüyorum. Bunu niye biraz uzun söyledim? Çünkü temel hikaye yurt dışından geliyor. Yurt dışında enerji fiyatlarındaki artış, sadece enerji değil, gıda fiyatları, tahıl fiyatlarındaki artış da bunun yansıması. Şimdi ben bu şartlar altında evvela pazartesi günü açıklanacak enflasyon rakamına benim beklentim %2. Olası bir sürprizle beraber yıllık enflasyon belki 30'un bir tık altına, 29,9'a gelebilir. Bunlar iyi şeyler. Ya ben Ekim ayında Merkez Bankası'nın 100 bas puan faiz indirimine gideceğini düşünüyorum. Hatta ola ki, yani bu ABD seçimi öncesinde Trump bir taco yapar mı bilmiyorum. Yani orada bir enerji fiyatları biraz gevşerse bence Merkez Bankası da biraz daha geniş bir alan olabilir. Ben bir de Aralık ayında da bekliyorum. Yani bu gelişmelerin iyi bir tarafı, yani gerçi çok da iyi bir tarafı yok. Tek iyi tarafı diyeyim. O da talebi baskılamak suretiyle, hani enflasyon baskıları kırması ve Merkez Bankası'nın faiz anlamında bir adım atması. Ben dün bir yayınımda şeyi söyledim. Dedim ki yani burada Merkez Bankası likitte desteği vermesi lazım. Çünkü piyasa likitte problemi var. İşte benim dememden yaklaşık bir 5-6 saat. Çünkü hani aklın yolu bir. Hem ya KOBİ kredilerindeki tavan bir miktar yukarı çekildi. Hem de bu Türk lirası kredilerdeki zorunlu karşılık bloke miktarı özellikle küçük bankalar tarafında. Çünkü onlar sorun yaşıyor benim bildiğim kadarıyla. Sorun derken de kredi verebilme ile ilgili sorun yaşıyor maliyet anlamında. Ben bu adımların da sürebileceğini düşünüyorum. O yüzden önümüzdeki günlerde Merkez Bankası tarafında bir miktar daha gevşeme yer açıldığını düşünüyorum.
1: Peki Fatih, kısa bir araya gideceğiz. Şimdi sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Sabah raporunun ikinci bölümüyle karşınızdayız. Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi ilk bölümde ağırlıklı olarak Türkiye fon krizi, işin makroekonomik çerçevesi, bunlar üzerine odaklanmaya çalıştık. Dünyada da bu arada ciddi anlamda zorluk yaşanmaya devam ediliyor. Petrol 102 dolarlar civarında fakat faizler yukarı gitmeyi sürdürüyor. İngiltere'de %6'nın üzerine gitti mesela tahvil faizi. Amerika Birleşik Devletleri'nde mortgage faizi son yıllarda gördüğü en yüksek seviyelere gitti. 7'lerin üzerine doğru evrilmeye başladı. Dolayısıyla artık hemen hemen bütün dünyada faiz için yepyeni bir düzleme doğru girilmiş görünüyor. Bu bizim açımızdan ne ifade eder? Bir, ikincisi örneğin Fed'den faiz artırımı yönünde beklentiler vardı. Bir faiz artırdı Fed. Piyasa hala Ekim toplantısında %60 civarında bir faiz artırımı beklentisi dile getiriyor. Ama üst üste iki Fed başkanından iki gün içerisinde pek de aceleci olmayacaklar.

0: dair haber akışı almayı sürdürüyoruz. Yani faiz de önümüzdeki döneme ilişkin piyasayla ilgili genel fiyatlama düzlemine bakınca bunun yukarı yönlü olmaya devam ettiğini anlıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'nin savaş gemilerini bölgeye yığmaya devam ettiği noktasından hareketle Kasım seçimleri sonrasında İran'ın sıkıştırılmasına dönük farklı adımlar gelebileceğine dair de yorumlar alıyoruz. Bu ortam bize hem yılın kalanında hem gelecek yılın faiz düzleminde ne söylüyor, ne kadar zorlayıcı olabilir dış finansman adına?
1: Evet. Şimdi bu tahvil faizindeki yükseliş gerçekten problem. Yani işte sen az önce dile getirdin. Değil mi? Son 20 yılın, 30 yılın en yüksek faiz oranlarıyla karşı karşıyayız. Yani ben daha böyle genç bir ekonomistken hep şey derdim. Amerikan 10 yıllığı 5'in üzerine gittiği zaman dikkatli olmak lazım. Böyle modellerime böyle kukla gösterge olarak koyardım. Dummy variable olarak koyardım. Şimdi işte sen de bahsediyorsun. İnanılmaz yerlerde. Şimdi faizin o yapısını hani böyle fragmente etmeye çalıştığımız zaman şunu görüyoruz. Mesela hafta içerisinde bu Fed'in favori enflasyon endeksi geldi, PCE. Ya üçlerde bir rakam geldi. Mesela 5-10 yıllık Michigan Üniversitesi'nin beklenti anketi yine üçlerde. Peki bu neden 30 yıllık 5-60'larda? Çünkü bunun sebebi şu. Trump bir gün çıkıyor diyor ki çok yakında savaş bitecek diyor. Sonraki gün çıkıp diyor ki yani ara seçimden sonra daha sert vuracağız diyor. Ya bu bir noise. Yani noise derken gürültü, cızırtı. Tabii bu da piyasada bir risk primi olarak karşımıza çıkıyor. Ben buna Trump primi adını koydum. Trump primi. Yani faizin üzerinde böyle kalın bir Trump primi tabakası var. Çünkü piyasa bu Trump'ın ne yapacağını bilmediği için. O yüzden buna ilave bir risk primi koyuyor fiyatlamalara. Bu tabii ki yani önemli bir hikaye. Ve ben şeyde hakikaten hayretler içerisindeyim. Yani seçime bir aydan az bir süre kaldı Amerika'da. Ya da tam bir ay kaldı. Ve ya iki tarafı birden kaybedeceği net gibi görünüyor bu tabloda. Ama buna rağmen hala agresif bir tempoyla karşı karşıya. Yani bu galiba kalıcı bir problem haline gelecek. Peki bunun bize etkisine? Ya unutmayalım. Yani her borçlanmanın tabanına indiğimiz zaman biz genelde hani ne yaparız mesela? Hani sofer artı eski libor, yeni sofer artı diye bakarız. O yüzden yani yurt dışındaki faizlerdeki artış direkt bizim finansman maliyetimize yansıyor. Türkiye devletinin de yansıyor. Bankaların da yansıyor, bireylerin de yansıyor. O yüzden ya zaten faizden muzdarip olan bir toplumuz. Yani uzun zamandır 40, 50, 60'lı hani kredi faizlerine ne maruz kalıyoruz. Bir de yabancı para maliyeti artması da tabii iki kanaldan bizi vuruyor. Yani birincisi maliyet, ikincisi ise maliyet arttıkça krediye erişebilirlikte problem yaşanıyor. Vallahi 2027 zor görünüyor açıkçası. O yüzden 2027'de ben son dönemde şirketlerin tamamını aynı tavsiyede bulunuyorum. Gittiğimiz toplantı aynı şeyi söylüyoruz. Bizim üzerinde durmamız gereken konu o Nassim Taleb'in 2012 yılındaki kitabındaki ismi gibi anti kırılganlık. Yani anti kırılgan olabilmek için şirketler ne yapması lazım? Bence 2027'nin ana mottosu bu olması lazım.
0: Fatih Keresteci, çok teşekkür ediyoruz. Bugün bizlerle birlikte olduğun ve sorularımızı yanıtladığın için sabah raporuna da böylelikle bugün için son noktayı koymuş oluyoruz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için

0: sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobi şubede. Vakıf katılım.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım Bülteni'nden herkese günaydın efendim. Evet, haftanın son işlem gününü başlatıyoruz. Haftayı bitirmeye de çalışıyoruz. Bir tarafta yoğun haber akışları küresel piyasalardaki özellikle jeopolitik gelişmeleri yakından takip ederken içeride ise fon gelişmeleri yine ona odak noktası olmaya devam ediyor. Küresel piyasalarda bir tarafta jeopolitik risk, yükselen petrol fiyatları, kalıcı enflasyon ve Fransa kaynaklı siyasi mali endişeler, tüm bu maddeler doğrultusunda güvenli liman talebini arttırdığında takip ettik. Detayları konuşmaya devam edeceğiz. Haber başlıklarıyla başlıyoruz. Ve Bakan Mehmet Şimşek'ten fon mesajı geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sorunlu portföy yönetim şirketleriyle ilgili fonların karantinaya alındığını açıkladı. Şimşek tasfiye sürecinin başladığını belirterek fon piyasalarında sistematik bir problem bulunmadığını ifade ederken Mehmet Şimşek mevcut zorlukların ekonomi programının yönünü değiştirmeyeceğini de vurgulamış oldu. KOBİ kredilerinde ise büyüme sınırı %5 seviyesine getirildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrar ve bankaların likidite yönetimini desteklemek amacıyla kredi büyümelerinde büyüme sınırını %4,5'tan %5'e yükseltti. Türk lirası zorunlu karşılıklarda ise bloke test oranlarını düşürmüş oldu. Katar LNG'sinin ise piyasaya dönüşü uzak dünyanın en büyük LNG alıcısı Japonya merkezli JERA'nın CEO'su Kani Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların devam etmesi nedeniyle Katar'dan LNG arzının kısa vadede yeniden başlamasını beklemediklerini belirtirken Vessel'dan ise Avrupa'ya dizel stokları çağrısı yapıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi ve Avrupa ortaklarının da mevcut taahhütlerini hızlandırmalarını, ilave arzı derhal piyasaya sunmalarını istemiş oldu. Fed yetkilisinden faiz artışı için temkinli duruş geldi. Fed Başkan Yardımcısı Bowman, Merkez Bankası'nın ek faiz adımı atmadan önce ekonominin temel eğilimlerini daha iyi anlaması gerektiğini söylemiş oldu. Ve son olarak Tokyo'da enflasyon hızlandı. Japonya'da, Tokyo'da taze gıda hariç tüketici fiyatları Eylül ayında yıllık bazda 2,7'lik bir artışa işaret etti.

Hayat Haber Akışları ile birlikte oldukça yoğun bir haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. İçeride fon krizine ilişkin gelişmeleri yakından takip ederken ki özellikle bugün ikinci fon koordinasyon kurulu toplantısını yakından takip edeceğiz. Diğer tarafta küresel piyasalarda ise FED temeli oluşturmaya devam ediyor. Veri takvimine geçiyoruz. Euro bölgesinden TÜFE verisini karşılayacağız. Eylül ayına ilişkin saatler 12'yi gösterdiğinde 15.30'da ise tarım dışı istihdam verisi odak noktası olmaya devam edecek. Bugün gözler aslında ABD istihdam verisine çevrilmiş bulunmakta. ABD 10 yıllık tahvil faizlerini yakından takip ediyoruz. Bu veri öncesinde 5.25 civarında bir fiyatlamaya işaret ediyor ki güçlü bir istihdam verisi Fed'in daha uzun süre sıkı kalacağı beklentisini kuvvetlendirirse özellikle yatırımcıların odağında tahvil faizlerinde ve dolarda yeni bir yukarı yön hareket görebilir miyiz? Bunun ise

0: Senetleri açısından da kırılmazsa kırılma noktası neresi olacak? Detayları saatler 15.30'u gösterdiğinde karşılayacağız. İşsizlik oranı verisiyle birlikte. Diğer bir tarafta Türkiye saati itibariyle 17'de ise ABD'den gelecek olan fabrika siparişleri verisi Ağustos ayına ilişkin. ABD'den dayanıklı mal siparişleri verisi ise yine bugünün odak noktası olmaya devam ediyor. İçeride de fon toplantısına ilişkin, fon koordinasyon kurulu toplantısına ilişkin de detayları kendisiyle şöyle bir değerlendirelim. O halde Tuna Çetinkaya bizlerle birlikte. Tuna Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, günaydın, iyi yayınlar.
0: Evet, şimdi öncelikli olarak şöyle bir Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KOBİ kredileri için büyüme sınırını yükseltmesi haberiyle birlikte başlayalım. Ve TL zorunlu karşılıklarda da bloke test oranlarını düşürdü. Yani biz şu anda Merkez Bankası'nın uzun süredir sıkı duruş içerisinde korunmaya devam edeceği beklentisindeydik de. Ve bu sıkı duruşun içerisinde sizce seçici bir gevşeme olarak mı okumak lazım bu gelişmeyi, ne dersiniz?
1: Evet, aslında tam olarak öyle. Bu likiditeye yönelik bir pansuman hamlesi diye okuyabiliriz. Şu anda zorlu bir iki hafta geçirdi tüm piyasa. Fonlarla ilgili olan haber akışları ve bunun akabinde içeride yaşanan hem aracı kurumlarda hem bankalarda PYŞ'lerdeki sıkıntıların, likidite sorunlarının biraz daha bankalar nezdinde rahatlatılması için atılmış bir önlem. Bu Merkez Bankası açısından hani sıkılaştırmada gevşiyor muyuzdan ziyade Merkez Bankası üzerine düşeni yine yapıyor diye okumak biraz daha doğru olur. Neticede şu anda bir güvenle ilgili sıkıntı yaşadık. Tüm sektörde, yatırımcılarda güvenle ilgili bir erozyon oldu. Bunun tekrar sağlanması adına likiditasyon çok önemli. Ödemelerin hem yatırımcı bazında, hem bankalar bazında, hem şirketler bazında olumsuz bir şekilde etkilenmeden akıyor olması, çarkların dönüyor olması, ekonomik olarak etkilerini daha minimize etmesi gerekiyor. Buna yönelik bir adım diye değerlendiriyorum Pelin.
0: Peki, şimdi diğer bir tarafta özellikle burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu diğer adımlardan bir tanesi de TL zorunlu karşılıklarda bloke test oranlarını düşürmesi. Şimdi şu son düzenlemelerle birlikte özellikle bankacılık sisteminde ne ölçüde Türk lirası likiditesini serbest bırakır?
1: Yani bu yine aynı konuyla alakalı. Biliyorsunuz şimdi para piyasası fonlarındaki ister istemez bir güvensizlik iklimi bankaların aynı şekilde PYŞ'lerine de yansıdı. Ciddi bir şekilde tabii yatırımcılar acaba benim de paramda bir sıkıntı olur mu diye bir talep noktasına geçti. Biliyorsun geçtiğimiz hafta hani BDDK tarafında da borçlanma taraflarında rahatlama sağlandı. Orada önemli bir dokunuş geldi. Bu piyasayı biraz rahatlatmıştı. Şimdi buradaki noktada sıkılaşmayla ilgili bankaların hani bundan sonraki Merkez Bankası'nın adımlarına ya da bu faiz indirim süreciyle ilgili etkilerini daha minimize olduğunu düşünüyorum bu adımların. Zorunlu karşılık tabii yine likidite ile ilgili. Şu anda piyasaya biraz daha para enjekte etmek istiyor Merkez Bankası. Bunun da tek sebebi var. Bu ödemelerle ilgili sorunların kalıcı olmasını engellemek istiyor. Bu geçici bir durum olduğunu düşünüyorum ben. Büyük ihtimalle yine faiz indirimi sürecini de çok fazla yol haritasını değiştireceğini tahmin etmiyorum.
0: Peki şimdi bunun kredi faizleri ve kredi büyümesinin yanı sıra biraz daha piyasa odaklı sorayım o halde. Yani Borsa İstanbul banka hisseleri ve genel olarak TL varlık fiyatlaması üzerinde bir yansımasını görür müyüz?
1: Çok ciddi bir fiyatlama katkısı sağlayacağını şu anda söylemek biraz yanlış olur. Ama bankalar ya da bankacılık endeksi nezdinde yaşanan gelişmenin biraz olumlu tarafı da var. Şöyle ki tabii ki Türk bankaları genel olarak hem bilanço anlamında hem karlılık anlamında ve içinde bulundukları endeks anlamında güçlü durumdalar. Yaşanılan bu işte BIST 30, BIST 50 ya da BIST 100 dışındaki hisse senetlerindeki taban serileri, gelen fiyatlamalar, işte olağan dışı yükselmiş hisselerin çok sert bir şekilde geri gelmeye başlaması ve bunların da hala henüz daha likidite edilememesi elbette ki yatırımcının kafasında şunu getiriyor. Ben bundan sonraki süreçte daha güvenli alanlarda mı olmalıyım diye düşünüyor. Ve tabii parasıyla ilgili endişesi olan yatırımcılar da bankaları biraz daha güvenli bulmaya başlıyor. Bu Genel anlamda bankacılığın sektörünü olumlu etkiledi.

0: hesaplamaları ve bundan sonraki aslında çürük elmaların da ortadan kalkmasıyla daha sağlıklı bir Borsa İstanbul yapısına doğru gidiyorsak ki öyle gözüküyor. Olumlu taraftan yararlanacak sektörlerin başında gelecek. Kredi hacmi noktasında da evet bu likidite hamleleri şu anda tabii yatırımcıların ya da hane halkının satın alma kararları da biraz sekteye uğramış durumda. Bu yıl sonuna doğru da hareketlenecek olan birçok pazarlama hatayla, bazı kampanyalarla, birçok sektöründe buradaki talebi hareketlendirme çabasıyla bankaların iç içe koordineli bir şekilde destekleneceğini görüyoruz. Bu tamamen aslına bakarsan iş taleple büyüme yolculuğundaki henüz daha o rotadan, oraydan çıkmayan bir Türkiye ekonomisini gösteriyor. Biz yine iş taleple büyümemiz lazım. Bunun da bu geçici endişelerin ortadan kalktığı, fonlar konusunun biraz daha netleştiği, sorunların ve likidasyonun sorun haline gelmediği bir noktada bu talebin tekrar yerine konması ile ilgili adımlar diye değerlendiriyorum.
1: Peki yani ne kadarlık bir vadeye işaret ediyor bu? Bugün fonlarla ilgili bir normalleşme borsa yatırımcısı açısından ne kadar bir süreye işaret ediyor ki ben normalleşmeyi göreyim ve yeniden pozisyon alayım?
0: Öncelikle para piyasası fonlarında parası olan yatırımcıların bu varlıklarına işte açıklandığı gibi kısmi ya da tamamıyla erişmesi ve bu konunun hemen kapanması lazım. Bu vade olarak aslında hemen bugün olması gerekiyor. Eğer güveni tekrar inşa edeceksek. Diğer yandan yine sorunlu varlıklarla ilişkili fonların ya da tasfiye süreçlerinin ne kadar süreceğiyle ilgili belirsizliğin ortadan kalkması gerekiyor. Ama bu biraz daha fiyat odaklı bir nokta. Bu içinde bulunan hisse senetlerinin likit hale gelmesi. İşte 2 haftadır neredeyse 20-25 taban yapan hisse senetleri var. Ama her geçen gün bu sayı azalıyor. Yavaş yavaş oradaki bazı hisselerin tabanlarının kalktığını görmeye başladık. Bu sanıyorum önümüzdeki hafta biraz daha normalleşecektir. Ama maalesef güven erozyonunun yerine konması, yani bir borsa yatırımcısının burası stabil oldu, normalleşti, ben bundan sonra yine yatırımlarımı aynı şekilde devam edeyim demesi için yani minimum şu anda 6 aya ihtiyacımız var gibi gözüküyor. Ama yatırımcı her zaman kendi fırsatını da yaratır. Borsa İstanbul'da her zaman kendi fırsatını yaratır. Birçok sarsıntı yaşamıştır. Daha önce Türk piyasası, sermaye piyasaları birçok zorlu virajı almıştır. Bunun da üstesinden gelecektir. Sektörümüz bakmayın hani birkaç tane sorunlu peşe yüzünden hemen hemen tüm sektörü de suçlamamak lazım. Ben bir de yatırımcıların da burada bu tip fonlara giren yatırımcıların da artık yadırganmamasını ve onları da suçlamamız gerektiğini düşünüyorum. Neticede burada bir sıkıntı yaşandı. Bunu zamanında söyleyenler oldu, işaret edenler oldu, SPK'ya iletenler oldu. SPK gerekli önlemleri almaya zaten başlamıştı. Ve tuşa bastıktan sonra da maalesef bunların bu şekilde olacağı belli gibiydi. Ve şu anda bir normalleşme süreci ve arınma süreci yaşıyoruz. Bu arınma sürecinin sonrasında ben daha sağlıklı bir piyasa koşullarının tekrar gelişeceğine ve oluşacağına inancım tam.
1: Peki dünkü güçlü alımla kapanan bir Borsa İstanbul var. Sebebi ne?
0: Sebebi tamamen acaba normalleşiyor muyuz? Sorunlar ortadan kalkıyor mu? Otoritenin attığı adımlar belli bir likidite ve bu mağduriyetleri üzerine gelecek bir pansuman halinde piyasaya likidite geliyor mu, dönüyor mu? İnsanlar paralarını alacak galiba ve burası çok düştü. İnanılmaz bir geri çekilme var. Sağlıklı olan hisseleri defter değerinin altına gelen hisse senetlerini, bilançosu, kasası bir şekilde finansallarıyla çok daha iyi olmayı hak eden hisse senetlerinde fırsat yok mu? Neden bunları değerlendirmiyorum alışı?
1: Peki şimdi Tuna Çetinkaya, diğer bir tarafta özellikle küresel piyasalarda bugün baktığımız zaman kredi kanallarındaki stres, yüksek emtia fiyatları, Avrupa'daki siyasi mali riskler yatırımcıyı yeniden güvenli liman olan devlet tahvillerine yöneltiyor. Ancak aynı anda kalıcı enflasyon endişesi ve yüksek tahvil faizleri de aslında piyasanın odak noktasında. Şimdi bu iki zıt dinamiğe baktığımız zaman tahvil piyasasında yeni bir döngüden de bahsedebiliriz. Böyle bir süreç içerisinde. Şimdi böyle bir çalkantı yaşanırken Türk lirası varlıklarının özellikle dayanıklılığını yatırımcı hangi gösterge üzerinden okumalı ki TL bu kadar dış şoka karşı sağlam duruyor diyebilsin? Hangi kriteri takip edecek yatırımcı?
0: Ucuzluk. Yani şu anda özellikle hisse senetleri tarafına baktığımız zaman ucuzluktan başka sığınacak pek bir şeyimiz yok. Çünkü yurt dışındaki senin bahsettiğin bu türbülans, özellikle tahvil faizlerindeki hareketlilik bizim gibi gelişmekte olan ülkeler için istemediğimiz bir senaryo.

0: Şimdi bugün tarım dışı istihdam datası gelecek. Sonrasında önümüzde bir Amerikan seçimi var. Trump tarafında, İran tarafında sular istediğimiz gibi durulmuyor. İşte Trump bir şekilde bazı önemli olumluluk kırıntıları atıyor ama arkasına getirmiyor. Savaş iklimi, kalıcı ve yapışkan enflasyonu tüm dünyanın yenmesini enerji fiyatları yüzünden sürekli öteliyor. Tüm bu ortamda biz kendi içerimizde biz değerliyiz ve iyi bir hikayemiz var ve bunun üzerine gidiyoruz. Yapısal olarak da büyüme beklentilerimiz yukarıda. Sağlıklı bir Türk varlığı sektörümüz ve sermaye piyasamız var derken başımıza gelen bu deprem diyeceğim. Tabii bazı enkazlar yarattı. Bu enkazları hızlı bir şekilde kaldırıp normal bir şekilde olağan akışına dönmemiz lazım. Ama yatırımcının TL varlıklarına olan güveni inşa etmekteki en temel dayanak noktası biz neden bu kadar ucuz kaldık olmalı. Yurt dışındaki eğer tahvil süreci veya trendi hala aleyhimize doğru gitmeye devam ederse burada her geçen gün zorlanabiliriz. O anlamda bizim normalleşmeye birçok ülkeden daha çok ihtiyacımız var gibi gözüküyor benim.
1: Peki bu dış şoklar karşısında kur, tahvil ve BIST üçlüsünden hangisinin daha hassas olacağını düşünüyorsun?
0: Şu anda biz Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecini aksatmadan devam etme beklentimizi bir kenara koyarsak, kur tarafındaki çok çıpalanmış bir görüntünün döviz tarafındaki talebi kısıtladığını da yanına koyarsak, biz büyük ihtimalle bu normalleşen ve daha sağlıklı hale geleceğine inandığımız Borsa İstanbul tarafında biraz daha potansiyel içerisinde olabiliriz.
1: Peki şimdi o halde Borsa İstanbul tarafında hisseyi seçecek olan yatırımcı nelere dikkat etmesi gerekiyor? Olmazsa olmaz 3 kriteri nedir bu bağlamda? Ben bir hisse seçmeliyim ki orta uzun vadede yüksek getiri de sağlasın bana, beni korusun da aynı zamanda bu dayanıklılığı da sergilesin dış şoklara karşı. Neye dikkat etmeli hisseyi seçerken yatırımcı?
0: Öncelikle bu hisse senedinin tabii ki finansallarına bakmak zorundayız. Değer yatırımcılığı tekrar popüler olacak. Bugüne kadar duyum yatırımcılığı vardı. Bundan sonra değer yatırımcılığını konuşacağız. Hisse senetlerinin likit olmasına çok dikkat edeceğiz. Çünkü herhangi bir şokta gördük ki yanlış bir yatırım yapmış olsak bile bunu nakde çevirip, paraya çevirip ödemelerimizi yani yatırımcı şunu gördü. Yani kirasını, okul taksitini, kredi kartı borcunu ödeyemeyecek kadar bir yatırım ürüne kanalize olmuş olduğunu gördük. Bu aslında sepet anlamında yatırım dağılım anlamında çok negatif. Demek ki finansal okuryazarlık noktasında da çok gidecek yerimiz varmış. Bir tanesi likidite kriterlerden sorduğum. Bir tanesi tabii ki finansallar. Ve şu anda geldiğimiz noktada bu artık endekse çok dikkat etmeniz lazım. Yani bu hisse senedi hangi endekste? Yani 30'da mı 50'de mi? Biliyorsun endekslerdeki değişiklikler de gerçekleşti. Biraz daha gösterge anlamında bu bizi belli bir kertenez almamıza yarayacak. Yani bu güvenli bir finansal zor anlarda kolay likidite derinliği olan hisse senedi. Ve bundan sonraki süreçte de potansiyel anlamında hangi endekste olduğu ve bu marka anlamında ve hisse senedi anlamında güven verip vermediğine bakarak seçmek zorundasınız.
1: Peki Tuna, kur tarafını biraz da konuşalım. Doların güçlendiği bir senaryo dahilinde dolar TL tarafındaki gidişatın hep dayanıklılığına dair burada da TL'nin istikrarından bahsediliyordu ama biraz daha yukarı yönlü bir revizyon gerekiyor mu sence kur tahminlerinde, yoksa yıl sonuna dair konulan hedefler korunuyor mu?
0: Ya kur tarafı açıkçası biraz nasıl diyeyim hani sıkıntılı bir taraf. Şu anlamda şu anda bir dolarizasyon bizim herhalde en son isteyeceğimiz şey. Bir de başımıza bu mu çıktı deriz ve enflasyonist anlamda ve enflasyon mücadelesi anlamında çok zorlanırız. Hele ki şu anda belli bir güven sıkıntısı yaşayan piyasanın, likidite sorunu yaşayan piyasanın, reel sektör anlamında durma noktasına gelmiş bir ekonominin, dolar şokunu kaldırması çok zor olur. Yani burada kademeli ya da mikro miktarda yukarı doğru bir salınım iyi olmaz mı demenin tam sırası değil diye düşünüyorum. Evet, normal şartlarda dolar TL'nin olması gereken yer yaptığınız ekonomik hesaplamalara göre buranın biraz daha üstünde. Ama buranın her bir kuruş üstü şu anda bizim izlemeye çalıştığımız ve yapısal olarak büyümeye çalışıp da gittiğimiz yola zarar verir. O yüzden dolar tarafında, kur tarafında TL'nin istikrarlı ve güçlü kalmasına biraz daha ihtiyacımız var. Bu büyük ihtimalle 2027 yılının ilk iki çeyreğinde de bu şekilde devam ederse belki bizim işimize gelir. Öbür türlü bu hedeflerimizin her anlamda revize edilmesine ihtiyaç doğuran ve bizim biraz raydan çıkmamızı tetikleyen bir yapısal sorun haline gelebilir.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum Tuna Çetinkaya aktardıkların için, detaylar için. Kolejinde Kuzey Menkul Değerler ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten yapılan açıklamalar var. Makro ihtiyati adımlarla finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz diyor Mehmet Şimşek. Atılan adımlarla ilişkili olarak diyoruz ve anket, evet, Ekim ayına ilişkin, Eylül ayı enflasyonuna ilişkin anketimiz yayımlandı. Hemen sonuçlarına bakalım. Bloomberg HT'nin anketine göre Eylül'de enflasyonun aylık bazda %2,20, yıllık bazda ise 30,20'lik artış yönünde beklenti var.
2: Bloomberg HT'nin Eylül ayına ilişkin düzenlediği enflasyon anketi sonuçlandı. Ankete katılan 19 kurumun medyan beklentisi Eylül'de enflasyonun aylık %2,2 seviyesinde gerçekleşmesi yönünde. Ekonomistlerin medyan tahminine göre Eylül'de yıllık enflasyonun da %30,30 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. 2026 yıl sonu için beklenti %29,7 olurken 2027 yılı için tahmin %24 oldu. Eylül'de enflasyon için en düşük aylık beklenti %2,03 olurken en yüksek beklenti %2,6 olarak kaydedildi. Yıllık olarak bakıldığında ise Eylül için en yüksek enflasyon tahmini %31,71 olurken en düşük tahmin %29,97 seviyesine işaret etti. Öte yandan anket katılımcıları 2026 ve 2027 yıl sonuna ilişkin de enflasyon beklentisini paylaştı. Buna göre 2026 yıl sonuna dair enflasyon beklentisi %29,7 olurken ekonomistlerin 2026 yılının sonuna ilişkin en yüksek enflasyon tahmini %31,5 ile bir önceki anket dönemiyle aynı oldu. En düşük tahmin ise %28 seviyesine işaret etti. 2027 yılı sonu için enflasyon beklentisi %24 seviyesinde olurken en yüksek tahmin %27, en düşük beklenti ise %21 oldu. Ağustos ayında TÜFE aylık bazda %1,84, yıllık bazda ise %31,51 artış kaydetmişti.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
6: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
7: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
8: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
3: Reklam.
9: Some days you're the only thing I know.

Ve efendim evet, küresel piyasalarda bir takım gelişmeler, jeopolitik gelişmeler, siyasi mali endişeler Avrupa tarafında. Diğer tarafta ise fon krizine ilişkin gelişmeler içeride fiyatlanmaya devam ediyor. Tüm bu detayları araştırma masasında anlatalım.

0: Ve Mehmet Özdemir ile birlikteyiz. Mehmet, günaydın, hoş geldin. Neler anlatacaksın bugün, ajandan da neler var?
1: Günaydın Pelin. Evet, haftayı kapatırken şöyle bir fiyatlamalar veya belki de devam eden temaların devamını konuşuyoruz. Özellikle Eylül ayının ilk haftasında da. Ama şöyle bir aslında genel anlamda rakamlara bakacak olursak, küresel piyasalar açısından çok da kolay olmayan bir haftayı sonlandırmaya çalıştığımızı söyleyebilirim. Ki hali hazırda şöyle bir Wall Street endekslerine baktığımız zaman 3 endekse de neredeyse kayıplar bir miktar daha dikkat çekiyor ki burada Dow Jones'ta özellikle 8 haftadır ciddi anlamda zayıf seyirle birlikte bu haftada %2'ye yakın 4 işlem günde geri çekildiğini söyleyelim. Dolayısıyla döngüsel hisse senetleri yükselen tahvil faizleriyle birlikte bir miktar daha bundan en çok etkilenen taraftaymış gibi gözüküyor. Diğer taraftan belki de bu temalardan, ki enerji krizinden bahsediyoruz ki faiz arttırım ihtimalleri her ne kadar son dönemde törpülense de yüksek kalmayı sürdürüyor ve Fed'den yıl sonuna kadar bir faiz artışı fiyatlanmaya devam ederken bundan etkilenmeyen tema. Yılbaşından bu yana konuştuğumuz yapay zeka ve çiplere ilişkin temalar. Dün özellikle kapanış rakamları itibariyle hem Philadelphia Yarı İletken Endeksinde hem de belki SanDisk, SK Hynix'in ABD tarafındaki işlem gören hisse senetleri tarafında kuvvetli primler gördük. Ama bunun ciddi anlamda yukarı katalizör etkilerinin devam ettiğini söyleyebiliriz. Bu hafta içerisinde özellikle OpenAI'ın 1.3 trilyon dolardan değerlemesini 1.4 trilyon dolara çıkardığını ve halka arza acele etmemekle birlikte 30 milyar dolar civarında bir sermayenin peşinde koşturduğunu yakından takip etmiştik. Dün itibariyle Bloomberg tarafından yapılan bir haberde Anthropy'ye ilişkinde yeni bir iddia ortaya atıldı. 2027'nin sonuna kadar biz hali hazırda Anthropy'in halka arzının gerçekleşmesini bekliyoruz. Bunun da son gelen bilgilerle birlikte Kasım ayının ortalarında gerçekleştirilebileceğine ilişkin çalışmaların yürütüldüğüne dair haber akışlarını da yakından takip ettik. Hemen Polymarket tarafındaki ihtimallere baktığımız zaman, ki burada 2 trilyon dolarlık değerlemelerden ve belki bir miktar daha üzerine çıkabilecek değerleme rakamlarından bahsediyoruz. Bu SpaceX ile birlikte trilyon dolar tarafında halka arzlara yakından tanıklık ederken o kulübe katılacak üyelerden birisi olacak ki yapay zeka alanında son dönemde OpenAI'nin bir miktar daha önüne geçen ve özellikle kurumsal tarafta sunduğu çözümlerle bir miktar daha ön plana çıkan Anthropic tarafında da 2 trilyon dolar değerleme ulaşma ihtimali şu anda Polymarket tarafında tahmin piyasalarında %74 ihtimalle fiyatlanıyor. Hatta belki bunu bir miktar daha yükseltecek 2,5 trilyon dolar ihtimallerinin de %50'ye yaklaştığını bu tarafta söyleyebiliriz. Biz hali hazırda yapay zekanın, hatta belki düzeltelim artık, süper zeka olarak kullanmamız gerekecek. Süper zekanın son dönemde yavaşlatılmasına ilişkin mesajları yakından takip etmiştik. Son dönemde Beyaz Saray ve yapay zeka laboratuvarlarının başındaki isimlerle birlikte yapılan görüşmeler sonucunda biraz daha şirketlerin kendi iç dinamiklerine bırakılmış durumda bu yavaşlatma hareketleri, ama bunun etkilerini önümüzdeki süreçte yakından takip etmekle birlikte şu anda trilyon dolarlık değerlemelerde bu şirketler itibariyle konuşmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan özellikle Anthropic gibi, OpenAI gibi şirketlerin de son dönemde bulut bilişim sistemleri gibi, çip şirketleri gibi şirketleri yukarı çektiğini hali hazırda takip etmiştik. Bunların fiyatlamalarını da özellikle önümüzdeki süreçte Ekim ayının devamında da takip etmeyi sürdüreceğiz.
0: Mehmet, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için. Araştırma masasını noktalıyoruz.

0: Ve FM haberimizle birlikte veda ediyoruz. Önemli de bir röportaj var. QNB Business buluşmaları Trabzon'da gerçekleşti. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan etkinliğin detaylarını Bloomberg HT muhabiri Dilan Erdemir anlat.
1: Ömür Bey hoş geldiniz yayınımıza. QNB Business buluşmalarını Trabzon'da gerçekleştirdiniz. Panelden başlayalım. Burada tema nedir? Burayı detaylandırmanızı isteyeceğim ve Trabzon özelinde neler düşünülüyor? Orayı sizden dinleyelim.
2: Evet, çok teşekkürler. Trabzon'a dün geldik. Bugün de çok yoğun bir gündemimiz vardı. QNB Business Trabzon buluşmalarıyla buradayız. Aslında QNB Business Trabzon buluşmaları bizim 2017 yılında başlattığımız QNB Anadolu buluşmalarının devamı ve yeni marka ismi diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bundan sonra Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki bu buluşmalarımızı QNB Business buluşmaları olarak değerlendireceğiz. Biz aslında burada QNB Business'ı müşterilerimize tanıtırken asıl amacımız burada müşterilerimizle bir araya gelmek. Çünkü hem sabah hem panelde çok yoğun bir ilgi vardı. 300'ün üzerinde müşterimiz vardı. Sabah erken saatlerde de yine 25-30 tane şehrin büyük sanayi ve iş insanlarıyla bir araya geldik. Amacımız ne? Bu buluşmalarda hep aynı şeyi hedefliyoruz. Onları dinliyoruz. Onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü sahada olmaya inanıyoruz. Onların fikirleriyle biz de çeşitli fikirler doğuruyoruz. İhtiyaçlar nedir? Talepler? Önümüzdeki dönemdeki yatırım imkanları nedir? Hep bunlardan bahsediyoruz. Yine çok faydalı oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bu konuda birçok konuda bir fikir tartışma ortamı olmuştu ve önemliydi. QNB Business'a geldiğimiz zaman ise QNB Business aslında bizim yıllar önce QNB First ile bireysel müşterilerimize vermiş olduğumuz ayrıcalıklar, havalimanı ayrıcalıkları ve birçok onlara verdiğimiz imkanın artık bizimle beraber çalışmalarını sürdüren COBİ'den kurumsal müşterilere kadar tüm müşterilerde o fırsatlardan onları da yararlandırmak. Burada sadece onlara hayatlarını kolaylaştıracak imkanlar değil, aynı zamanda bankacılık hizmetleri, bankacılık ürünleri anlamında da imkanlar sağlamak istiyoruz. Onlara bazı indirimler, öncelikler sağlayacağız. Bugün burada müşterilerimize bunu tanıttık ama yaklaşık bir ay sonra da İstanbul'da önemli bir lansman olacak. QNB Business yine bireysel tarafta QNB First ile başlattığımız ve sektörde ilk olan uygulamanın yine tüzel tarafta, şirketler tarafında yine sektörde ilk olacağını ve burada müşterilerimizin buna önemli teveccühler göstereceğini düşünüyoruz açıkçası.
1: O zaman biraz daha makroekonomik görünüme ilişkin konuşmak istiyorum sizinle. Yıla başlarken beklentiler iyimserdi. Ancak savaş temasıyla birlikte artan petrol fiyatlarıyla birlikte enflasyon görünümünde bozulmalar meydana geldi. Hedefler revize edildi. OVP'de de gördük bunu. Sizin yıl sonuna ilişkin büyüme, faiz, enflasyon tarafında beklentileriniz nedir? Daha sonra da biraz bankacılık sektörüne değinmek isterim.
2: Tabii ki. Evet, dediğiniz gibi aslında sene başıyla sonuna doğru çok farklı değişiklikler oldu, gelişmeler oldu. Özellikle jeopolitik tarafta çok önemli konular oldu. Savaş gerçekten hayatımızı çok etkiledi. Petrol fiyatlarının 60 dolarlardan 100 doların üzerine gelmesi çok büyük bir değişim. Tabii ki en önemli konularımızdan bir tanesi olan enflasyonla mücadelede belli gecikmelere sebep oldu. Aslında bakarsak geçtiğimiz 3-3,5 yıllık dönemde uygulanan politikaları, ekonomi politikaları birçok anlamda çok önemli gelişimler sağladı. Döviz rezervlerinden enflasyondaki iyileşme sürecine birçok konuda çok doğru bir yolda gittik ama birçok tabii ki etken oldu. Burada içerideki bazı gelişmeler, geçtiğimiz yıl yaşanan sel, kuraklık vesaire üzerine gelen savaş ve jeopolitik etkiler çok değiştirdi. Geçen senenin sonunda biz bütçemizi yaparken bu sene yıl sonu enflasyonunu %21'ler seviyesinde bekliyorduk. Maalesef bu rakamlar çok değişti ve bugün %29 seviyesinde, 29-29,5 gibi yıl sonu enflasyon beklentimiz var. Savaşın etkisinin konuşuluyor bu rakamlar. 7 puana kadar etkisi olduğu söyleniyor. Ama yani 7 puan olmasa 5 puan olsa bile çok önemli etkileri var. Dolayısıyla bu bütün beklentileri değiştirdi. Bununla beraber önümüzdeki sene sonu beklentilerimizde enflasyonu %25'ler seviyesinde bekliyoruz açıkçası. Bu gecikmenin tabii ki etkileri oldu. Özellikle bankacılık sektörünün oldu. Bankacılık sektöründeki kar marjları özellikle net faiz marjları anlamında oldukça dar ve beklenen iyileşmenin çok gecikmeli geldiği bir dönem oldu ve böyle gerçekleşti. Şimdi faizlerde önümüzdeki dönemdeki bir düşüş trendiyle beraber burada belki bir tık bir düzeltme olacak ama yine hala beklediğimiz yerde değiliz. Bunu da sektörün öz kaynak karlılıklarıyla görebiliyoruz açıkçası. Sektörde sektördeki öz kaynak karlılıkları 20-25'li seviyelerde ki biz QNB Türkiye olarak %30'un üzerinde öz kaynak karlılığı açıkladık 6 aylık rakamlarımızda. Sene sonunda da sektörün üzerinde bu rakamları devam ettirmeyi hedefliyoruz ama her halükarda enflasyonun altındaki öz kaynak karlılığı bankacılık sektöründe bir sermaye erimesine sebebiyet veriyor. Önümüzdeki dönemde faizlerin inme trendiyle beraber burada bir düzelme olmasını bekliyoruz. Marjların birazcık daha yukarı çıkmasını bekliyoruz. Bu sene tabii önemli konulardan bir tanesi beklenen yine NPL'lerdeki yani sorunlu kredilerdeki artış oranlarıydı. Ağırlıklı kredi kartları ve bireysel kredilerden geldi. Tüzel kredilere de yansıması oldu. Kontrollü, burada sistematik herhangi bir sorun yok. Geçtiğimiz yıllardaki tarihi yüksek seviyelerine göre iyi yerlerdeyiz ama doğru kontrol edilmesi ve doğru yönetilmesi gereken bir konu. Önümüzdeki sene bence önemli olacak. Çünkü sektörün en önemli sıkıntılarından bir tanesi giderler. Her yerde olduğu gibi tüm yüksek enflasyon ortamının ana konularından bir tanesi bu. Yüksek enflasyon ortamında gelirlerin giderleri karşılama oranları her zaman bir sorun. Bir de büyüme üst limitleri, büyüme keplerinin olduğu bir ortamda sonuçta giderleriniz ciddi anlamda artarken gelirlerinizi büyümeyle beraber arttıramama durumu oluyor. Bankacılık sektörünün belki böyle genel perspektifte durumu bu. Ama tekrar geriye dönersek sonuçta bugüne kadar ki uygulanan ekonomi politikalarının çok doğru bir yerde olduğunu, buradaki reçetenin tabiri caizse çok doğru bir reçete olduğunu düşünüyoruz. Ama tabii süre uzadıkça çeşitli etmenlerle yan etkileri olmaya başladı. Bu yan etkileri birazcık daha gecikmeli bir şekilde ve birazcık daha enflasyondaki düşüşün gecikmesiyle beraber devam edecek. Ama önümüzdeki seneyi daha pozitif olacağını düşünüyoruz.
1: Öngörülmesi zor bir ortamdayız ama önümüzdeki iki toplantıda faiz indirim bekliyor musunuz?
2: Evet, öngörülmesi zor ama ben açıkçası evet Ekim toplantısında bir faiz indirimi olabileceğini bekliyorum. O sinyalleri alıyoruz. Öyle öyle inşallah önümüzdeki dönemde enflasyonla mücadelede yine kaldığımız yerden doğru şekilde devam ederiz diye düşünüyorum.
3: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesabı. Sen de üniversiteli Akbanklı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
5: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu. Bloomberg ET katkılarıyla.
6: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
7: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünya'm üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
3: Reklam.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa masasından günaydın. Ben Zeynep Erataman Ünal, finans masası şefimiz Bekir Gürdamar'la beraber haftanın son işlem günündeyiz. Bekir, günaydın.
1: Günaydın.
0: Yani öylesine yorucu bir hafta ki piyasa evet. açısından değil mi? İnsan kendi adını söylemekte zorlanabiliyor yayına girerken. Şimdi haftanın son işlem günü bulduk hayırlısıyla.
1: Cuma'ya kavuştuk.
0: Evet, aynen öyle. Şimdi öncesinde bir dünü konuşalım yalnız. Çünkü dün piyasada yukarı yönlü bir hareket vardı. Aselsan'da 129 puanlık bir katkı eşliğinde geldi. Bir yandan yine SPK'dan fon tavsiye sürecine ilişkin netlik kazandığımız noktalar oldu. Soru işareti koyduğumuz noktalar oldu. Şöyle bir önce dünü hatırlayalım istersen, neleri fiyatladık diye sonrası da bugünden beklentilere geçelim.
1: Evet, dediğim gibi önce piyasalardan başlayalım. %2,5'luk yükseliş BIST endeksinde. Bir gün önce çok sert genele yayılan satışlar ve hemen hemen her hisse senedinin yoğun satış baskısıyla karşıladığı bir günün ardından pay vadeli kontratlarda günün vade sonunun dolması, yeni endekse geçilmesi, fonlar konusunda Sermaye Piyasası Kurulu'ndan gelen müjdeli haber diyebiliriz herhalde. Büyük bir kesim çünkü böyle düşünüyor. Bu kendi yorumumuz değil de gelen tepkilerden, yorumlardan aldığımız. Bunları üst üste koyunca dün BIST endeksi gerçekten %2,5 yükseliş kaydetti. 12.249 hala oldukça düşük seviyelerde. Aselsan'ın katkısı senin de dediğin gibi yatsınamaz bir şekilde ortada. Yani 300 puanlık yükselişin 130 puanı neredeyse tek başına Aselsan'dan geliyor. Petrol fiyatları yükselmişti. Onun etkisiyle Tüpraş yine endeks ağırlığı yüksek hisse senetlerinden BIST 30'da ilk sıralarda yer alan ağırlık bakımından Tüpraş destekledi. Astor 3 kez taban olmuştu. Yönetim kurulu üyelerine ilişkin değerlendirmeler, mal varlıklarına blokaj koyulmasıyla ilgili süreçten olumsuz etkilenip o tekrar toparladı ve taban oldu. Bunlar endeksin yükselişinde en önemli etkenlerdi. Sürekli taban olan 21. 22. taban olduğunu her gün tabanları sayarak burada ifade ettiğimiz bazı küçük hisse senetlerinde bir hareketlenme, bir kımıldama ve tabanların çözüldüğünü gördük. Taban çözüldüğü dememiz yani alıcı olmayan tabanlarda artık satışların karşılandığı bir seviyeye biraz böyle tepki alımlarının geldiğini gördük. Bunlar dünün olumlu tablosuydu. Olumlu tablosuna destek veren gelişmelerdi. Raporlar gelmeye, model portföylerde değişiklikler yapılmaya başlandı. Dün Aselsan'ın mesela işte onu istersen bu hemen piyasanın içinde geçelim. Bank of America'nın Avrupa'daki savunma sanayisine ilişkin değerlendirmesi ve buradan Aselsan'ın faydalanacağına yönelik bir rapor vardı. O rapor sonrasında Aselsan'da çok ciddi alımlar gördük. Ne diyordu? Hava savunmasında Avrupa'da özellikle 107 milyar euroluk bir ekipmana ihtiyacı olduğunu, burada şirketlerin değerlemesinde sadece kısa vadeli büyümelerin değil artık orta uzun vadede belirleyici olacak stratejik ürünleri üreten firmalara ilişkin çok ciddi potansiyel olduğunu ifade ediyordu. Yatırım tavsiyesi olarak tavsiyesini koruduğunu, hedef fiyatı ise 575 lira yükselttiğini görüyoruz. Bu hisse senedi fiyatına baktığımız zaman bir önceki kapanışa göre %70'in üzerinde bir getiri potansiyeline işaret ediyor. 2029 yılı düzeltilmiş EBITDA tahminini uyguladığında 16 çarpanla %10 iskonto oranı ile değerlendirdiğini ifade ediyorlar. 2030 gelir tahmini piyasa konsensüsünün, piyasadaki oluşan konsensüsünün %20 üzerinde bir tahminde bulunmuş BOFA. 2030 yılına kadar 10 milyon

0: milyar doları aşan yıllık gelir seviyesine ulaşmasını bekliyor. Aselsan'ın işte burada Çelik Kubbe'ye ilişkin, savunma tedarik bütçesinin gelişimine ilişkin çok ciddi değerlemeler, raporda değerlendirmeler var. Şu an Aselsan'ın %85 yurt içi, %15 uluslararası gelir yapısına sahip olduğunu, büyüyen uluslararası sipariş stoğu satış karmasını ihracata kaydıracaktır ifadelerini kullanmış. İhracat sözleşmeleri daha yüksek fiyatlama gücü ve ölçek ekonomisi sunduğundan marjları olumlu etkileyecek diyor. Burada bunları değerlendirdiğimizde yine bazı model portföylerde de Aselsan'ın ve bazı yapılan değişiklikler hisse senetlerinin üzerinde etkili oldu. Şimdi bu model portföy değişiklikleri neden peş peşe gelmeye başladı, öneriler gelmeye başladı? Çok sert bir satış dalgası içinde kalmıştık. Özellikle bazı hisse senetlerinde. Temel olarak hak etmeyen hisse senetlerinde de. Neden? Çünkü küçük hisse senetlerinin taban taban gitmesi burada hem bunu hem likit hisseleri taşıyan hem yatırım fonları hem de bireysel yatırımcılar açısından likide geçmenin önemli yolu olarak görüldü. Bu hisse senetlerinde satış yapmak. Zaruriyetten bu satışlar yapıldı. Dolayısıyla olması gereken fiyatların oldukça altına gerilemişti. Bu da hedef fiyatlara göre potansiyelin çok ciddi artmasını sağladı. Bu potansiyeli artması biz bir haftadır yayınlarda seninle bahsediyoruz. Potansiyelli bazı hisse senetlerinde finansalları güçlü, temel olarak bunlar bu gelişmelerden etkilenmeyecek ama hisse fiyatı etkilenen hisse senetlerini çok ciddi alım fırsatları doğurabileceğini ifade ediyorduk. Bu alım fırsatlarını değerlendirmek isteyen yatırımcıların ve kuruluşların model portföylerinde düzenlediği bazı fonların, bazı kurumsal yatırımcıların da alıma başladıklarını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte tabii ki konsolidasyon süreci tamamlandı, dengelenme bitti. Artık en kötü geride kaldı gibi bir şey bizim söylememiz mümkün değil. Piyasa gelişmelerini takip edeceğiz. Birazdan konuşacağız. İşte fon konusundaki gelişmeleri takip edeceğiz. Daha orada tamamen bitti. Müjdeler gelse bile henüz bitti, ortadan kalktı gibi bir şey söylemek mümkün değil. Tabii. Dolayısıyla bu süreç belki bir süre daha devam edecek ama belli seviyelere gelmiş hisse senetleri temel olarak güçlüyse bu seviyelerin alım fırsatı olduğunu analistler, aracı kurumlar değerlendirmeye başladılar.
1: Şimdi bu arada Aselsan'la girizgah yaptık. Hemen oradan notlarımızı da düşelim. Şeker yatırım tarafında bir yine ayın 1'i itibariyle dün gelen taze bir tavsiye var. Onu hemen söyleyeyim. Piyasa üstü getir diyerek Aselsan için 495 lirayı hedef verdiler. Kuveyt Türk yatırım tarafı da al tavsiyesi verirken 534,5 TL'yi hedef verdi Aselsan hissesi için. Dünkü kapanış 370 TL'den gerçekleşmişti. 13 kurum al, 8 kurum tut dedi Aselsan için. Bu arada Aselsan'ın yine küresel akranlarına kıyasladığımızda FK açısından 47.20'de olduğunu belirtelim. Küresel ortalama ise 45.74 seviyesinde yer almakta. Şimdi buradan dergi yazına geçelim istersen Bekir. Fon tavsiye sürecinde neredeyiz? Bundan sonra neler beklenir? Yılın son çeyreğine girerken artık zaten bir takım zorluklar bekliyor. Hem reel sektörü hem yatırımcıyı biz de dergimizde kapaktan itibaren ele almaya çalıştık. Fon krizine ilişkin senin yazın da var. İzleyiciler hafta içerisinde gün be gün takip edemedilerse bile dergide toplu şekilde okumaları da mümkün olacak. Böylece kalemine sağlık diyeyim ben de.
0: Sağ ol Zeynep. Şimdi tabii ki ne kadar açıklamaya çalışsak da ne sorular bitiyor ne ardı ardıkası gelen işte şikayetler, soru işaretleri kesiliyor. Şimdi bir kere fon bazında bir şey söylememiz mümkün değil. Yani
1: her bir fon için burada analiz yapmamız mümkün değil. Evet.
0: Bir de biz zaten çok fazla yorum yapmıyoruz. Yani olan şeyleri en doğru kaynağından, işin temelinden doğrulatarak, o bilgileri doğrulatarak doğru bir şekilde insanları aydınlatmaya çalışıyoruz. Evet. Yani anlayabilecekleri değil de açıklamaya çalışıyoruz. Bunu da yaparken kendi yorumlarımızla değil, dediğim gibi işin temelinden, kaynağından aldığımız bilgilerle yapıyoruz. Bu anlamda ben Sermaye Piyasası Kurulu'nun iletişim departmanına da teşekkür ediyorum. Yani bu konuda iletişime gayet açıklar. Yapılan değerlendirmeler, duyurular, evet böyle hukuki dilde yazılmış şeyler var. Bazı böyle okurken insanlar acaba şöyle mi, acaba böyle mi diyorlar. Ama bu iletişimi sürekli sürdüren bir kurum olduğu için ben kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de buradan aldığımız bir

0: bilgilerle, verilerle birlikte bunları harmanlayarak insanlara sunabiliyoruz. Yoksa kendi yorumlarımızmış gibi algılanmasını istemem. Bu konuda bizim zaten yorum yapma gibi bir şeyimiz yok. Biz gazetecilik yapmaya çalışıyoruz. Şimdi fon tarafında dünkü haberi gerçekten müjde olarak algılayan birçok yatırımcı oldum. Çünkü neden? Yaklaşık 400 bin kişi olduğu, 400 bin hesap olduğu tahmin ediliyor. Bu tahmin, yani aldığım bir veri değil, tahmin ediliyor. 1 milyonun altındaki hesap bazında söylüyorum. Şimdi net yatırım değeri diye bir şey vardı bu konuda. Soru işaretleri vardır. Dün ben bunu söylemiştim. %99 ihtimalle Merkezi
1: demiştim.
0: Kayıt Kuruluşu ana para olarak bunu değerlendirecek. Tabii ki ana para deyince bu arada bir yatırımcı önce bir para yatırır, sonra bir kısmını çeker, sonra tekrar eder. Yani dolayısıyla burada direkt ana para deyip çıkamıyorlar. Burada bir Merkezi Kayıt Kuruluşu bir hesaplama yapacak. O yüzden öyle bir ifade kullanılıyor. Borsa açılışı verelim
1: evet,
0: istersen
1: bir
0: sonra
1: koyalım,
0: devam edelim.
1: Devam edeceğiz. 12.271 puanda %0.19 yukarıda bir harekette. Haftanın son işlem gününde endeks 122 puan yükseliş diyor. 49 hisse yükselirken 36 hisse düştü. 15 hisse ise güne yatay bir başlangıç yaptı. Hemen şöyle biraz da kırılımları açmaya çalışalım izleyicilerimiz için. O tarafa geldiğimizde mali endeks %0.71, sanayi endeks %0.23, banka endeksi %0.15'lik eksilerle karşımıza çıktı. Bu esnada hizmetler endeksi %0.06'lık bir eksideyken ulaştırma %0.05 ve turizm endeksi %0.42 kadar alıcılı bir seyre yöneldi. Döviz kurları cephesine geldiğimizde neredeyse 102'yi zorlayan bir dolar endeksiyle karşı karşıyayız. 18 ayın zirvesindeyiz. 49.14.51'e yükselen bir dolar TL'miz var. Euro TL kotasyonu ise 55.38.78'e %0.45'lik yükselişiyle ekranlarımıza gelmekte. Hemen buradan kırılımlara gittiğimizde hisse senetleri bazında Aselsan yine puan bazlı katkılarda birinci sırayı aldı. Arkasında Otokar, Tüpraş, Aksa ve BİM geldi. Puan bazlı baskılarda Koç, Coca-Cola, Yapı Kredi, Sabancı Holding ve Akbank hisselerini takipteyiz. Yüzdesel bazda en çok artan tarafta Otokar var %9.94 ile. Hemen arkasında IC Entera, Aksa Enerji, Tekfen Holding ve Aselsan'ı görüyoruz. Yüzdeselde en çok düşen tarafta Borusan Yatırımı, European Industry, Galata Wind, Global Yatırım ve Vestel Elektronik takip etti. Hemen bir de şirket haberlerini çok kısaca turlayalım. Pegasus tarafında bir haber akışı görüyoruz. Smartwings grubunun tamamının devralınmasına ilişkin işlemler tamamlandı. Toplam işlem bedeli devralınan yıllarda alacaklar dahil 142,3 milyon euro olarak gerçekleşti diyor şirket haberlerimiz. Böylece yine şirkete ilişkin gelişmeleri takipteyiz diyelim. Sasa Polyester'in yine Eylül satışlarının 173 milyon dolar olduğu ile ilgili bir bilgi var. Anel Elektriğin Katar'daki bağlı ortaklığı aleyhine ICC'ye tahkim başvurusu yaptığı belirtiliyor. Yine uluslararası mahkemeye başvurduğunu görüyoruz. Alfa Solar yurt dışında 11 milyon dolar ve 15,2 milyon dolarlık olmak üzere iş sözleşmesine imza attığı detayıyla var. Kardemir D hissesi için yine Ziraat Yatırım'ın sınırlı pozitif dediği bir şirket haberi var. Şirket ve bağlı ortaklıkları için GES yatırımlarına ilişkin detayları işledi haberin yine özeti. Sasa için olan haber başlığı sınırlı pozitif. Pegasus haber akışı yine pozitif olarak algılandı. Ziraat Yatırım nezdinde bir de TAP Gıda'ya döndüğümüzde 3. çeyrekte 73 yeni restoran açarken yılbaşından bu yana açılan restoran sayısı 151'e ulaştı. TAP Gıda içinde sınırlı pozitif değerlendirmesi paylaşıldı diyelim. Yine ODMD verilerini aldık yayına gelmeden önce 2026 Eylül'ünde toplam hafif ticari araç satışları tarafına geldiğimizde bir önceki yılın aynı ayına göre %24,3'lük bir düşüş olduğunu aktaralım özetle ve tekrar dergiye dönelim zaman kaybetmeden.
0: Evet. Yani
1: son tasfiye süreci dedik.
0: Bugün Fon Koordinasyon Kurulu kurulan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkan'dan da toplantılar yapan kurulun bugün yine bir toplantısı var. Dün yine teknik ekipler kendi aralarında toplandı. Sayın Hazine ve Maliye Bakanlığı'na gidip bazı sunumlar yaptılar. Yani bu toplantılar dün söylemiştim 7-24 devam ediyor. Bu getirilen ara ödeme kararı normalde devam eden tasfiye sürecinden farklı bir karar olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı'nın talimatları doğrultusunda oluşturulan koordinasyon kurulunun bir rahatlatma yani yatırımcıların en azından bir likide ulaşma konusunda bir rahatlatmak için yapılmış bir ayrı bir ek tasfiye sürecinde uygulanan ek bir madde olduğunu ifade etmiştik. Bu görüş aynı şekilde devam ettiğini biliyoruz. Tasfiye sürecine ilişkin ise 10 işlem günü artık doldu. Beklentimiz ne? Ziraat Bankası ve İş Bankası bu fonların tasfiye sürecini yürüten yetkililer var şu anda bu fonların başında. Dolayısıyla burada artık bir takvim, bir açıklama bekliyor yatırımcılar. Nedir? Alacaklı konu, yani mutabakatlar tamamlandıysa alacaklı konumunda olanlar kimler? Fon katılma emri iletilmiş ama gerçekleşmemiş. Dolayısıyla artık normal tasfiye sürecinde devam edecekler. Kimler bu konularda yatırımcılar nasıl bilgilendirilecek, süreç nasıl işleyecek, en azından bu anlamda bir takvimin ortaya koyulması gerekiyor. Umarım bugünkü toplantının ardından Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da bu konudaki aldığı bilgiler Devlet Denetleme Kurulu'nun filtresinden geçtikten sonra bu konudaki açıklamalar yapılacaktır diye tahmin ediyorum. Bu birkaç gün içerisinde bu açıklamalar gelirse en azından bu yatırım fonlarına, özellikle para piyasası fonlarında park etmiş olan yatırımcıların satışı gerçekleştirmiş olan, sadece parası blokede olan yatırımcıların akıbetin ne olacağı, hangi sürede çözüleceği belli olursa bu rahatlama biraz da üst seviyeye çıkar ve hem Borsa İstanbul hem fon tarafı, fon piyasası tarafında bu rahatlamanın etkilerini daha net bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla burasındaki gelecek açıklamaları yatırımcıların biraz daha şimdiye kadar sabrettiler, biraz daha sabretmeleri, bir iki gün içerisinde bu konuda açıklamaların gelmesi beklenebilir. Dediğim gibi bugünkü toplantı, her toplantıya kritik diyoruz artık.
1: Evet.
0: Yani beklenti yüksek olduğu için, evet, bu konunun hızlıca çözülmesine ilişkin beklenti, Sayın Cumhurbaşkanı ve Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarından da hızlıca çözüleceğine ilişkin ifadelerinden
1: sonra.
0: Hatta
1: Bakan Şimşek ek tedbirlerin de yolda olabileceğini,
0: evet,
1: işaret etti.
0: Evet, yani kaçınılmaz. Yani kaçınılmaz. Şimdi şöyle bir şey yaşandı. Bunu çözmek için bir toplantılar, kurullar çalışıyor.
1: İşte Merkez Bankası likidite adımlar atıyor,
0: evet,
1: vesaire.
0: Yani bu
1: mesela
0: konuda her kurum eş güdüm halinde adımlar atıyor. Ayrı bir çalışma grubu da bundan sonra bunların yaşanmaması için neler yapılacağına ilişkin çalışma yapılıyor. Mesela fon rehberi böyle bir sorunu ortadan kaldırmak için yeniden yazılmıştı ve ortaya koyulmuştu. Ancak burada da mesela olması gerekenden sıkı yerler vardı. Daha belki değiştirilmesi gereken yani bunlar içinde de bir rütüşler yapılabilir. Ayrıca Borsa İstanbul'da sonuçta bu fonlardaki oluşan mağduriyet fonların kendi içerisinde değil, fonların işlem yaptığı Borsa İstanbul'daki pay piyasaları üzerinden oldu. Dolayısıyla bu pay piyasalarına ilişkin biz burada uyarıları belki bir senedir yapıyoruz, yayınlarda da yapıyoruz. Yani aman dikkat edin, böyle bir fiyatlama bu anormal, doğru değil. Dolayısıyla bir şapka yerinize alın diye. Dolayısıyla bir daha bunların yaşanmaması için Borsa İstanbul'un, Sermaye Piyasası Kurulu'nun, Devlet Denetleme Kurulu'nun artık böyle bu konuda da bir çalışma yaptığını biliyoruz. Bunları da zaman içerisinde peyderpey gelecektir. Ama öncelikli olan şu anda bu bilançoyu ortadan kaldırmak. Bu bilançoda dediğim gibi dünkü gelişmeden sonra kısa süre içerisinde sayısal olarak büyük çoğunluk halledecek, tutarsal olarak büyük çoğunluğun halledilmesi içinse birkaç gün daha sabır, en azından takvimin belirlenmesi açısından birkaç gün daha sabır gerekiyor.
1: Şimdi bu takvim içerisinde bir taraftan da aracı kurumlarda boş durmuyorlar ve model portföylerde güncellemeye gidiyorlar. İstersen biraz orayı da açalım. Hem Akyatırım hem de İş Yatırım tarafında model portföy güncellemesi geldi bu sabah, yanılmıyorsam. Evet. Ortak temalar var mı, yoksa tekil tekil hareketlerden mi bahsedeceğiz?
0: Yok, mesela BOFA'nın demin bahsetmiştik. Mesela Akyatırım'ın da Aselsan'ın portföye eklediğini görüyoruz. Daha önce geçtiğimiz senelerde Aselsan tüm portföylerde vardı ama sonra fiyat belli, çok yüksek seviyelere çıkınca burada yapılan değerlemelere göre potansiyel azaldığı için bazı portföylerden çıkmıştı. Şimdi tekrar demin söylediğim gibi potansiyel arttıkça model portföylerde tekrar yerini almaya başladı. Akyatırım Aselsan'ı portföye ekliyor. %13 ağırlıkla, hem de 12 aylık hedef fiyatı 480 liradan 520 liraya yükseltiyor. Yükseliş potansiyelini %41 olarak belirtiyorlar. Bankacılığın ağırlığını azaltmış Ak Yatırım, yüksek petrol fiyatları ve enflasyonist baskıların faiz indirim döngüsünü geciktirebileceği beklentisi, bankaların karlılıkları üzerinde baskısını artırabileceğini, dolayısıyla ağırlığın azaltıldığını, yani %16'ymış ağırlığı, %14'e çekmiş. Diğer baktığımızda ağırlık ayarlamaları neler diye, TÜPRAŞ'ın ağırlığını %18'den 13'e düşürmüş. Orada fiyatların belli bir seviyeye gelmesiyle birlikte Enka İnşaat'ın ağırlığını 3 puan azaltmış. Koç Holding'in ağırlığını 2 puan azaltmış. Anadolu Hayat'ın ağırlığını da 1 puan azaltmış. Buradaki azaltmaları da Aselsan'la birlikte telafi etmiş gibi görünüyor. Ayrıca iş yatırımında model portföyünde bir güncelleme var. Aksa Enerji 117 lira 50 kuruş hedef fiyatla %61-62 yükseliş potansiyeli öngörmüş. Dolayısıyla bu öngörüyle birlikte model portföye eklediklerini görüyoruz. Yurt dışı alım garantili sözleşmelerle sağlanan öngörülebilir nakit akışı, agresif kurulu güç artışları ve güçlü FAVÖK büyüme beklentisi nedeniyle şirketi beğendiklerini ve portföye eklediklerini ifade etmişler. En çok önerilenler listesini şöyle kısaca hemen sayayım. Garanti, BBVA, Akbank, Türk Hava Yolları, Aselsan, Aksa Enerji, Astor, Enerjisa, Şok Market, Medical Park ve TÜPRAŞ olarak ağırlığı en fazla olan da Garanti, BBVA, Akbank ve Türk Hava Yolları olduğunu söyleyelim.
1: Bir sektörel dağılım da var tabii, evet. Bu sepetin içerisinde.
0: Şimdi mesela sektörel dağılım demişken şeyi de mesela BIST 30'un bir sektörel ağırlık anlamında sektörel durumuna bakmıştık. Gerçekten artık BIST 30 endeksinin böyle blue chip dediğimiz hisselerden oluştuğu ve hemen hemen büyük bütün sektörleri artık böyle özet bir şekilde gördüğümüz bir endeks haline geldiğini söylemek mümkün.
1: Böylece efendim piyasa masasını noktalıyoruz. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi tekrar görüşmek umuduyla. Hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu. Reklam.
3: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
4: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
5: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Reklam. It's gonna tell y'all I feel. Look.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim yatırım kulübüne hoş geldiniz. Evet, haftayı kapatmaya hazırlanırken küresel piyasalarda jeopolitik riskler bir tarafta, yüksek petrol fiyatları, kalıcı enflasyon ve Fransa kaynaklı siyasi mali endişeler. Tüm bu detaylar aslında güvenli liman talebini arttırıyor. ABD hazine tahvilleri kazanımlarını korurken dolar 3. haftalıkta yükselişine doğru ilerleyen bir görüntü söz konusu. Buna karşılık Avrupa tahvil piyasasında ise özellikle Fransa kaynaklı risk primleri belirgin bir şekilde yükselmiş bulunmakta. İçeride ise Fon Koordinasyon Kurulu toplantısını yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığındaki Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı gerçekleştirecek. Buradan çıkacak olan haber akışları da önem arz ediyor. Peki haftaya nasıl bir başlangıç yaptı? Haftayı nasıl bitirmeye hazırlanıyor? Borsa İstanbul nasıl bir güne başladı? Hemen gelsin rakamlar. Borsa İstanbul tarafında 0.27'lik ön yukarı 12.282 puandan işlem geçiyor. 67 ise yukarı yönü, 31 ise aşağı yönü ve 2 hissenin yatar bir performans gösterdiğini takip ediyoruz. Bankalar tarafına baktığımız zaman 0.14'lük yön yukarı 15.721 puandan işlem geçiyor. Sanayi endeksi tarafında yatay bir görünüm, mali endeksi tarafında ise yarım puanlık negatif bir seyre işaret ediyor. Hemen ulaştırma tarafına bakalım. Yatay bir görünüm söz konusu orada da. Turizm endeksi tarafında %1.65'lik, hizmetler tarafında ise 0.18'lik bir alım söz konusu. Bir normalleşme adımı görüyor muyuz Borsa İstanbul'da? Detaylandırmaya devam edeceğiz. Dolar endeksi tarafı 101.93 seviyesi. Her ne kadar 0.17'lik bir geri çekilme yaşasa da aslında dolar tarafındaki görece yüksek seyir devam ediyor. Dolar 3. haftalık yükselişine doğru da ilerliyor. Bir diğer tarafta ABD hazine tahvilleri kazanımlarını korumaya devam ediyor. Tüm bu detaylar aslında bir miktarda enflasyon ve para politikası görünümünü zorlaştıran petrol fiyatlarının sonucu olarak da karşımıza çıkıyor. Hemen şöyle bir bakalım. Dolar TL tarafında 49 lira 14 kuruş. Euro TL tarafında 55 lira 39 kuruş ve Euro dolar çaprazında 1.1263 seviyesini takip ederken sterlin dolar tarafında ise 1.3212 seviyesini yakından takip ediyoruz. Pariteler tarafında da görünüm dünle aynı olmaya devam ediyor. Evet, piyasa beklentisini alalım. Gidelim Nurol Portföy ve Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım. İlhan Bey, iyi seanslar diliyorum. Şimdi fon gelişmeleri bir tarafta yakından takip edilirken dün güçlü bir kapanış vardı. Bugüne bakacak olursak pozitif tarafta Borsa İstanbul fiyatlamaya devam ediyor. Bir normalleşme adımı, denge arayışı adımı olarak okuyabilir miyiz bunu? Yoksa temkini elden bırakmamak mı lazım? Nasıl görüyorsunuz bu pozitifliği?
2: İyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. Şimdi içeride son dönemde piyasanın en önemli konusu sadece tabii Borsa İstanbul hareketi değil. Aynı zamanda piyasa, fon piyasasında yaşanan sorunların ardından finansal piyasalarda güvenin ve likitlerin yeniden normalleşme süreci. Dün borsada sizin de belirttiğiniz gibi %2,5 üzerinde bir yükseliş gördük. Ancak bu hareket şimdilik yeni bir yükseliş trendlerinin başlangıcı olarak okumaktan ziyade 11.900 bölgesinden gelen teknik tepki ve endekslerdeki kapsamlı değişikliklerin etkisi olarak değerlendirmek gerekir. Tek günlük bir yükseliş piyasadaki güven probleminin tamamen ortadan kalktığını göstermiyor. Özellikle önümüzdeki dönemde yabancı yatırımcı ilgisinin seviyesi, işlem hacimlerinin nasıl gelişeceği ve bankalarla sanayi hisselerinin bu harekete birlikte katılıp katılmayacağı daha önemli olacak. Dolayısıyla borsadaki tepki yükselişlerini görüyoruz ama bunu henüz güçlü ve sürdürülebilir bir risk iştahı olarak değerlendirmek için erken. Makro tarafta ise tablo biraz daha karışık. İstanbul'da Eylül enflasyonu aylık %2.11 geldi. Mal ve gıda tarafında bir miktar rahatlama görülürken hizmetlerde, eğitimde, konutta ve sağlıkta fiyat katılığı devam ediyor. Yani dezenflasyon süreci tamamen kaybolmuş değil ama fiyatlama davranışlarının henüz tam olarak normalleştiğini de söyleyemeyiz. Özellikle hizmet enflasyonundaki katılık Merkez Bankası'nın faiz indirimleri konusunda daha dikkatli hareket etmesini gerektiriyor. Bir taraftan da imalat PMI'nin 47.9'da gerilemesi de önemli. Burada ekonomideki talep ve

0: üretim tarafının zayıfladığı, buna karşılık petrol, yakıt ve taşımacılık maliyetleri nedeniyle girdi maliyetlerin yükseldiği bir tablo var. Yani Türkiye açısından önümüzdeki dönemin temel ikilemi biraz zayıf büyüme, yüksek maliyet şeklinde oluşuyor. Bu da Merkez Bankası'nın sadece büyümedeki yavaşlamaya bakarak hızlı bir gevşemeye gitmesini zorlaştırıyor. Merkezin KOBİ kredilerinde büyüme sınırını %4,5'tan 5'e çıkarması ve TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürmesi bankacılık sistemi açısından likiditeyi destekleyen adımlar. Burada amaç kredi mekanizmasını ve bankaların likidite yönetimini rahatlatmak. Fakat bunun piyasaya doğrudan çok güçlü bir risk iştahı getirmesini beklememek lazım. Çünkü dışarıda petrol, faiz ve jeopolitik riskler aynı anda yükseliyor. Küresel tarafa da geçersek iş biraz daha zor. Çünkü artık piyasaların karşısında tek bir problem yok. Bir tarafta yüksek petrol fiyatları, diğer tarafta yükselen uzun vadeli tahvil faizleri. Bunun yanında güçlü dolar ve artan jeopolitik riskler var. Aslında bütün küresel piyasayı aynı anda etkileyen üçlü bir yapı oluşmuş durumda. Yani yüksek petrol, yüksek faiz ve güçlü dolar. Amerikan 10 yıllık tahvilleri de %5,30'un üstünü gördü. 2002'den bu yana en yüksek seviyeye çıktım. Sonrasında bir miktar geri geldi ama burada önemli olan şu, faizlerdeki yükseliş henüz ortadan kalkmış değil. Tahvil faizlerinin bu kadar yüksek olması özellikle yüksek çarpanlarla işlem gören teknoloji şirketler açısından değerleme baskısını arttırıyor. Dolayısıyla Amerikan borsalarında son dönemde dirençli durması tek başına rahatlatıcı bir sinyal değil. Bugün piyasaların gözü tabii Amerikan istihdam verisinde olacak. Zayıf bir verinin artık otomatik olarak
1: Evet.
0: borsalar için iyi anlamına gelmiyor. Çünkü zayıf istihdam büyümesi Fed'in daha fazla faiz arttırma ihtimalini azaltabilir ve tahvil faizlerini aşağıya çekebilir. Ama istihdamdaki zayıflık büyüme endişesini de arttırır. Güçlü veri ise ekonominin canlı olduğunu gösterir. Ama bu kez enflasyon ve Fed daha sıkı para politika ihtimalini yeniden gündeme gelir. Özellikle ücret artışları burada
1: Evet.
0: manşet istihdamdan daha önemli. Özetlersek de dezenflasyon Türkiye'de devam ediyor ama hizmet enflasyonu ve zayıf sanayi görünümü nedeniyle süreç kolay değil. Küreselde ise Fed, tahvil faizleri, petrol ve jeopolitik riskleri takip etmeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: Peki İlhan Bey, bizler teşekkür ediyoruz. Rol Portföy ailesine de güzel bir seans günü diliyoruz. Ve efendim, evet, şimdi Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliği ile mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Türk Hava Yolları Genel Müdürü ise Ahmet Olmuştur. İşbirliği protokolü ve gündemde öne çıkan başlıklarla ilgili konuları Dilan Erdemir anlattı, izliyoruz.
2: Türk Hava Yolları ile Sıfır Atık Vakfı arasında bir işbirliği protokolü imzalandı. Bunun detaylarını sizden dinleyelim.
3: Evet, bugün Sıfır Atık Vakfı ile ortaklığımız arasında bir işbirliği protokolüne imza attık. Uzun zamandır sürdürmüş olduğumuz çalışmaları aslında daha ileriye nasıl taşırız anlamında bir güzel bir akit oldu. Bunun kapsamında zaten hali hazırda bizim yürütmüş olduğumuz atık ayrıştırması, sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanımı, yolcularımıza ikram almak istemediklerinde onlar adına bağış yapma gibi veya bizim yenilenebilir enerji noktasında bütün yerleşkelerimizdeki toplam tükettiğimiz enerjinin %18,5'ini yenilenebilir enerji üzerinden yapabilmek üzere bir sürü hedefimiz var. Dolayısıyla bunlar üzerinde çalışmalarımız vardı. Bunları daha ileriye nasıl götürebiliriz? Döngüsel ekonomi anlamında, atık ayrıştırması anlamında sürdürülebilir havacılık yakıtı kullanarak karbon ayak izinin azaltılması noktasında Sıfır Atık Vakfı'nın başlatmış olduğu bu inisiyatifi biz de Türk Hava Yolları olarak destekliyoruz. Dolayısıyla bunun bir parçası olduk bugün. Bunu tekrardan imza altına almış olduk.
2: Ahmet Bey, geçtiğimiz günlerde Türk Hava Yolları'nın Boeing uçağıyla ilgili sipariş anlaşması kesinleştirildi. Evet. Ancak burada motor tarafında bir belirsizlik var sanırım. Oraya yönelik nedir durum?
3: Yani şu an tabii bu yürütülen müzakereler var ilgili firmalarla. Henüz paylaşacağım olgunlukta değil. Malumunuz olduğu üzere anlaşmayı müteakiben motor anlaşması da inşallah yakın zamanda nihayete erecektir. Şu an itibariyle çok detayını paylaşmam doğru olmaz. Çünkü müzakere satındayız. İnşallah yakın zamanda bunu da kamuoyuyla paylaşacağız.
2: Ahmet Bey, peki havacılık sektörüne biraz bakarsak, savaşla birlikte orada olumsuz etkilenen sektörlerden biriydi. Orada şu an nasıl bir seyir var Türk Hava Yolları tarafından?
3: Türk Hava Yolları tarafında şöyle bir seyir var. Dünyanın en büyük aktarma merkezlerinden birisi İstanbul, bildiğiniz üzere. Elbette jet yakıtlarındaki yükselişten Türk Hava Yolları etkilense bile bunu dünyanın en büyük aktarma merkezi olması hasabıyla topla dağıt modeliyle, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olması modeliyle ve sürdürülebilir iş modeliyle bununla belli bir oranda bu jet yakıt fiyatlarını tabii ki biz dengelemeye çalışıyoruz. Özellikle Türkiye'nin Uzak Doğu, Uzak Asya, Şark tarafında Türk Hava Yolları uçuşlarına yoğun bir talep var. Bunları biz krizin başladığı günde aslında kapasitelerimizi çok iyi yöneterek yoğun talebin gelmesi ihtimali olan yerlere biz bu uçaklarımızı ve kapasitemizi kaydırdık. Özellikle Uzak Doğu tarafında bunları yapmış olduk. Elbette tek taraflı trafik artması bizim işimize gelen bir şey değil. Tüm hatlarımızda bu doluluğu öngörmek istiyoruz ve nasıl düzeltebiliriz diye bakıyoruz. Bunun çerçevesinde baktığımızda hem şirket içinde yapmış olduğumuz verimlilik çalışmalarıyla hem de bu bahsetmiş olduğum ticari önlemlerle jet yakıtından bize gelen ilave maliyeti dengelemeye çalıştığımızı söyleyebilirim.
2: Peki 2027 yılına girerken artık son çeyrekteyiz. Projeksiyonlarınızı yaptınız mı? Orada beklentileriniz nasıl?
3: Ya 2027 yılında tabii daha stabil bir dünya umut ediyoruz. Dolayısıyla bu çerçevede bütçe planlarımızı yaptık. Özellikle Uzak Doğu'da ve yine yakın çevrede açacağımız birkaç hattımız daha olacak. Bunun da ötesinde özellikle verimlilik, verimliliğin üzerine Türk Hava Yolları'nın marka değerinin yükseltilmesi üzerine çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere Türk Hava Yolları'mız dünyanın Türkiye'nin en değerli markası. Bir vizyon ortaya koyduk şirket olarak. Dünyanın en değerli 100 markası arasına giren ilk Türk markası olmayı hedefliyoruz. Tabii çok uzun bir yol ama bir yerinden başlamamız gerekiyordu buna. Biz hacim odaklı büyümenin yanı sıra değer odaklı da büyüyebileceğimizi, Türk Hava Yolları'nın son 11 yılda 11 kez Avrupa'nın en iyi havayolu seçilme altyapısını da kullanarak bunu nasıl daha ileriye götürebiliriz? Deneyim alanında net tavsiye skorunu nasıl yükseltebiliriz? Bu gibi konularda 2027'de bunları ağırlık vermeye devam ediyor olacağız. İkisinin bileşkesi olarak hem verimlilik alanında hem daha yüksek dediğim gibi marka değeriyle Türk Hava Yolları'nın 2027'de bilançosunu çok daha pozitif bir yere taşımayı umuyoruz.
2: Son olarak fon piyasasında yaşanan gelişmelerin hisse senedi tarafına etkilerini de görüyoruz. Türk Hava Yolları da halka açık bir şirket. Nedir orada durum?
3: Ya, Türk Hava Yolları malumunuz olduğu üzere Türkiye'nin en büyük bilançolarından birine sahip şirket. Dolayısıyla biz bu konuda pozitif ayrışmayı umuyoruz. Bir miktarda öyle ayrıştık. İnşallah yakın bir zamanda çok daha iyi bir seviyelere geleceğini umut ediyoruz.
1: Ve efendim Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuş'tan önemli bir açıklama geldi. Pozitif ayrışmayı umuyoruz. Yakın zamanda çok daha iyi seviyelere geleceğimizi umut ediyoruz. Hedef dünyanın en değerli 100 markasına giden ilk Türk markası olmak diyor. Son dakikaları da ekranlarınıza getirmiş olduk. Şimdi ise makro ihtiyati tedbirler tarafını konuşmak üzere araştırma masasına geçiyorum.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz. Efendim Aslı Sabranoğlu Seren ile birlikteyiz. Aslı günaydın.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet Aslı, haftayı bitirirken özellikle fon koordinasyon kurulu toplantısını yakından takip ediyoruz ama daha da önemli noktalar var ki dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın atmış olduğu adımlar vardı. KOBİ kredileri için büyüme sınırını yükseltmesi. Bir diğer tarafta ise TL zorunlu karşılıklarda bloke tesis oranlarını düşürmesi. Şimdi bunu sıkı duruş içinde seçici bir gevşeme olarak okuyabilir miyiz? Sen hangi açıdan bakıyorsun?
1: Evet, özellikle Pelin son dönemde yaşanan bu yatırım fonlarındaki likitte sıkışıklığına ilişkin Merkez Bankası'nın attığı adımlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Özellikle KOBİ tarafında çok sıkışıklık olduğunu ve bu tarafta likitte ihtiyacı olduğunu da biliyorduk ve duyuyorduk.

0: Buna yönelik de bir adım diye düşünmek lazım. Aslında KOBİ kredileri ile ilişkin büyüme trendine baktığımız zaman orada son dönemde oldukça yavaş giden bir seyir olduğunu görüyoruz. Son dönemde hızlı bir şekilde yavaşlıyordu da buradaki trend. Yaklaşık %24'lere kadar gelmişti 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi büyüme trendine baktığımız zaman. Bütün TL kredilerde, ticari kredilerde bir yavaşlama vardı. Tüketici kredilerinde de bir yavaşlama vardı. Özellikle son dönemde bunun çok belirginleştiğini görmüştük ama KOBİ tarafında daha da belirgindi. Şu ekrana gelen yeşil çizgide görebilirsiniz. Orada yani KOBİ kredilerinde ciddi bir yavaşlama, normal ticari kredilerin de aslında altında seyreden bir seyir olduğunu görüyoruz. Bu gördüğümüz Türk lirası cinsi ticari ve KOBİ kredilerin seyrini ve 13 haftalık yıllıklandırılmış yıllıklandırılmış artışını dolayısıyla eğilimini gösteriyor son dönemdeki. Şimdi bu %4,5'tan %5'e doğru yükseliyor olması en azından bu anlamda bir tık daha KOBİ'lere kredi sağlamak, biraz daha finansman sağlamak anlamında daha yardımcı olacak mutlaka. Ama tabii şunu da akılda tutmak lazım. Zaten haftalık olarak da yani 18 haftalık ortalamalara baktığımız zaman 4,5 sınırını çok aştırmadığımız durumlarda olabiliyordu. Burada özellikle belki kamu bankaları biraz daha KOBİ kredilerine daha yüksek krediler sağladıklarını düşünecek olursak biraz o tarafta daha fazla imkan yaratmış olduğunu düşünebiliriz. Bunun dışında da gelen bloke, yani zorunlu karşılıklardaki bloke düştü. Aynı şekilde bankalara bir esneklik sağlamayı aslında amaçlıyor. Çünkü zorunlu karşılık tutarken 14 günlük bir ortalamayı tutturmak, yani 14 gün içinde zorunlu karşılık süresi içinde 14 günlük ortalamalar üzerinden gidiliyor. Günlük bazda dolayısıyla merkez bankalara ne kadar zorunlu karşılık tutacaklarına ilişkin biraz daha esneklik sağlanmış oluyor ki dolayısıyla günlük likiditeyi yönetmek açısından önemli. Yani bazı günler likidite ihtiyacının daha fazla olduğu ve zorunlu karşılık tutmaya daha az yer kaldığı durumlara biraz daha esneklik sağlamış gibi gözüküyor Merkez Bankası. İkisi de aslında bence yani şey gibi düşünmemek lazım bunu. Ekstra bir gevşeme adı, yani para politikasındaki duruşu mutlaka bir miktar gevşetecek olsa da bunu aslında son dönemdeki yatırım fonlarındaki yaşanan çalkantının da alınan önlemlerin bir sonraki adım gibi düşünmek lazım. Daha çok amaç oradaki likidite sıkışıklığını yönetmek ve rahatlatmak. Ama tabii buradan şunu da belki çıkartabiliriz Pelin. Bir sonraki Merkez Bankası toplantısında biraz daha faiz indirmek için yer olacak mı? Bunu da göreceğiz.
1: Peki Aslı, çok teşekkür ediyorum. Yatırımın ve efendim Fatih Birol konuşuyor, dönüyoruz.
2: Kullanacağız. Hala doğalgaz kullanacağız ama dünya elektrik çağına giriyor dedim. Ve bu şu anda olan kriz de bu elektrik çağına girişini hızlandıracak. Bu tespiti yaptıktan sonra COP'a geçmek istiyorum. Çünkü COP31'in her COP'ta olduğu gibi bazı hedefleri var. Ülkelerin desteklerini almak istediği, almak için çalıştığı bazı hedefleri var. Ve biz Uluslararası Enerji Ajansı olarak hem Türkiye'nin hem Avustralya'nın desteğini alarak COP31'in stratejik partneri olarak adlandırıldık. Ve benim hem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hem Sayın Başbakan Albanese'ye konuşmalarımızdan sonra onların da onaylarıyla Türkiye'deki COP31'in ana hedeflerinden bir tanesi elektrifikasyonu, herkesin, her ülkenin bir araya geldiği ve ortak hedef olarak açıklanması şeklindeydi. Şimdi uygulama diyoruz da, sevgili moderatörümüz uygulama dedi, esas hepimiz uygulama diyor. Uygulamada, uygulama deyince de uygulama olmaz. Uygulama nasıl olur? Eğer pazarlardan bir sinyal gelirse, şuraya git, buraya git diye, o uygulamayı hızlandırır. Yani bu sadece istekli olan değil, fiyatlarla olan bir şeydir. Ve eğer COP 31'den, yani benim düşüncem en çok hayal ettiğim şey şu. Eğer COP 31'den 150-200 tane ülke elektrifikasyon konusundaki hedefe imza atarsa, bu yatırımcılara, şirketlere bir sinyal verir. O sinyalde yeni yatırımlarda kendini gösterir. Uygulama böyle olur. Bu COP 31 Türkiye COP 31'i Avustralya birlikte aldığı zaman, Sayın Bakan Yardımcımız Beliz Hanım burada, Sayın Avustralya Büyükelçimizle, Büyükelçisiyle birlikte, ben tabii çok sevindim. Fakat Türkiye'de bunu, yani şimdi dürüst söylemek gerekirse, ilk konuştuğum zaman işte aldık çok iyi falan, ya kamuoyunda fazla bir öyle bir şey yoktu, bir coşkulu bir karşılama yoktu. Halbuki son derece önemli. Yani Türkiye'ye, Antalya'ya yüzlerce devlet adamına, devlet başkanına, ben kimle konuşsam Antalya'ya geleceğim diyor. Buna sahip, ev sahip yapacak ve Antalya bundan sonra bununla anılacak. Yani biraz daha uzun dönemi düşünmek lazım.
1: Efendim, evet, Fatih Birol'un önemli açıklamaları var. Dizel sorunu enflasyon üstüne çıkarak tüm dünya üzerinde etki yaratacak diyor. Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan hocamla birlikte değerlendirelim. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Hocam şimdi burada özellikle dizel sorunu, yani enerji maliyetlerinin enflasyon üzerinde yaratacağı etkiyi biraz konuşalım. Bizim açımızdan da hem cari dengeye, makro veriler açısından da önemli bir hassasiyet içeriyor. Ben size şunu sormak istiyorum. Bir stagflasyon beklentiniz var mı?
3: Dünyada diyorsun tabii, evet. Doğal olarak. Yani şu anda yok, hayır. Çünkü
1: İhtimal var mı peki, olasılık var mı?
3: Olasılık var ama yani bunun ben çabuk... Şimdiye kadar zaten bu kadar yüksek petrol fiyatları ve enerji fiyatları ile birlikte... Aslında dünya ekonomisi bu yapay zeka yatırımları ile birlikte çok canlı bir ekonomi olmasaydı, o zaman zaten stagflasyona girmiş olurduk. Şu anda girmememizin sebebi bu yapay zeka yatırımlarının ekonomiyi çok canlı tutuyor olması. Amerika Birleşik Devletleri'ne baktığınız zaman yani göstergeler hiç de ekonominin yavaşladığını göstermiyor. Dolayısıyla stagflasyona şu anda girme riskimiz var tabii ama elbette daha da uzadığı zaman enerji fiyatları bu şekilde, ama hiçbir şekilde büyüme beklentileri düşmüyor. Hani bak son veriler de öyle gösteriyor zaten. Amerika'dan baktığınız zaman şimdi istihdam verileri de, öbür tarafta aslında enflasyon üzerinde bir etki olduğunu görüyoruz. Petrol kriziyle beraber oradan bir maliyet şokunun geldiğini görüyoruz. Bu maliyet şoku geçici olmasa dahi, yani çünkü geçicidir değildir. Yani maliyet şokları ile ilgili şöyle bir şey var tabii. Bir kereye mahsus gelirler. Orada kalsalar bile süreklilik göstermeyecekleri için, yani petrol işte 100 dolar, 110 dolar, 120 dolar gibi bir artışı trendine girmeyeceği için... O artış aslında ekonomi canlıyken fiyatlama davranışlarında bir bozulmaya yol açabilir. Yani oradan gelen şokun ya daha sonra tekrar bir talep tarafından da desteklenerek bir fiyatlama davranışlarında bozulmaya yol açarak sürekli bir enflasyona gitmesi riski vardır ki bu ortamda bence risk o. Risk stagflasyon değil. Yani stagflasyon tarafında... Stagflasyon olsaydı eğer zaten enflasyonda da o şekilde bir baskı oluşmazdı. Talep tarafı onu aşağıya doğru çekerdi ve maliyet şokuyla birlikte fiyatlar yukarıya doğru giderdi. Ekonomi de yavaşlardı ama ekonomi yavaşlamıyor. Ha, yavaşlayabilir mi? Böyle bir risk var mı? Evet tabii ki var. Yani o da şununla alakalı ama bu yapay zeka yatırımlarının geri dönüşünün olmayacağı, getirilerinde beklenen, yani yatırımcılar artık buradan beklediğini alamadıklarına inanırlarsa eğer, o zaman satışa doğru giderlerse borsalarda hemen aşağıya doğru inme meydana gelebilir. Ve oradan gelen bir etkiyle birlikte dünya ekonomisi stagflasyona doğru gidebilir. Ama şimdi bence orada değiliz. Yani hatta zaten bakın Fed faiz oranlarını arttırdığı zaman borç yaptığı açıklamalarda büyüme tahminlerini de yukarıya doğru çekti. Amerikan ekonomisine dair olarak ne demek istiyor? Aslında ben bu faiz artırımını yapıyorum, evet. Ama bu faiz artırımı ile birlikte daha da kötüye giden, yani resesyona doğru giden bir ekonomiyi de büyümeyi köstekleyecek bir şey değil bu. Hatta büyümeyi tahminimi yukarıya doğru çekiyorum. Yani faiz oranını artırmamın sebebi enflasyon tarafındaki beklentim. Ama o enflasyon tarafındaki beklentim beni büyüme tarafında kötümser bir yere değil, hatta daha iyimser bir yerdeyim. O yüzden de bu faiz artışını yapıyorum. Büyüme konusunda böyle bir beklentiye sahip olmasaydı FED, o zaman faiz artışını yapmazdı zaten. Yani faizi daha da yukarıya doğru çekerek bu doğru. ekonomik aktiviteyi daralmasına bir katkı da oradan yapmak istemezdi. Yani stagflasyon konuşmak için stagflasyonun özellikleri mevcut. Hep tabii ki geçmiş petrol şoklarına bakılarak yapılıyor. Şimdi geçmiş petrol şoklarına baktığınız zaman yani o çok daha canlı yatırımlarla sürüklenen bir ekonomi söz konusu. İki, bir de petrolün aslında ekonomideki ağırlığı o geçmişteki petrol şoklarında olduğu kadar ağırlığı sahip değil. Ama enerji tarafında yani petrolü konuşuyoruz sadece. Tabii ki Amerikan evet. tüketicileri için çok önemli bir veri ama baktığınız zaman diğer enerji taraflarını da konuşmamız lazım. Oralardan da yani çünkü daha fazla elektrik üretimine bağlı bir ekonomiyle karşı karşıyayız. Ve yani şu anda bence biraz erken bunu konuşmak için.
1: Hocam şimdi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bunun özellikle içeriye yansımaları, COBİ tarafına atılan adımlar, sıkı duruş içerisinde seçici bir gevşeme adımı attı Merkez Bankası. Bunun etkilerini biraz değerlendireyim ama öncesinde kısa bir araya gidiyoruz efendim.
4: Öncelikli yayın.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
7: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
8: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
9: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
4: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim Yatırım Kulübü'nde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgın ile birlikte. Hocam şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın KOBİ kredileri için büyüme sınırını yükseltti. TL zorunlu karşılıklarda bloke test oranlarını düşürdü. Şimdi bunu sıkı duruş içinde geçici bir gevşeme olarak okuyabilir miyiz?
2: Şöyle tabii bu muhtemelen şu anda içinde bulunduğumuz bu fon krizi durumuyla alakalı alınmış bir tedbir olarak yorumluyorum. Orada daha önceden de zaten ilk fon krizi ortaya çıktığında bankalara olan likiditeyi bollaştırdı ki doğru bir hareket yaparak o şekilde yaptı. Şimdi de bundan sonuçta daha fazla etkilenebilecek olan en kırılgan kesim KOBİ'ler. KOBİ'lere olan kredilerinde sınırını yukarıya doğru çekti. Şimdi sıkı duruş tabii ki devam edecek ama biraz enflasyon açısından her ne kadar böyle bir şeyden dolayı olmasa daha iyi olurdu ama enflasyon açısından da yani bu Eylül enflasyonunu kastetmiyorum tabii ama son çeyrekteki enflasyon, Ekim, Kasım, Aralık enflasyonları açısından da talep tarafında bir zayıflama olacağı için ister istemez orada da eli biraz rahatlamış oldu. Şimdi o nedenden dolayı kredi limitlerini biraz daha yukarıya doğru çekmek istediğini anlıyorum ben buradan. KOBİ'lere de destek olmak için en kırılgan kesim de orası olduğu için en fazla ihtiyacı olan kesim orada olduğu için. Ama şimdi buradan yola çıkarak bunu yaptıysa bir de faiz indirimini mutlaka yapar demek yani doğru olmayabilir. Aslında yapmak istediğini biz de biliyoruz. Yani hepimiz de tabii ki faizlerin inmesini istiyoruz ama şu anda belki biraz daha döviz tarafındaki bir hassasiyet nedeniyle belki de yapmak istemeyebilir. Yani burada sadece kredileri biraz daha genişleteyim diyor. Belki faizi dokunmayacağım da diyebilir. Faize de dokunabilir ama faiz tarafında elini bence artık eli biraz daha rahatladı. En azından iş talep açısından eli daha rahatladı. Krediyi daha da genişletebilir. Bir tabii ki ister istemez ekonomik aktivitede bir yavaşlama olacak son çeyrekte Türkiye'de. Şimdi faiz tarafında tek onu bence iç talep tarafı artık gayet rahat. Enflasyon tarafında biraz daha eli de rahatlamış durumda. Ama döviz cephesini düşünecektir tabii ki. O tarafı değerlendirmeye almak zorunda. Çünkü yurt dışında faizler yükselirken yani içeride hem de fonlara olan bu güven oradan çıkışlar artmışken TL mevduatlar yükselmişken belki bu para hani faiz indirilirse bir dolara doğru bir geçişe ve dolarda böyle istenmedik ani bir yükselişe doğru yol açabilir mi diye bir tedirginliği olabilir. Ama 100 puanlık indirimin ben bunu bu konuda pek o kadar da bir etkide bulunacağı kanaatinde değilim. Dolayısıyla benim ana senaryom Merkez Bankası'nın bunun akabinde bir faiz indirimine doğru da karar alabileceği yönünde doğrusu. Peki, bir 100 puanlık bir faiz indirimini.
1: Bunu Ekim'de gelir mi?
2: Gelir gibi geliyor bana. Yani çünkü ekonomik aktivitede böyle bir yavaşlama söz konusu. Dediğim gibi tek onu düşündüren şey döviz cephesi olacaktır. Yani 100 bas puanlık bir indiriminde döviz cephesinde belki o kadar etkisi olmayacağını düşünerek ekonomik aktiviteyi rahatlatmak amacıyla bir 100 bas puanlık bir indirimi gündemine alacaktır diye düşünüyorum.
1: Ya buradaki ana destekleyicilerden bir tanesi bu fon krizi gelişmelerinin talebi baskılayıcı. Yani onu nasıl bir servet etkisinden dolayı altını konuşuyorduk enflasyonda talebi arttırıyor şeklinde. Bugün geldiğimiz noktada altındaki düşüşler zaten baskıladı. Diğer tarafta fon cephesindeki özellikle bu servet etkisinin ortadan kalkmasıyla birlikte talebinde baskılanınca ne kadarlık bir etki sağlayabilir hocam burada? Çünkü talep dediğimiz zaman yani bugün enflasyonun hakikaten hala canlı dinamiği olarak karşımızda duruyordu. Evet. Sert bir geri çekilme gösterir mi bize bu gibi gelişmeler enflasyonda? Yani Ekim'de önümüzdeki yıla dair ya da yıl sonuna dair daha farklı bir perspektif görür müyüz enflasyonda?
2: Yani biraz konuşmak için erken ama olabilir. Yani fiyatlama davranışlarını bir yani ne kadar bu servet etkisinin talep üzerinde etkili olacağına bağlı. Yani bu da fon tarafındaki gelişmelerin ne kadar şirketlerin, insanların alım gücünü sınırlayacağına ve ya da davranışlarını ne kadar değiştireceğine bağlı. Yani şu anda mesela otomotiv piyasası üzerindeki etkilerini görüyoruz. Yani bu dayanıklı eşyada bunları göreceğiz demek.

0: Mekke göreceğiz, buradaki etkileri göreceğiz. Onun dışında diğer sektörlerde de en azından fiyatlama davranışını, hem bu ortamda fiyatlama davranışlarını bir parça dizginleyecektir. Yani ben etkili olabileceği kanaatindeyim doğrusu. Son çeyrek büyümesinin de
1: bunu net bir şekilde gösterir bize talep
0: ediyorsunuz. Evet, yani yavaşlamanın olacağı kesin neredeyse, ama ne kadar tabii, yani onu bilmiyoruz, ama tabii ki Merkez Bankası böyle bir nedenle elinin rahatlamasını istemezdi, ama yani Merkez Bankası o anlamda enflasyon cephesinde bir parça rahatlık kazandı gibi görünüyor. Yani fon tabii sistemik bir krize doğru gitmedi, yani gitmeyecek de zaten orada, ama ne olursa olsun ekonomik aktivitede bir yavaşlamaya, talep tarafında, insanların davranışlarında, tüketim davranışlarında, harcama davranışlarında bir değişikliğe sebebiyet verecek.
1: Sert de olabilir.
0: Sert, ne kadar sert olur işte onu hep izleyip görmek gerekiyor. Ama sistemik bir kriz tabii ki finans piyasasında öyle bir şey beklenmiyor. Yani biraz sadece tüketim tarafındaki bir davranışın
1: değişmesi. Enflasyon sepeti içerisinde aslanın istenen ama tabii ki de istenen yol da bu değildi.
0: Değil tabii.
1: Ama evet, böyle bir etkisi de olabilir,
0: evet,
1: diyor.
0: Firmalar da var tabii bunun içinde. Yani firmaların da, yani buradan ödeme tarafında firmalarda da zorlanma olacak. O da tabii ki bu talep hikayesinin bir parçası. Evet.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, aktardıklarınız için. Efendim, Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Ege Yazgan'ın ile birlikte değerlendirmiş olduk. Şimdilik yatırım kulübünü noktalıyorum, ama düello'da birlikte olacağız. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Emlak Katılım Portföy sunar.
1: BFM Grafik

0: Tabelosuyla devam ediyoruz. Ekonomi müdürümüz Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz grafik düellosunda Mehmet, bugün ben biraz daha Avrupa varlıklarından kaçışı resmini çıkarmak istiyorum. Sadece burada euro dolar çaprazı değil, aynı zamanda Avrupa hisselerinde de kaçışlar var. Dolayısıyla burayı grafikleştirdik, bu tarafa aktaracağım. Sen?
1: Ben de iç piyasadaki gevşeme koşullarına, parasal gevşeme koşullarına bakacağım. Aslında bu piyasada yaşanan gelişmelerden sonra bir beklenti oluştu. Özellikle işletme kredilerinde bir miktar daha gevşeme olabilir diye. Ama bu fon krizi olmadan önce de aslında yılın son çeyreğine dair beklentiler zaten gevşeme yönündeymiş. Bugün Merkez Bankası'nın açıkladığı bir anket bunu gösterdi. Ondan bahsedeceğim biraz.
0: Peki, başlayalım o zaman. Başlasın grafik düellosu diyoruz efendim. Ve şöyle hemen grafiklerimize bakalım. Avrupa hisseleri son 8 haftanın altında geriledi. Eurostoxx tarafına baktığımız zaman 600 endeksinin haftalık yüzdesel değişimini veren bir grafikten bahsediyoruz. Şimdi burada yeşil sütunlar yükselişi gösterirken kırmızı tarafta ise sert satışları beraberinde gösteriyor. Özellikle buradaki yılbaşından bu yana performansa bakacak olursak çoğunluklu olarak aslında satış ağırlıklı olduğunu gösteriyor. Son dönemde baktığımızda son 8 haftanın altısında aslında negatif bir kapanışa geçtiğini de görüyoruz. Ağustos sonundan itibaren satışların daha da sıklaştığı bir dönemden bahsediyoruz. Eylül ayında da negatif haftaların belirgin bir şekilde öne çıktığını gördüğümüz bu grafikte son haftaki kayıp ise yaklaşık 1,5 civarına işaret ediyor. Dolayısıyla tek bir haftadaki sert satıştan ziyade aslında satışların burada süreklilik kazanması dikkat çekiyor. Yani Avrupa borsalarında aslında yatırımcının iştahının zayıfladığı ve yükseliş denemelerinin ise daha sınırlı kaldığını gösteriyor. Son dönemdeki yeşil sütunlar bize yılın önceki bölümlerinde daha güçlü bir başlangıç yapmıştı ki grafik düellosunda bunları da aktarıyorduk. Yılın başlarında özellikle daha yeşil ağırlıklı olan bir endeks söz konusuydu. Ancak bugün baktığımız zaman son haftalarda yaşanan satış baskısı oldukça dikkat çekiyor. Buradaki ana hikaye elbette yükselen tahvil faizleri diyoruz ama bir diğer tarafta burada siyasi ve mali endişeler de çok daha etkili bir şekilde öne çıkıyor. Avrupa hisselerinde risk iştahının kısa vadeli momentumun zayıfladığını işaret eden bir grafik. Bu sadece hisselerde değil, aynı zamanda euro dolar çaprazında da yansıdığını gösteriyor bize. Şimdi grafiğe baktığımız zaman ise özellikle buradaki düşüş trendi, yani düşüş trendini destek seviyesine doğru yaklaştığını görüyoruz ki özellikle 1.12.60 seviyesine kadar bir gelmeye işaret ediyor 60 alt seviyelerde. Yani euronun aslında yılın ilk çeyreğinden bu yana aşağı yönlü bir trend kanalını gösterdiğini söyleyebiliriz ki buradaki bu kanalın içerisinde yılın ilk çeyreğinden itibaren yine euroda baskılanan bir görünüm söz konusu. Şimdi sarı çizgiyle göstermiş olduğumuz aslında burada 233 günlük hareketli ortalamadan bahsediyoruz. 1.16 seviyesine işaret ediyor. Euro burada belirgin bir şekilde altında bu seviyenin. Bu da orta vadeli görünümde, teknik görünümünde zayıfladığını sürdüğüne işaret eden unsurlardan biri olduğunu söyleyebiliriz. Yani euroda teknik görünüm zayıf. Euro dolar çaprazında 1.13'ün altına gerilerken kur ise düşüş kanalının alt bandına doğru yaklaşması 1.12 civarında teknik açıdan kritik destek bölgesini izlettiriyor yatırımcısına ki euro 233 günlük hareketli ortalamasının da altına sarkmış bulunmakta. Dolayısıyla Avrupa tarafında hem hisse senetlerinde hem de para biriminde son haftalarda belirgin bir şekilde aslında momentum kaybının da yaşandığını bize gösteriyor. Avrupa hisselerinden bir kaçışın olduğuna işaret ediyor Mehmet.
1: Evet, orada durum öyleyken ben şimdi iç piyasaya geleceğim ve özellikle ticari krediler tarafına geleceğim. Dün akşam Merkez Bankası'ndan bir karar geldi. KOBİ kredilerinde büyüme sınırı, aylık büyüme sınırı %4,5'tan %5'e çıkartıldı. Onun dışında ayrıca zorunlu karşılıklardaki buradaki oranları düşürüldü. Bu piyasada etkisi çok büyük olmasa da bir gevşeme adımı olarak değerlendirildi. Ki zaten beklenti de bu yönde. Son dönemde özellikle finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin likidite kanalları üzerinden reel sektörü baskılaması ihtimali de konuşuluyor ekonomistler tarafından. Hem bireysel tarafta hem şirketler tarafında bir harcamaları öteleme, bir nakite sahip çıkma gibi bir durum var ki bu da likiditeye ulaşabilenler, halihazırda ulaşamayanlar da var. Ancak Merkez Bankası'nın bugün yayınladığı anket bu aslında finansal piyasalarda yaşanan çalkantının öncesinde de piyasada bir gevşeme beklentisinin olduğunu söylüyor. Bugün yayınlanan anket niye öncesinde diye sorduğumuzda bu anket 7 ile 18 Eylül'de yapılmış. Yani büyük ölçüde son günlerde yaşadığımız finansal çalkantıların etkisini içermiyor. Yani ondan önce firmaların yani özellikle bankaların hem gerçekleşmesilerini hem de beklentilerini yansıtıyor. Bu anket 3 ayda bir yayınlanıyor. Bankaların kredi koşullarını, kredilerde müşterilerine uyguladığı standartları ve müşterilerden gelen talepleri ölçen bir anket. Ve burada son dönemde ciddi bir sıkılaşma söz konusuydu. Şu anda işletme kredileri için bankaların uyguladığı standartlarda değişim bildiren bankaların oranı. Yani daha fazla gevşeme mi yapacak bankalar, daha fazla sıkılaşma mı yapacak? Baktığımızda G, yani kırmızı çizgiyle gösterilen G gerçekten yani 3. çeyrek itibariyle gerçekleşmeyi, lacivert yani koyu çizgili olan gösterilen B olan ise beklentiyi 4. çeyreğe ilişkin beklentiyi gösteriyor bize. Yani gerçekleşme tarafına baktığımızda genel olarak bir sıkılaşma söz konusuydu. Yani bankalar uyguladıkları kredilerde daha fazla sıkılaşıyorlardı. Yani bu daha fazla kredi vermiyorlardı, daha kısa vadeli veriyorlardı, daha yüksek teminat talep ediyorlardı. Yani kredi vermek konusunda çok istekli değillerdi. Ancak buradaki gerçekleşmeye koyu çizgiyle baktığımızda, 2021'den bu yana en yüksek seviyeye geldiğini görüyoruz. Yani şu anki ekonomi yönetimi dönemindeki en güçlü gevşeme beklentisi var bankalarda işletme kredilerine yönelik. Yani 4. çeyrekte şu son olaylar olmasaydı dahi yani işletme kredilerine bankaların daha fazla kredi vermek konusunda istekli olduklarını bu anketten görüyoruz. Peki işletmenin kredi talebi nasıl? İkinci grafiğimiz onu gösteriyor. İşletmenin kredi talebi aslında yaklaşık olarak son 2 yıldır zaten yüksekti. Evet, bir dönem azalmıştı. Özellikle 2023'ün ortalarından sonra işletmelerin kredi talebinde çok hızlı bir aşağı yönlü hareket görülmüştü. Orada özellikle kredi koşullarının sıkılaşması, faizlerin yükseltilmiş olması, hali hazırda işletmelerin daha önce aldıkları yani 2021-23 döneminde aldıkları krediler dolayısıyla nakit pozisyonlarının oldukça güçlü olması dolayısıyla kredi taleplerinin düştüğünü hatta negatif seviyelere kadar geldiğini görüyoruz. Ancak ondan sonra tabii ki nakit ihtiyacı artmaya başladı ve şirketlerin yüksek faiz olmasına rağmen, finansal koşullar sıkı olmasına rağmen kredi talebinin arttığını görüyoruz. Burada hem aynı mantık burada var. Kırmızı çizgi gerçekleşmeler, koyu lacivert çizgi ise talebi gösteriyor. Yani önümüzdeki dönemde beklentileri gösteriyor. Bankalar buradan bankaların buradaki beklentisinde 4. çeyrek itibariyle işletmelerden daha fazla kredi talebi gelmeye devam edecek. Peki bunun ayrıntılarına baktığımızda, yani KOBİ'ler, büyük işletmeler tarafına baktığımızda, kısa vadeli, uzun vadeye baktığımızda KOBİ'ler tarafında çok yüksek bir kredi iştahı vardı zaten. Bunun daha da artacağı bekleniyor. Büyük işletmeler tarafında ise çok sınırlı bir kredi talebi vardı. Oradaki kredi talebi vardı. Oradaki talebin de hızlanması bekleniyor. Bankaların peki bu uyguladığı standartlara baktığımızda KOBİ'leri zaten 3. çeyrek itibariyle gevşemeye başlamışlardı. Bu gevşemenin daha güçlü hale geldiğini görüyoruz. Büyük işletmeler tarafında ise daha sıkılaştırıcı taraftalardı. Orada da hafif gevşemeye geçtiklerini görüyoruz. Buradaki ayrım neyden kaynaklanıyor diye baktığımızda burada makro ihtiyati tedbirler etkili oluyor. Şu anda KOBİ kredisi vermek bankalar açısından daha kolay. Oradaki özellikle büyüme sınırları büyük işletmelere nazaran çok daha yüksek. %4,5'tu. Dün itibariyle %5'e çıktı. Ancak büyük işletmelerde bu çok daha düşük. Özellikle yabancı para krediye baktığımızda orada neredeyse bankalara herhangi bir büyüme imkanı tanınmıyor uzun zamandır. Şu anda aylık bazda %0,5'lik bir yabancı kredi büyüme limiti var bankaların. Bu limite de birçok banka neredeyse tamamını kullanıyor. Burada belki evet, yatırım kredileri, uluslararası kuruluşlardan alınan krediler bu kapsam dışında ama yabancı para kredilerdeki büyüme hızının son dönemde yavaşladığını görmüştük. Bu alanda da bir gevşeme beklentisi var. Hem bankaların daha fazla kredi vermeye istekli olduğunu görüyoruz yabancı para tarafında. Hem de şirketlerin aynı şekilde yabancı para kredisi almak konusunda hala istekli olduğunu görüyoruz. Ancak baktığımızda TL kredi büyümesinin önümüzdeki dönemde yine de daha fazla olması bekleniyor. Düşen krediler ve gevşeyen para politikası ile birlikte önümüzdeki dönemde özellikle ticari krediler tarafında ciddi bir büyüme göreceğiz. Her ne kadar tüketici kredilerinde son dönemde bir yavaşlama görsek de.
0: Peki bakalım atılacak adımlar, bunun etkilerini bol bol konuşacağız bu süreç içerisinde. Yoğun adımları da takip edeceğiz gibi duruyor ki özellikle burada bir önceki programda Ege Yazgan da burada mesela büyüme sınırlarına yönelik atılan adımların bir miktardan fon krizinin yaratabileceği etkileri daha rahatlatabilmek amacıyla bir gevşeme adımı olarak nitelendirdi özellikle sıkı duruş içerisinde. bol bol adımları takip edeceğiz bu tarafa dair. Efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte gerçekleştirdiğimiz grafik düellosunu da noktalıyoruz. 12'de gelecek enerjide birlikteyiz bir kez daha. Hoşçakalın.
2: Emlak Katılım Portföy sundu. Reklam.
3: Akseslere 450 TL'ye varan çift para Opet istasyonlarında. İlk harcamadan önce cüzdandan kampanyaya katılan Aksesler 1 Ekim'den 15 Kasım'a kadar kampanya dahil Akses üyesi Opet istasyonlarından farklı günlerde ve tek seferde yapacakları 1500 TL ve üzeri 4. akaryakıt veya otogaz harcamalarında 22 Kasım'a kadar anlaşmalı Opet istasyonlarında akaryakıt veya otogaz alımlarında geçerli 450 TL çift para, SMS ile katılanlarsa 400 TL çift para kazanıyor. Detaylar akses.com.tr ve opet.com.tr'de.
4: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
5: Dünya İstanbul AVM'de, sen tam merkezinde.
6: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Ben Alara Akın. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın son işlem gününe yaklaştık ve bu son işlem gününe bakıldığında ise biraz daha Amerika tarafından gelen verilerin gündeme oturduğu, içeride fon tasfiye süreci ve yabancı kurumların bu sürece dair beklentilerin biraz daha konuşulduğu bir ortamla karşı karşıya kaldık diyelim ve bugünün başlıklarına beraber bakalım dilerseniz. Haftanın son işlem gününde başladığımızda içeriden birçok başlık bizi karşılıyor. Fakat şu an bir son dakikamız var. Hemen dinlendirelim kendisini. Çünkü önümüzdeki haftalarda 16 Ekim'de S&P Global'dan bir Türkiye notu değerlendirmesi gelecek diyelim. Ve şu anda S&P tarafında görevli Varta Petov'dan bir açıklama geldi ve kendisi... Fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemeler ve politika tepkisi hızlı ve ikna edici dedi. Ve bu tarafta aslında diğer açıklamalarına bakıldığında ise fon sürecinde yaşananların bu tarafta piyasaya ve değerlendirmeye çok da etkisi olmayacağının altını çizdi diyelim. Bu açıklamalardan sonra başlıklarımıza devam edelim dilerseniz. Evet, içeriye bakıldığında finansal sisteme destek adımı geldi dün akşam. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası makro finansal istikrarı korumak ve bankaların likidite ihtiyacını desteklemek amacıyla bir adım attı. Kendisi KOBİ kredilerinin %4,5 olan büyüme sınırını %5'e çıkarıldığını açıkladı. Alt detaylarına bakıldığında ZK yani zorunlu karşılık oranlarında ise TL yükümlülükler için uygulanmış olan tesis bloke oranında bilanço aktif büyüklüğü 500 milyar liranın üzerinde olan bankalar için %40'dan %35'e, 100 ila 500 milyar lira arasında olan bankalar için ise %30'dan %15'e indirildiği açıklandı. Azim ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de bu konuya dair açıklamalarda bulundu ve sosyal medya paylaşımındansa finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz mesajıyla paylaşımda bulundu diyelim. Ve buradan ikinci başlığımıza geçelim. Otomotiv tarafında son veriler geldi. Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği verilerine göre Eylül'de otomotiv satışları yıllık bazda %24,3 geriledi. Ve hafif otomotiv tarafında otomobil ve hafif ticari satışlarda genel çapta ilk 9 aya bakıldığında bu gerilemenin ise takribi %13,39 olduğunun altı çizildi. 10 yıllık ortalamalara bakıldığında Eylül'de satışlarda %15,1, hafif ticari araçlarda bu pazarda ise %27'ye varan bir artış olduğunu da rakamlar bizlere altını çizdi. Ve buradan son başlığımıza geçelim. Bu da dışarıdan geliyor. Dizel arzında alarm sürüyor. ABD-İran savaşından kaynaklı gelen son düzenlemeler ve Hürmüz Boğazı'nın hala aslında kısmi kapalı olmasından sonra ise birçok aslında ülke tarafından dizele dair adımların geldiğini gördük. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent açıklamalarda bulundu ve kendisi küresel dizel arzındaki aksaklıkların giderilmesi için Avrupalı ortaklarından mevcut taahhütlerini hızlandırmalarını ve ilave arzı derhal piyasaya sunmalarını istedi. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da açıklamalarda bulundu bu konu özelinde ve kendisi dizel sorunu enflasyon üstüne çıkarak tüm dünya üzerinde etki yaratacak mesajını verdi.

0: Evet, gündem başlıkları haftanın son işlem günü bu kadar aslında yoğunken bir de fiyatlamalara bakalım. Haftanın son işlem gününde ise içeri piyasaya bakıldığında Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.327 puandan fiyatlanmasını sürdürüyor. S&P Global tarafından da aslında içeride fon sürecine dair açıklamalar gelmeye devam ediyor ve S&P Global yetkilisi Varta Petovsa rezervlerdeki toparlanma kredi notunu destekleyici nitelikte olduğunu söylüyor ve hatırlatmakta fayda var diyelim. 16 Ekim'de bir Türkiye değerlendirmesi S&P Global tarafından da gelecek. Önceki değerlendirme 17 Nisan'da gelmişti ve burada bir adım atılmamıştı diye ekleyelim. Borsa İstanbul tarafında şu an %0,64'e varan bir yukarı yönlü seyir var ve 66 ise yukarı yönlü, 31 ise geri çekilmiş bulunmakta. Alt sektörlere bakıldığında ise burada BIST tümün yarısından fazlası defter değerinin de altında fiyatlanmış bulunuyor. Banka sanayi tarafında pozitif bir ivme varken mali tarafta yatay bir seyrin olduğunu izliyoruz. Dün ulaştırma, turizm, hizmetlerde bir pozitif katkı vardı. Şu an bu katkının devam ettiğini açılıştan sonra görürken burada turizmde %2,40'a varan yukarı yönlü bir seyrin de olduğunu izliyoruz diyelim ve küresel para piyasalarına bakalım. Dolar endeksinde 101 seviyesinin hala korunduğu bir ortamla karşı karşıyayız. Dolar TL, Euro TL tarafında pozitif bir yatay seyir varken Euro Dolar çaprazı 1.13'ün de altını görerek aslında son 4 ayında en düşük seviyesine işaret etti. Sterlin Dolar çaprazındaki kurda 1.32-12 seviyesini izliyoruz. Avrupa borsalarında ise bu hafta başından bu yana pozitif bir seyir vardı. Bir dün kendisini negatif bölgeye taşımıştı. Şimdi bakıldığında yine pozitif bölgede devam eden bir fiyatlama hakim. Frankfurt tarafında, Paris tarafında %1'lere varan bir primle de ayrışma olduğunu pozitif tarafta izliyoruz diyelim. ABD vadelilere bakalım. Bugün tarım dışı istihdam verisi gelecek Amerika tarafından ve bu hafta aslında gözler biraz daha çekirdek PC ve istihdam rakamlarına odaklanmıştı Amerika piyasalarındaki gözlerde. Tarım dışı istihdam tarafında beklenti 90 binlik artış bu akşam gelecek rakam için. Fakat önceki rakam da bir hayli beklenti üzeri gelerek 162 bin artışa işaret etmişti. Üzerinde gelmesinden sonra ise piyasalarda FED'den Ekim tarafından gelebilecek faiz artışı beklentisinde %90'lara kadar çıkan bir oran vardı. Şu an vadeli tarafa bakıldığında %40'lara varan bir artış tahmini olduğunda altını çizelim diyelim ve burada birçok Fed üyesinden de açıklamalar geldi. Dallas Fed Başkanı Logan diyor ki enflasyonu tamamen kontrol altına almak için faizlerin artırılmaya devam edilmesi gerektiğini söylüyor. Fed yetkilisi Bowman'sa bu yıl yeni bir faiz artışının aciliyet görmediğinin altını çizerek aslında burada biraz daha tezat cümlelerinde olduğunu görüyoruz. Tahviller tarafında şu an 2 yıllıkların 5'e yakınsayan bir fiyatlama, 5 yıllıkların biraz daha 5'in altına düştüğü bir fiyatlama hakim. 10 yıllıklar hala 5'in üzerinde, 5.23 seviyesinden fiyatlanıyor. Bir de emtia piyasalarına bakalım. Dolardaki güçlenme sebebiyle ons altında spot piyasada 4.200 doların da altında bir fiyatlama hakim hala devam ediyor. Ons gümüş 61 dolar seviyesinden fiyatlanırken Bitcoin tarafında biz yeniden 86 bin dolar sınırını gördük diyelim. Güçlü ETF girişleri makroekonomik gelişmelerinde biraz daha desteklemesi ve kurumsal alımlarla beraber burada %2'lere varan bir prim olduğunu izliyoruz. Brent'te aralık vadeli kontratlara geçtik ve şu an 99 dolar seviyesinde %3'e yakınsa yani 2,5'larda bir geri çekilmede hakim. Evet, fiyatlamalar bu yöndeydi. Şimdi Fokus'ta kısa bir reklama gidiyoruz.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Evet, Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Otomotiv sektörünü detaylandırmak üzere konuğumuz stüdyomuzda bizlere eşlik ediyor. Kendisi Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Tiftik. Hakan Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Teşekkür ederim, hoş bulduk.
0: Şimdi sıcağı sıcağına verileri aldık Hakan Bey. Ve aslında biz geçtiğimiz seneki tabloya kıyasla daha farklı bir geri çekilme tablosuyla da karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Biraz detaylandıralım sizin de şu son gelen verileri. Eylül'de otomotivde sert bir fren olduğunu veriler bize gösterdi. Fakat birçok dinamik var ülkemizde ve dış piyasalarda. ABD-İran savaşı da yılı başlattık. Şubat sonunda geldi. Bunun etkileri aslında baz etkisiyle arka arkaya gelmiş bulunmakta. Diğer taraftan enerji maliyetleri diyoruz ve iç piyasadaki biraz daha ekonominin soğumasından, talebin azalmasından kaynaklı bir geri çekilmenin de etkili olduğunu biz sizinle hep programlarımıza dile getirdik. Evet. Şimdi son verilere bakıldığında ilk 9 ayda burada %14'lere yakınsayan bir geri çekilme vardı. Eylül tarafına bakıldığında %20'lerin de üzerinde bir daralma olduğunu yine veriler bize gösterdi. Doğru. 10 yıllıklar tarafında hafif ticari ve otomobil pazarında bir yukarı yönlü seyir var. Ortalamalarda 10 yıllıklarda iyiyiz fakat geçtiğimiz seneye kıyasla ve ilk 9 ayda biraz daha aslında daralmaya devam eden ve ölçeklendirebilen daralmayı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Siz burada yılbaşında biraz daha toparlanma emaresi görebiliriz söylemlerini çok dile getirmişsiniz. Peki evet. Yıl sonuna doğru yaklaştık. Hatta son çeyreğe girdik. Nasıl bir tablo görüyorsunuz ve yılı sizce nasıl kapatırız?
1: Evet, yıl sonuna doğru biraz daha biz pozitif tablo bekliyorduk. Gerçekten de doğru. Tabii burada hep şunu belirtiyorduk. Önemli olan birincisi tabii ki savaşın gidişatıydı. Çok büyük bir etkisi oldu. Biraz evvel siz de bahsettiniz. Hani kredi faizlerinin yükselmesine kadar götürdü enflasyonist baskılar. Petrol fiyatlarının artması ve kredi faizlerinin artması.
0: Yükselen tahvil faizleri bile aslında borçlanmayı tetikleyen bir ortama sürükledi bizi.
1: Kesinlikle. Ve özellikle savaşın gidişatının çok önemli olacağını, daha sonra Türkiye'de tüketicinin finansmana erişiminde özellikle taşıt kredisi limitlerinin 2022'den beri güncellenmediğini, bunlar güncellendiği şekilde taşıt kredisi imkanının artması durumunda tüketicinin taşıt kredisine ulaşımıyla beraber tekrardan tüketimin son aylarda artacağını düşünmüştük. Zira yapısal olarak Türkiye'de otomobil ihtiyacı devam ediyor. Araç parkımıza baktığımız zaman 16 yaş ve üstü, hatta 20 yaş ve üstü çok fazla araç olduğunu görüyoruz. Yüzdesel olarak diğer ülkelerle veya batılı ülkelerle kıyasladığımız zaman Avrupa topluluğuyla neredeyse 3 kat 4 kat daha fazla yaşlanmış aracımız var. Bu yüzden de yapısal olarak Türkiye'de otomobil ihtiyacı kendini hep gösteriyor. Ama tüketici tabii bunun için kredi imkanlarına ulaşması gerekiyor. Bir noktada şu var biliyorsunuz, 14 aydır ÖTV baremleri de güncellenmedi ve birçok araç üst ÖTV dilimlerine geçmiş evet. durumda. Kurların belli noktada artışı ise ve TL fiyatlarının araçlarının artmasıyla. Özellikle bu iki nokta önümüzdeki dönemde kalan 3 ayda otomobil satışlarını destekleyecektir diye düşünüyorum. Yani ÖTV baremlerinin kurlardaki gelişi ve maliyetlerdeki gelişime göre güncellenmesi ve taşıt kredi limitlerinin de güncel verilere göre tekrar güncellenmesi.
0: Ama bu adımlar uzun zamandır yapılmadı ki sektörün de çoğunlukla uzun zamandır çağrıları bu yönde. Bu iki adımın da biraz daha güncellenmesi yönündeydi. Peki sizce son çeyrekte buradan bir adım gelebilir mi? Öngörüyor musunuz? Ve bu adımlar gelmezse 1 milyon barajını geçebilecek bir pazar performansıyla karşı karşıya kalır mıyız? Çünkü geçtiğimiz seneye bakıldığında ertelenen talebin geri gelmesiyle son çeyrekte bir ivme olduğunu gördük ve rekorla evet. kapatmıştık. Bu sene öyle bir tablo olabilir mi sizce?
1: Şimdi tabii bu uzun zamandır konuşulan şeyler ama tabii ki diğer taraftan da hükümetin de ekonomi yönetiminin de bir mali istikrar, bir ekonomik istikrar politikası var. Bizim taleplerimiz veya işte söylediklerimiz zaten kontrolsüz bir kredi büyümesi vesaire gibi değil. Sadece daha güncel rakamlara ulaşabilmek. Mutlaka bunların bir dengesini bakıyorlardır, değerlendiriyorlardır ekonomi yönetimimiz ve ona göre de karar vereceklerdir. Ama şu andan önümüzdeki 3 ayda bu güncellenir mi, güncellenmez mi Bir şey demek zor tabii ki.
0: Peki 2027 yılında beklermişsiniz çünkü sektörün aceliyeti benim anladığım bu çağrı.
1: Tabii şöyle tüm dünyada krediye ulaşım, finansmana ulaşım otomobil sahipliği için en önemli araçlardan biridir. Otomobil büyük bir yatırım, pahalı bir yatırım ve ev, otomobil gibi yatırımlar her zaman için tüm dünyada özellikle krediyle ve finansmanla iç içe kol kola gidiyor. Bizim şu anda kredi penetrasyonu dediğimiz oranlar otomobil alımında neredeyse %2'lerin, %3'lerin altına düşmüş durumda. Bunun normal şartlarda %50, %60'lar olmasını bekleriz.
0: Şimdi bakıldığında aslında son dönemde ise 1 milyon barajını geçecek miyiz diye bakardık. Peki siz geçtiğimiz seneye kıyasla biraz daha altında mı pazarı kapatmayı öngörürsünüz? 1 milyon 300 bin bandına yetişebilir miyiz sizce?
1: Şimdi geçen sene 1 milyon 370 bin bandındaydık. 368 bin gibi bir rakamla bitirdik. Bu sene bunun biraz daha nispeten daha düşük olacağını öngörüyorduk. Geçen sene alınan kararlarla işte ÖTV'deki artış vesaire. Fakat tabii beklentimizden daha fazla, sizin bahsettiğiniz birçok sebepten dolayı beklentimizden daha keskin bir düşüş oldu. Şu anda baktığımızda yılın gidişatına göre 1 milyon 100 ile 1 milyon 200 bin adet arasında değişir gibi gözüküyor. Fakat 1 milyon 200'ü geçmekte çok zorlanır bu rakamlar diye görüyoruz.
0: Şimdi son 3 haftaya bakıldığında Hakan Bey biraz daha nakit akışının bozulduğu, likitte sıkışıklığının yaşandığı bir ortamdan geçiyoruz ve birçok sektörle konuştuğumuzda tahsilat sorunlarının ve pazarda büyük indirimlerin gerçekleştiğinde satışların biraz daha artmasını desteklemek amaçlı yapıldığı konuşuluyor. Peki otomotiv sektöründe bayilerde ve satışlarda şu an bu likitte sıkışıklığı nasıl bir ortama tekabül ediyor? Nasıl etkiledi sizi?
1: Vallahi tabii tüm sektörlerle hemen hemen aynı. Fakat otomotiv dünyasındaki fark şu olabilir. Zaten neredeyse Şubat ayından beri geçen seneye göre daralan bir pazar görüyoruz ve artarak daralan bir pazar görüyoruz. %15'ler, %18'ler, 20'ler, 25'ler, 27'ler gibi böyle arta arta her ay artan bir pazar görüyoruz ve her ayda artan kampanyalar gördük. Piyasada tabii ki. Bu da dikkat çekiciydi. Aslında baktığımız zaman otomobilin edinilmesi için en uygun dönemlerden bir tanesi. Döviz bazında baktığınız zaman geçen seneden dahi daha düşük fiyatlara otomobiller satılıyor. Çok ciddi kampanyalar yapılıyor.
0: Ne kadar bir fark oldu döviz bazında bakıldığında?
1: Ezbere söylemek çok zor.
0: Ama
1: bunu.
0: Bir düşüş olduğunu söylüyorsunuz.
1: Bir düşüş var ama söylemek çok zor. Modeline göre, markasına göre değişiyordur. Onun tüketicilerimiz aslında daha rahat beğendikleri otomobil bazında görebilirler. Bu kampanyalardan kaynaklanıyor. Liste fiyatları tabii ki daha yukarıda ama kampanyaların çok güçlü olduğunu söyleyebilirim. Bu noktadan sonra hani likidite sıkışıklığından dolayı satışları da artırabilir miyiz diye bayilerimiz ne yapabilir? Bence bu noktadan sonra daha fazla gidecekleri çok fazla yer yoktur diye düşünüyorum. Çünkü çok kampanyalar yapılıyor ve artık senenin son 4 ayına girerken herkes elinde ne varsa koyuyor masaya.
0: Peki ekstra indirimlerle şu an satışların biraz daha arttığı bir ortam gördünüz mü sahada?
1: Eylül ayında aslında Eylül ayı bizim için önemlidir. Sezonun okul yaz tatili sonrası sezonun başlangıcıdır. Hem ticari araçta hem binek araçta tarafında Eylül ayında bir hareketlenme görürüz. Fakat bu Eylül Ağustos ayına göre de gerileme oldu. Burada piyasadaki likidite sorunlarının, likidite sıkışıklığının bir etkisi olduğunu düşünüyorum. Ama önümüzdeki dönemde bu likidite konusunda adımlar atılırsa, kredi taşıt kredisi limitleriyle ilgili belli adımlar atılırsa önümüzdeki dönemde hareketlenme olacağını düşünüyoruz.
0: Şimdi aslında biraz daha ODMD verilerine geri döndüğümüz elektrikli araçlarda çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Yani toplam pazarda bir daralma devam ederken elektrikli araçlarda %19'lara varan bir yukarı yönlü seyrin hala randımanlı gittiğini görüyoruz. Bu biraz galiba menzillerin uzaması, şarj altyapı tarafının biraz daha güçlenmesinden kaynaklı mı Hakan Bey? Ve sizce şu an hangi menzil aralığında en fazla talebin geldiğini siz pazarda görüyorsunuz?
1: Yani bütün söyledikleriniz geçerli. Hepsi birden aynı şey oluyor. Tüketicinin elektrikli araçlara alışması gerekiyordu ve bu süreç kolay bir süreç değil. Halen daha birçok müşterimizin, tüketicinin ya ben elektrikli araca daha Türkiye hazır değil, ben nerede şarj edeceğim vesaire gibi düşünceleri var. Fakat bir yandan menzil artarken bir yandan da Türkiye'de çok güçlü bir şarj altyapısı kuruluyor. Avrupa ile kıyasladığımız zaman elektrikli araç başına düşen şarj cihazı sayısı ortalama Avrupa'nın ortalamasında yukarıdadır Türkiye'de. Tabii önemli olan lokasyonlar. Herkesin evine yakın olmayabiliyor, herkesin iş yerinde olmayabiliyor ama artık otoparklarda, alışveriş merkezlerinde şarj imkanı çok arttı. Menzil konusu bence yavaş yavaş tüketicinin alıştığı ve gündeminden düşürdüğü bir konu. Gene de halen daha ne kadar yüksek menzil olursa o kadar iyi mantığıyla bakıyor tüketici. Ama en yüksek satışında 400 ile 500 kilometrelik menziller mertebesinde olduğunu görüyoruz. En toplu satışın. Çünkü sunulan araçlar da en fazla bu menzilde. O denge çok önemlidir. Hani menzili arttırabiliyor artık üreticiler, teknoloji buna izin veriyor. Ama menzil arttırmak için ağırlığınızı da arttırıyorsunuz. Ve bu bir kendi içinde bir kısır döngüye dönebiliyor daha sonra. O yüzden bu dengeyi kurmak lazım. Menzil ve ağırlık, yani batarya ağır bir ürün ve maliyet dengesini kurmak çok önemli. Şehir içi ağırlıklı kullanan bir tüketici için düşündüğünüz zaman 400-500 kilometrelik menzil neredeyse bir hafta 10 günlük araç sürümü demek. Yani 400-500 kilometrenin üzerinde menzile ihtiyacı çok fazla yok tüketicinin şehir içi için. Ama şehirler arası yollarda tabii ki 700-800 kilometre. Önümüzdeki dönemlerde daha üstleri de gelecektir diye düşünüyoruz.
0: Zaten tüketicinin de aslında biraz daha menzil odaklı gittiği bir talep eğiliminde olduğunu çok kez programlarımızı sizinle ve diğer konuklarımızla dile getirmiştik. Son olarak da bir de bu ticari taraftaki bu hafif daralmayı sorayım size. Çünkü daha önceki verilere bakıldığında hep binek tarafta yukarı yönlü bir seyir vardı. Ticari tarafta hep bir yatay seyir olduğunu görüyorduk. Son zamanlarda aslında biraz daha kredi tarafının o kanalda açık olmasından dolayı ticari de yatay giden bir daralma ve binek tarafında ise yüksek bir daralmayla karşı karşıya kaldık. Fakat Eylül'de %5'lere varan bir daralma hafif ticaride oldu. Bu işletmelerin finansal ve ticari aktivitesi için bize nasıl bir tablo sunuyor? Bunun devamını öngörmüşsünüz son tarafta.
1: Şöyle söyleyeyim. Ticari araç tarafında aylık bazda bakmak zaman zaman yanıltıcı olabilir. Çünkü orada belli başlı kurumlar arasında filo bazında alımlar satımlar olabilir. Büyük paketlerle alımlar satımlar olabilir. Bir bakmışsınız bu ay satılmayan bir ürünü önümüzdeki ay aslında teslimatı vardır. 1000 adet, 500 adet asıl oradadır. O yüzden bir toplamına bakmakta fayda var. Toplamı çok daha önemlidir.
0: Peki. Hakan Tiftik çok teşekkürler. Değerli katkınız için sizlere de kolaylıklar dileyelim.
1: Ben de çok teşekkür ederim. Sağ olun. İyi günler.
0: Fokus'u noktalıyoruz değerli izleyenler.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, her cuma olduğu gibi risk yönetimi programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve biz de risk yönetiminde son riskleri fiyatlamak ve detayları konuşmak, yatırımcıya nasıl bir ortam sunulacağını konuşmak üzere konuğumuz eşlik ediyor stüdyomuzda kendisi. VMS Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı Ali Gençlük. Ali Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Ali Bey, uzun zaman oldu sizi risk yönetiminde ağırlamayalı ve bakıldığında çok da farklı bir ortamla karşı karşıya kaldık galiba. Şimdi son 3 haftayı biraz konuşalım sizinle beraber. İç piyasaya bakıldığında risk yönetimi programında biraz daha bu likitte sıkışıklığını ele almakta fayda var diyebilirim. Son 3 haftada nakit akışında bir sıkıntı vardı. Birçok sektör bu konudan etkilendi. Likitte sıkışıklığı diyoruz. Peki sizce bunu çözmek için nasıl bir adım atmalı şirketler ve bu tarafta nasıl bir hasar boyutu siz öngörüyorsunuz diye sorayım.
2: Aslında birazcık geriden gelirsek Türkiye son yıllarda birazcık yapısal sorunlarının yanında bölgesel jeopolitik risklerle karşı karşıya kaldı. Bunlar bizi çok etkileyen faktörler çünkü komşularımız İran, Irak, Suriye, Libya, Ukrayna, Rusya, buralardaki savaşlar ve yaptırımlar Türkiye ekonomisini oldukça etkiliyor. Gerçek performansını göstermesine engel oldu. Bu bağlamda bunun üzerine İran, Amerika

0: dedi. Zira zaten son yıllarda baskılanan bir döviz kurunu görüyoruz. Bunun karşısında da artan Türk lirası maliyetler, bunun içinde çalışan maliyetleri de var tabii ki, ama artan enerji fiyatlarıyla oluşan ekstra maliyetler de var. Bu şirketlerimizin aslında bilançolarına çok negatif etkiledi. Bunun yanında tabii ki regülasyon baskıları da var bankaların üzerinde, enflasyona karşı mücadele kapsamında. Ve artan batık krediler ve ayrılan karşılıklar. Dolayısıyla bankalarımızda bir yandan limitlerini, yani nakdi kredi limitlerini artırmakta imtina ediyorlar. Bu da çok büyük firmalarımızın bile mevcut doluluk oranlarının kapanmasına sebep oluyor. Zira bunun yanında orta ölçekli ve KOBİ'lerimiz var. Onların zaten bu finansmana erişimdeki zorlukları, artı maliyetlerin yüksekliği onları ekstra zorluyorlar. Şu anda da gördüğümüz kadarıyla bu likidite krizi daha çok orta ölçekli ve küçük firmalarımızı, KOBİ'leri etkiliyor. Hatta dün Merkez Bankası
1: bir adım attı. Bir adım finansal attı, sisteme dair yönelik bir destek adımı. Hemen detaylandıralım onu da sizinle beraber. Çünkü Merkez Bankası makro finansal istikrarı korumak ve bankaların aslında likit yönetimini biraz daha desteklemek amacıyla KOBİ kredilerinde büyüme oranını %4,5'tan 5'e çıkardığını duyurdu. Peki siz bu adımı nasıl değerlendirirsiniz?
0: Çok olumlu. Bir can suyu, ama yeterli mi? Orada zaman içinde göreceğiz. Hatırlarsanız bir iki ay önce de bir nakdi bir destek açıklanmıştı KOBİ ve orta ölçekli firmalarımıza. Tabii birazcık enflasyonun da düşürülememesi sebebiyle net işletme sermayesi açığı oluşuyor firmalarımıza. Bunları da haliyle finansmanla kapatmaya çalışıyor firmalarımız. Diğer taraftan kapatamayanların yanında bir de faizler yüksek. Yani kar marjlarının yüksek olması lazım ki bu faizler ödenebilsin. Dolayısıyla bunu karşılamayan firmalarımız olduğunda, işte son zamanlarda borsa kote firmalarımızda da konkortalar görebiliyoruz. Ödeme güçlüğüne, iflasa yönelen firmalar görüyoruz. Ya da piyasadan çıkan, işte biraz önce hasarlardan bahsettik.
1: Evet.
0: Tekstil sektöründe hasarlar oldukça yüksek.
1: Tabii biz reklam arasında bu konuları konuştuk. Hemen izleyicilerimize aktaralım burada tabii. Evet. Gündemi biraz da biz reklam arasında devam ettiriyoruz konuklarımızla, evet. Fokus programında beraber. Şimdi 2026 yılı boyunca hasar tespitlerine bakıldığında birçok sektör ayrışmıştı. Fakat son bu likidite krizi tarafında sıkışıklığa bakıldığında ise hangi tarafta şu an daha yüksek hasarlar var diye sormuştum size. Siz de birçok sektörü söylemiştiniz.
0: Evet, elektrik,
1: hemen
0: elektronik, başta petrokimya sektörü, tekstil, inşaat bağlantılı sektörler ve kimyasal sektörler. Bunlar oldukça yüksek hasar artışları gösterdi. Ama genel olarak yılın ihracat ve yurt içi satışları olarak bakarsak geçen seneye göre şu ana kadar %60'a yakın bir hasar tutarında artış görünüyor. Bu ticari alacak sigortası firmalarındaki rakamlar. Adet olarak da gene %25'e yakın hasar adedinde artış var. Bu da 2026'da firmaların daha fazla İran'a, özellikle Mart ayından sonra çok daha fazla zorlandığını gösteriyor bize. Önümüzdeki kışın da hani birazcık da yıl kapanışına bakacak olursak daha da zor geçeceğini düşünüyoruz.
1: Son çeyreğe girdik. Ve seçimler de başladı. Önümüzdeki pazartesi
0: başlıyor.
1: Brezilya tarafında bir seçim olacaktı. Evet. Ve aslında Ekim sonu İsrail tarafında seçim yapılacak. Ve 3 Kasım'da Amerika'da Trump'ın yerel seçimleri var diyelim. Bizde en fazla galiba Amerika ayağı etkileyecek.
0: Çok etkileyecektir.
1: Peki Türkiye ekonomisinde bu seçim öncesi anketler Ekim'de açıldı. Nasıl bir ortam ve hasar tespiti tarafına baktığımızda bir
0: şöyle bizi çok etkileyecek. Çünkü Trump'ın seçime bir barış, İran ile bir barışla mı girmek istediği yoksa savaşarak mı girmek istediği çok önemli olacak. Bu enerji fiyatları üzerinden bizi çok etkiliyor. Sadece de bizi değil tabii, global tarafta yükselen enflasyon ve dolayısıyla yükselen bir faiz ortamı görüyoruz. Halbuki tam tersini bekliyorduk, biliyorsunuz yılın başında faiz indirimleri bekleyerek yıla girdik. Ekonominin de canlanacağını öngörmüştük. Bu yükselen enflasyon ve yükselen faizler bir diğer taraftan da Japonya ve Amerika başta olmak üzere, ki Avrupa'ya da ulaşma endişesi var, Fransa başta olmak üzere, böyle bir borcun çevrilememesi sorununu da beraberinde getiriyor. Global ekonomide önümüzdeki 3 ayı değerlendirirsek, yani kışı ve sonbaharı değerlendirirsek, global tarafta da Ukrayna-Rusya savaşı gölgesinde, Amerika-İran savaşının ekseninde biraz da yükselen faizler, global faizlerin etkisinde birazcık zor geçecek gibi görüyoruz.
1: Küresel tahvil faizlerinden bahsediyorsunuz. Şu an Amerika tarafına bakıldığında 2 yıllıklar 5'e yakınsıyor. 5 yıllıklardan itibaren

0: Beşlik gördü ve 10 yıllıklar 5.24, 30 yıllıklar hala 5.61 seviyesinde fiyatlanmasını sürdürüyor. Bu sadece Amerika özelinde değil, bu arada
1: tabii
0: Avrupa
1: Avrupa
0: tarafında.
1: elbette.
0: Fransa, İngiltere tarafında 10-11 bas puanlık rekor artışlarında bir sergin geldiğini görüyoruz. Peki bu taraftaki yüksek tahvil faizleri borçlanmayı da arttıran bir unsur olacak ülke ekonomisine
1: Tabii ki.
0: bakıldığında. Teminat açığı, finansman sorunu derken nasıl bir ortam bizi bekliyor
1: Bizi nasıl
0: sizce?
1: etkileyecek? Sonuçta Avrupa ve gelişmiş ekonomiler bizim ihracat pazarlarımızın ana kalemleri. Bu ülkelerdeki yaşanan bu negatif seyir, faizlerin yükselmesi tüketimi zayıflatacaktır. Bizim ihracat rakamlarımızı çok negatif olarak etkileyecektir ve risklerin de çok arttığı bir döneme gireceğiz. Yani
0: Başka bir
1: Avrupalı
0: risk daha
1: firmalar
0: var
1: var.
0: Ali Bey. Şimdi bakıldığında sizinle tam ABD-İran savaşını konuşuyoruz. Tam da bizi dinlemiş gibi acaba yeni son dakikalarda geliyor.
1: Evet.
0: Fransa, Avrupa ve Uluslararası Enerji Ajansı'na 100 milyon varil dizel ve ham petrolün serbest bırakılmasını önerdiğini açıklamış. Tabii bu da biraz daha enerji krizinin yükselmemesinden kaynaklı bir adım
1: Ne
0: olarak
1: kadar
0: da
1: önemli olduğunu
0: bir
1: gösteriyor
0: öneri
1: bir kere
0: olarak
1: daha.
0: sunulmuş.
1: Burada tabii ki iyi bir haber de şu, onu da vermek isterim. Evet, riskler çok artıyor, hasarlar çok artıyor. İhracat pazarlarımız da bu böyle. Ama globalde 3 büyük oyuncu artı Türk Eximbank hala risk iştahına sahip. Oldukça da kuvvetli bir limit profili sergiliyorlar, limit iştahı sergiliyorlar. Dolayısıyla ben ihracatçılarımıza mutlaka 2027'de de artarak devam eden 2026'daki trendi devam ettirmelerini öneriyorum. Yani güvenli ticaret her şeyden çok daha önemli. Bilmiyorum, vaktimiz kaldı mı, biraz da gayrinakli kredilerle
0: bir
1: ilgili.
0: Bir iki cümle rica edeyim sizden.
1: Gayrinakli krediler tarafında
0: geldim.
1: Da bir sıkışma görüyoruz özellikle yurt dışı piyasalarda. Burada mal alımına yönelik zaten teminat mektupları ve DBS bankacılık sistemi üzerinden yürüyor. Fakat kefalet senedi tarafında hiçbir ürün şu anda yok piyasada ve firmalarımızın oldukça kuvvetli bir ihtiyacı var. Burada benim önerim, nasıl ticari alacak sigortasına Türk Reassurance ve Türk Eximbank destek veriyorsa
0: Peki.
1: burada da destek verebilirler diye düşünüyorum.
0: Peki. Ali Gençbürk, çok teşekkürler değerli katkılarınız için. Risk yönetimini noktalıyoruz değerli izleyenler.
2: Öncelikli yayın.
3: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi, lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
2: Aynen. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Efendim, Gelecek Enerji programı ile karşınızdayız. Bir kez daha Ember Enerji Türkiye ve Kafkaslar bölge lideri Ufuk Alparslan bizlerle birlikte. Ufuk Bey, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
1: Şimdi Ufuk Bey, biz uzun süredir Bülent Kaya'ya da buradan selamlar olsun. Kendisiyle birlikte enerji dönüşümünü konuştuk, elektrifikasyon tarafını konuştuk, depolama yatırımları derken birçok geniş çapta aslında enerji sektörünü ele almaya çalışıyoruz. Bugün de yine enerji dönüşümünün yeni bir aşamasından söz ediyoruz. Elektrifikasyon. Burayla başlamak istiyorum. Ulaşım, sanayi ve binalarda elektriğin kullanımının artmasıyla birlikte Türkiye'nin enerji ithalatını ve aynı zamanda enerji güvenliğini nasıl değiştirebilir bu elektrifikasyon?
2: Evet Pelin Hanım, çok önemli bir konu ama isterseniz çok kısaca organizasyonumu Ember'i tanıtarak başlayayım.
1: Lütfen.
2: Bilmeyenler varsa. Hı hı. Ember Londra merkezli bir düşünce kuruluşu, küresel bir düşünce kuruluşu. Kar amacı gütmeyen bir kuruluş. Londra merkezli ama Avrupa'dan Asya'ya, Avustralya'dan Latin Amerika'ya, Türkiye'ye kadar birçok farklı ülkede 80'e yakın çalışanımız var ve küresel çapta fosil yakıtlardan temiz enerjiye dönüştürecek politika önerilerinde bulunup analizler yapıyoruz, hı hı, ve veriye dayalı raporlar hazırlıyoruz. Ben de Türkiye ve Kafkaslardan sorumlu olarak çalışıyorum Ember'de. Elektrifikasyon konusu gerçekten dediğiniz gibi bu yılın enerji sektöründe herhalde en popüler kelimesi diyebiliriz. İlginç bir şekilde bu yıla kadar elektrifikasyon çok konuşulmamıştı. Hı hı. Bu da o yüzden iyi bir şey. Çünkü bugüne kadar Türkiye'de özellikle enerji dönüşümü denildiğinde yalnızca yenilenebilir enerji akla geliyordu. Halbuki enerji dönüşümü yenilenebilir enerjiden ibaret değil. Yenilenebilir enerji, enerji dönüşümünün yalnızca bir kısmına fayda sağlayabilecek. O da elektrik üretimindeki dönüşümü sağlayabilecek bir araç. Geri kalan her şey için aslında elektrifikasyon gerekiyor. Dolayısıyla enerji dönüşümü eşittir yenilenebilir enerji artı elektrifikasyon diyebiliriz. Tabii elektrifikasyon ile ortaya çıkacak elektrik talebi artışında yenilenebilir enerji ile sağlayarak bu döngüyü, bu üçlü döngüyü enerji dönüşümünü sağlayabiliriz. Enerji ithalatı tarafına bakacak olursak, biraz önce yenilenebilir enerji tarafı, yenilenebilir enerji dışındaki fosil yakıt tüketiminden bahsettim. Aslında elektrik üretimimiz yalnızca enerji ithalatımızın %16'sından sorumlu. Biz bugüne kadar hep yenilenebilir enerji ekledik sistemimize ama elektrifikasyon olmadan enerji ithalatının büyük bir kısmını, yani %84'lük bir kısmını azaltma şansımız pek mümkün değil. Toplam enerji ithalatımıza bakacak olursak, birkaç hafta önce orta vadeli program yayınlanmıştı, hatırlayacaksınız. Evet. Orada 2025 yılı enerji ithalatı verileri 62,5 milyar dolar olarak gözüküyordu. 2026 öngörüsü ise 71 milyar dolardı. Yani 8,5 milyar dolarlık bir artış söz konusuydu. 2025 yılı da bu arada enerji krizinin artık durgunlaştığı, enerji krizi fiyatlamasının olmadığı, biliyorsunuz Rusya-Ukrayna savaşıyla ciddi bir enerji krizine girmiştik ve fosil yakıt fiyatları inanılmaz seviyelere gelmişti. Ama 2025 yılında artık o durgunlaşmıştı. Tabii orada savaş devam ediyor, çatışmalar devam ediyor. Hala üzücü olaylar yaşanıyor ama enerji fiyatlaması açısından durgunlaşmıştı. Ama yeni bir krizimiz var şimdi, Hürmüz krizi. Ve evet, o krizle birlikte yeniden artışa geçtiğini görüyoruz. Enerji ithalatı demişken, isterseniz fosil yakıtlardaki dışa bağımlılık oranlarımızla ilgili de bir istatistik vereyim. Son dönemlerde yerli üretim çok konuşuluyor çünkü fosil yakıtlarda Türkiye'de. Petrol tarafına baktığımızda bizim hesaplamalarımıza göre Türkiye petrol tüketiminin %83'ünü hala ithal ediyor. Gabar'daki yerli üretim artışına rağmen, oradaki rekor üretim seviyelerine ulaşmamıza rağmen. Doğalgaz tarafında daha da kötü bir durumdayız maalesef. Sakarya doğalgaz sahasındaki üretimdeki artışa rağmen, orada bir rekor üretime ulaşılmasına rağmen 2025 yılı itibariyle doğalgaz tüketimimizin %95'ini ithal ettik. En çok güvendiğimiz fosil yakıt kaynağı galiba kömürdür. Çok söylenilir, yerli kömür vesaire. Ancak orada da çok dışa bağımlıyız. Kömürden elektrik üretimimizin %60'ını ithal kömürle gerçekleştiriyoruz biz. Ve uzun yıllardır da böyle, son 15 yıldır da bu durumdayız. Dolayısıyla biz fosil yakıt ülkesi değiliz. O yüzden bizim bir an önce fosil yakıtlardan yeni bir enerjiye geçecek, politika üzerine yoğunlaşmamız gerekecek.
1: Peki, bugün Türkiye elektrik üretiminde özellikle güneş ve rüzgarın payını hızla arttırıyor. Yani aslında bu söylemiş olduğunuz yolda ilerliyor. Şimdi ancak elektrik talebi de aynı anda büyüyor. Yani bugün işte elektrifikasyon ana konumuz olmaya devam ederken yenilebilir kapasitedeki artış, artan elektrifikasyon talebini karşılamak için yeterli hızda olduğunu düşünüyor musunuz?
2: Tabii siz de dediğiniz gibi elektrik talebimizde biz elektrik talebi sürekli artan bir ülke uzun yıllardır. Hmm. Yani bazı istisnai yıllar pandemidir, resesyondur. O yılları dışarıda bıraktığımızda bizim elektrik talebimiz artış eğilimine devam ediyor, devam da edecek. Hmm. Tabii bunun arkasında elektrifikasyon dışında da birçok sebep var. Sanayi kaynaklı elektrik talebi artışı olabilir, turizm kaynaklı elektrik talebi artışı olabilir. Ve özellikle artan sıcaklıklar, sıcak hava dalgalarının yaygınlaşması nedeniyle klima tüketiminin daha yaygınlaşması ve onun o kaynaklı elektrik tüketimindeki artış nedeniyle de elektrik talebimiz artıyor. Ve nüfus artışındaki sebeplerden dolayı da elektrik talebimiz artabiliyor. Elektrifikasyon da bunlardan birisi tabii. Ama isterseniz bazı sayılar vereyim. Elektrifikasyon şu anda geldiği noktada elektrik talebindeki artışa ne kadar katkı sağlıyor? Örneğin Türkiye'de son birkaç yılda elektrifikasyonun en hızlı gerçekleştiği sektör olarak hangi sektör diyebiliriz? Ulaşım diyebiliriz herhalde. Evet. Çünkü elektrikli otomobiller çok yaygınlaşmaya başladı. Tabii. Öyle ki 500 bine kadar gelmiş elektrikli otomobil sayısı Türkiye'de. Ve elektrik tüketim verileri de yayınlanıyor. İlk 8 aydaki tüketimlerine baktığımızda Türkiye'deki elektrik otomobillerinin 0,5-0,6 terawatt saatlik bir elektrik tüketimine ulaştığını görüyoruz. Yani yıla vuracak olursa ilk 8 aydan yıllık veriye ulaşacak olursak 1 terawatt saat hatta belki 1 terawatt saatin altında bir tüketimi var. Peki son 3 yılda Türkiye'nin elektrik talebi ne kadar arttı? Ona baktığımızda 28,5 terawatt saat gibi bir artış olduğunu görürüz. Son 3 yıla baktım çünkü yıldan yıla çok değişkenlik gösterebiliyor. Son 3 yılda 28,5, 30 dersek yılda yaklaşık 10 terawatt saatlik bir artış var. Bir yanda işte tüm elektrikli otomobillerin 1 terawatt saatlik bir artışı varken diğer yanda yıllık 10 terawatt saatlik artış olduğu için henüz elektrifikasyon biraz küçük bir paya sahip diyebiliriz açıkçası. Peki son 3 yılda biz rekor rüzgar ve güneş kurulumları yaptık bu arada. Son 3 yıl gerçekten bu açıdan çok iyi bir performans gösterdik ve rüzgar ve güneşten elektrik üretimin artış da sağladı bu. Ona baktığımızda son 3 yılda rüzgar ve güneşten elektrik üretiminin ise 26-27 terawatt saat arttığını görüyoruz. Yani elektrik talebindeki artış 28,5, rüzgar ve güneşteki artış 26-27. Hala mevcut elektrik talebindeki artışı karşılayabilecek seviyede değil. Rekor kurulumlara ulaşmamıza rağmen demek ki rekorun da rekorlarını kırmamız gerekecek gibi gözüküyor. Çünkü elektrifikasyonla ekstra bir talep de gelecekte.
1: Peki bakalım şimdi Türkiye'nin o zaman şöyle 2035 için özellikle ortaya koyduğu güneş ve rüzgar kapasiteleri hedefleri açısından baktığımızda önümüzdeki dönemde en kritik mesele sizce gerçekten kapasite kurmak mı, şebekeyi geliştirmek mi, yoksa bunları birlikte daha hızlı bir şekilde hayata geçirmek mi?
2: Aslında ikisi birbirinin parçası. Birisi diğerinin ön koşulu demem lazım aslında. Çünkü şebeke geliştikçe, şebeke genişledikçe şebekede boşta kapasite oluşacak ve o kapasiteler projelendirilecek ve yeni rüzgar ve güneş santralleri kurulacak. Türkiye'de eğer bir yeni bir rüzgar ya da güneş santrali kurmak istiyorsanız şebekede boşta kapasitenin olması gerekiyor. Yoksa hiç başlayamıyorsunuz projenizi. Direkt reddediliyor. Dolayısıyla aslında Türkiye'de yeni kapasite kurulumlarını belirleyen şey şebeke. Hı-hı. Şebekede ne kadar kapasite açılırsa o kadar kurulum yapılıyor. Hı-hı. Yatırım iştahı çok yüksek. Dolayısıyla aslında sistem işletmecisi TİH belirliyor tabii bu kapasiteleri. Dolayısıyla aslında devlet belirlemiş oluyor Türkiye'deki kurulum hızını dolaylı olarak. Evet özel sektör yapıyor rüzgar ve güneş santrallerini Türkiye'de ama devletin belirlediği kapasite ölçüsünde yapabiliyorlar. Ve şu anda şebeke kapasitesi en önemli dar boğazlardan birisi yeni kurulumlarda.
1: Peki şimdi bugün yenilenebilir enerjinin hızla büyümesiyle birlikte elektrik sisteminin yapısının da değiştiğini görüyoruz biz. Yani Türkiye'nin güneş ve enerji potansiyeli tam anlamıyla aslında kullanabilmesi için şebeke altyapısında dönüşümlerden bahsediyor. Hangi dönüşümü gerçekleşmesi lazım?
2: Bence buna şöyle cevap verebilirim. Gelecek elektrik sisteminde rüzgar ve güneş santrallerinin payının arttığı bir sistem olacak değil mi? Tüm dünyada, Türkiye'de de böyle oluyor, dünyada da böyle oluyor. Yeni kurulumların %90'ı artık rüzgar ve güneş santrali. Çünkü en ucuz elektrik üretimi kaynakları bunlar. Demek ki geçmiş elektrik sistemiyle gelecek elektrik sistemi biraz daha farklı olmalı. Çünkü rüzgar ve güneşin doğası gereği elektrik üretimi değişken bir üretime sahip. Elektrik şebekesinin yönetimi de daha farklı gerçekleştirilmesi gerekiyor. Buna En önemli çözüm de şebekede esnekliğin olması. Ne kastediyorum esneklik ile? Örneğin santraller açısından baktığımda rüzgar ve güneşteki elektrik üretimi değişkenliğini sönümleyebilmek için hızlı bir şekilde elektrik üretimini artırıp azaltabilecek santrallere ihtiyacımız var. Bunu hangi santraller yapabiliyor? Barajlı hidroelektrik santralleri yapabiliyor, pompaj depolama hidroelektrik santralleri yapabiliyor, bataryalar yapabiliyor, doğalgaz santralleri de yapabiliyor ama kömür santralleri yapamıyor mesela. Dolayısıyla aslında kömür santrallerinin de pahalı olduğunu düşününce, biraz önce bahsettiğim %60 aslında ithal kömür kaynaklı. %40'lık kısmı da yerli kömür ama orası da pahalı. Çünkü devlet tarafından bu yılın başına itibaren dolar bazında alım garantileri veriliyor. Piyasa fiyatlarından yüksek. Yerli kömür de ucuz değil aslında. Hem pahalı olduğu için hem esnekliği olmadığı için aslında gelecek elektrik sisteminde kömür santrallerinin pek yeri olmadığını söylememiz gerekiyor.
1: Buyurun. Yani son yani bugün şebeke altyapısındaki hangi dönüşümler derken aslında birçok dalı var bunun, evet, değil mi? Birçok konu var ama en önemlileri olarak olmazsa olmazı şu anda Türkiye'nin en acil atması gereken adım olarak nitelendirebileceğimiz.
2: Elektrik hangisi? Üretiminde mi?
1: Evet.
2: Aslında esnekliğe bağlarım ben burada.
1: Evet, bu piyasa.
2: Çünkü bunu sürekli söylememin sebebi Türkiye'de çok fazla baz yük santrali ihtiyacımız var deniliyor. Esnek santraller aynı zamanda baz yük olarak da çalışabiliyor. Yani baz yük aslında esnekliğin alt kümesi diyebiliriz. Bizim baz yük santraller değil de esnekliğe sahip santrallere ihtiyacımız var. Gelecek elektrik sisteminde rüzgar ve güneşin payını arttırmak istiyorsak ki öyle olacaktı gibi de gözüküyor.
1: Yani esneklik buradaki olmazsa olmaz zaruri olan aslında bir şart olarak karşımıza çıkıyor. Peki elektrifikasyonun özellikle hem ulaşım tarafında hem sanayide hızlanması, elektrik talebinde ciddi de bir artışın yarattığını takip ediyoruz ki Türkiye yeni bir talebi yaratmak için özellikle bir elektrik üretim portföyü nasıl bir portföy oluşturmalı? Yani bugün yenilenebilirler burada ne kadar daha hızlı büyümeli?
2: Yani bence yerinde üretime biraz daha odaklanmamız gerekiyor. Çünkü tüketim noktasına ne kadar yakın olursanız o kadar şebekeyi yönetmeniz daha kolay oluyor. Çünkü bir yerden bir yere elektriği üretmek maliyetli ve kayba da yol açıyor. Şebekenin yönetilmesini de zorlaştırıyor. O yüzden ne kadar tüketime yakın üretim olursa o kadar doğru olacaktır. Burada da ortaya çıkan dağıtık enerji denilen işte çatı güneş santralleri gibi sistemlerin olması, tüketimin de yine oralara daha yakın olması. Bu bizim için avantaj olacaktır gelecekte şebekeyi yönetebilmek için. Tüketim, üretim demişken hani talep tarafı, esneklikten de bahsettim biraz önce. Aslında esneklik yalnızca santral tarafında da olabilen bir şey değil. Farklı farklı esneklik yöntemleri var. Talep tarafında da mesela esneklik sağlanabilir. Talep tarafı katılımı deniliyor buna. Tüketicilere fiyat sinyalleri vererek onları düşük fiyatlarla motive ederek, elektrik üretimimiz çok fazlaysa mesela daha düşük fiyat uygulayarak, tüketimi arttırarak o üretim fazlasının ziyan olmamasını sağlayabilirsiniz. Örneğin Türkiye'de ilk 6 ayda suyun çok bol olduğu bir yıldı. Hidroelektrik üretimi çok yüksek seviyelere geldi ve toptan elektrik piyasasında fiyatlar sıfır ve sıfıra çok yakın çıktı. Hatta öyle dönemler yaşandı ki elektrik üretimi fazlası oluştu, o ziyan oldu. Kullanamadık o elektrik üretimi fazlasını. Ve hani o dönemler, ben de elektrikli araç kullanan birisiyim ve şarj istasyonundan şarj ediyorum ve takip edebiliyorum. O dönemlerde şarj istasyonlarında örneğin hiç inanılmaz indirimler uygulanmadı. Aynı sabit fiyat uygulanmaya devam etti. Halbuki orada yüksek indirimler uygulansaydı birçok kişi şarj istasyonlarından elektrikli araçlarını şarj edip o fazla elektriği kaybolmasına engel olup kullanabilirlerdi. Bu da bir esneklik aslında. Yani enerji dönüşümü diyoruz, yenilenebilir enerji diyoruz, elektrifikasyon diyoruz. Bunları yerine getirmenin yanında sistemi yönetmek de önemli aslında. Ona uygun regülasyonlar, ona uygun politikalar uygulayarak piyasayı da bunun gerçekleşmesini sağlayacak duruma sokmamız gerekiyor. Bunu da eklemek istiyorum.
1: Peki, enerji güvenliğine ayrı bir başlık açalım. Enerji güvenliği açısından işte petrol ve doğalgazdaki dışa bağımlılığın azaltılması konuşuluyor. Değil mi? Olmazsa olmazlarımızdan bir tanesi bu. Elektrifikasyon ve yerli yenilenebilir enerji kaynakların birlikte büyümesi, işte Türkiye'deki enerji ithalat faturasını orta ve uzun vadede nasıl dönüştürücü bir etkiye sahip olabilir Ufuk Bey?
2: İlk soruda Türkiye'nin enerji ithalatından bahsetmiştim. İşte 62,5 milyar dolardan 71 milyar dolara çıkacak demiştim. Ne kadarı petrol, ne kadarı doğalgaz açıkçası kamuya açık olarak yayınlanmıyor. O yüzden hiç speküle etmek istemiyorum ama büyük kısmı petrol ve doğalgazdan kaynaklanıyor diyebiliriz onu rahat bir şekilde. Belki alt sektör kırılımlarına bakıp öncelikli olarak bizim nerelerde dönüşümü gerçekleştirmemiz gerekiyor ona bakmamız gerekebilir. Elektrik üretiminin %10'a, enerji ithalatının %16'sının elektrik üretimi kaynaklı olduğunu söylemiştim mesela. Peki başka hangi alt sektörler enerji ithalatına çok etki ediyor diye soracak olursanız %32'sinin karayolu ulaşımı kaynaklı olduğunu görüyoruz. En büyük enerji ithalatı kalemimiz aslında bizim karayolu ulaşımı. Benzer şekilde elektrik üretimine çok yakın seviyelerde sanayinin %17 ile enerji ithalatında çok büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Ve yine %16 ile meskenlerin de enerji ithalatında çok büyük bir paya sahip olduğunu görüyoruz. Elektrik üretimiyle birlikte bu dört kalemin aslında %81'inden sorumlu olduğunu söyleyebiliriz enerji ithalatımızın. Yani biz bir elektrifikasyon haritası ya da enerji dönüşümü yol haritası çıkartmak istersek bu dört alt sektöre yoğunlaşmamız gerekecek.
1: Gerekiyor. Dudu listemizde bu da var. COP31.
2: Evet.
1: Olmazsa olmaz ona bir başlık açalım. Vakit geldikçe özellikle COP31'in Türkiye'de yapılacak olması enerji dönüşümü açısından somut bir sonuç üretmesi bakımından nasıl değerlendirmeli? Yani bugün COP31 sonrasında Türkiye'nin enerji politikasında özellikle hangi alanlarda ölçülenebilir bir hızlanma bekliyoruz? Çünkü bu sadece başlıkların konuşulduğu değil, diplomasinin evet. takip edildiği, nice iş ortaklıklarının gerçekleştirildiği de bir ağ. Ve dolayısıyla COP31 nasıl çıktı verir bize?
2: Şimdi aslında söylemlere çok yansıdığı için elektrifikasyonda bir beklenti oluştu. Çünkü hani küresel çapta 2035'e kadar %35'lik elektrifikasyon oranı hedeflemesi konuşuluyor. Türkiye'de muhtemelen bunu enerji planına ekleyecek ve bakanımızın da çok kez söylediği gibi yeni bir enerji planı, daha iddialı hedefleri olan, yeni bir enerjinin de dışında elektrifikasyonun da içerileceği yeni bir enerji planı yayınlanacaktır. Tabii planlar yayınlanır ama onları bir de hani programa da eklemek ve somut politikalara da dönüştürmek gerekir. Umarız COP31 bu konuda öncü olur, faydalı olur. İkincisi de COP31 tabii küresel bir iklim zirvesi ve dünyanın dört bir yanından liderler gelecek buraya. Bu o yüzden çok güzel bir vitrin Türkiye için, çok büyük bir avantaj. Türkiye'nin bölgede liderlik rolü üstlenebileceği, kendi projelerini, kendisini daha iyi anlatabileceği. Çünkü biz de zaman zaman çok kez eleştiriyoruz politikaları ama Türkiye'yi biraz daha da iyi anlatmamız gerekiyor dünyaya. Çünkü dünyada Türkiye hala sanki bir fosil yakıt ülkesiymiş gibi zannedilebiliyor. Farklı farklı ülkeler tarafından.
1: Biz ama halbuki yenilenebilir ülkesi olma yolunda ilerliyor diyebiliriz.
2: Aslında tek seçeneğimiz o. Biz bir fosil yakıt ülkesi değiliz. Biraz önce sayılardan da bahsettim. Yerli üretimimizi arttırmamıza rağmen hala biz dışa bağımlıyız fosil yakıtta. Bizim için çözüm yenilenebilir enerji. Bizim politikalarımızın bel kemiğinde yenilenebilir enerji olması gerekiyor. Ve bunu biraz daha iyi anlatmamız gerekiyor belki de. O yüzden bir fırsat. Politikalarımıza yansıyabilecek bir de şu var. Bölgesel liderlik rolünden bahsettim. Mesela 2 yıl önce Azerbaycan'da yaşandı bu küresel elektrik zirvesi. Orada yapıldı. Onlar buna benzer bir liderlik rolü üstlenmeye çalıştılar. Örneğin işte Avrupa Birliği ile Gürcistan ve Azerbaycan arasında Karadeniz altından geçecek bir elektrik iletim projesini, fizibilite analizini orada yayınladılar. O şimdi mesela finansman aşamasına geçme noktasında. Sonra Kazakistan, Özbekistan, Azerbaycan arasında bir başka enterkoneksiyon projesi, yani ülkeler arası iletim hattı projesini açıkladılar ve o fizibilite aşamasına geçti. Böyle platformları kullanınca oraya uluslararası finansman kuruluşları da geldiği için o finansmanı çekmek için de faydalı olabiliyor. O yüzden hani biz de böyle bir bölgesel liderlik rolü üstlenip, çünkü yeni bir enerjide baktığımızda biz bölgede önce bir ülkeyiz aslında. Rüzgar ve güneşin ulaştığı pay %22 oldu. İşte Kafkaslar, Orta Doğu, Orta Asya, Doğu Avrupa'nın da bir kısmına baktığımızda aslında oransal olarak en iyi ülkelerden birisiyiz. Belki Yunanistan'ı bir kenara bırakmak lazım. Onlar biraz daha yüksek bir orana sahip ama böyle bir yarı çapta baktığımızda Türkiye rüzgar ve güneşte öne çıkan bir ülke ve bunu kullanmamız gerekir diye düşünüyorum.
1: Yani yalnızca kendi dönüşümünü değil, Türkiye COP31'e giderken bölgesel bir elektrik bağlantılarını aynı zamanda sınır ötesi bir elektrik ticaretinde gündeme taşıyabilir o zaman.
2: Tabii ki, tabii ki. Yani bizim politikalarımızdan birisi enerji hub'ı olmaktır mesela. Çok konuşulur. Farklı farklı bakanlar tarafından da hep dile getirilmiştir. Ama orada biraz da doğalgazda hub olma, doğalgazda merkez olma konuşulur. Hı-hı. Halbuki biraz önce bahsettiğim gibi biz zaten doğalgazda çok dışa bağımlı olduğumuz için doğalgazda kendi üretimi çok yüksek seviyelerde olmayan bir ülkenin hub olması da pek mümkün değildir. O yüzden bizim biraz daha böyle yeni bir enerji potansiyeli de yüksek olan bir ülke olduğumuz için temiz elektrik üretimi merkezi, temiz enerji merkezi doğrultusunda politikalar uygularsak hem daha gerçekçi olacaktır hem de bölgede de liderlik rolü üstünde bilmemizi sağlayacaktır.
1: Böyle bir potansiyel var yani aslında.
2: Kesinlikle var. Kesinlikle var ve enerji dönüşümü tek başına gerçekleştirilebilecek de bir şey değil bu arada. Elektrik üretimi açısından düşünelim. Bir ülkede hidroelektrik potansiyeli çok yüksek, bir ülkede rüzgar potansiyeli çok yüksek, başka bir ülkede güneş potansiyeli çok yüksek. Enerji kaynaklarını çeşitlendirme açısından da çok faydalı. Özellikle doğu batı açısından düşünün interkoneksiyonları. Bir ülkede güneş batıyor, bir ülkede güneş hala

0: mevcut ve güneşten elektrik üretimi mevcut. Bunları paylaşarak elektrik üretimini temiz hale getirmek daha mümkün oluyor interkoneksiyonlar ile.
1: Peki şimdi son olarak bir de aslında 2035 Türkiye'sinde özellikle elektriğin ulaşımda olsun, sanayide, binalarda çok daha büyük rol oynadığı, güneş ve rüzgarın elektrik üretiminde başat haline geldiğini gördüğümüz bir tablo mümkün mü sizce Ufuk Bey?
0: Mümkün. Evet, hı-hı, mümkün. Peki bunu nasıl...
1: 2035 Türkiye'sinde.
0: Tabii ki mümkün. Mesela ulaşım açısından bakalım. Adım adım gidelim. Hı-hı. Ulaşımda çok avantajlı bir konumdayız aslında. Bizim yerli otomobil markamız var. Yerli otobüs markalarımız var mesela. İhracat yapıyorlar. İsveç'e elektrik otobüs ihracı yapan, işte otonom elektrik otobüs ihracı yapan şirketimiz var. İşte yerli otomobilimiz TOG var. Ulaşımda bizim aslında çok hızlı bir, hı-hı, şekilde... elektrifikasyonu dolayısıyla da işte dönüşümü de hızlandırabilecek potansiyelimiz var. İşte binalar açısından baktığımızda Türkiye bir inşaat ülkesi aslında. Hı hı. Sürekli yeni binalar inşa ediliyor. Kentsel dönüşüm kapsamında birçok bina yenileniyor. Biz mesela oralarda işte yeni binalarda güneş paneli zorunluluğu, işte ısı pompası zorunluluğu, şarj istasyonu zorunluluğu gibi zorunluluklar getirsek çok hızlı bir şekilde kendiliğinden tüketime de yakın bir şekilde aslında enerji dönüşümünü sağlamış oluruz. Diğer bir açıdan da baktığımda işte COP31'i konuştuk mesela. Şebeke kapasitesi önemli bir darboğaz olacak, hı-hı, demiştim ama finansman da bir başka darboğaz olacak. Türkiye gibi işte risk primi yüksek olduğu için finansman maliyetlerinin yüksek olduğu bir ülkede uygun koşullu finansman bulmak da zor olduğu için yeni yatırımların önünde de bir engel olarak duruyor. Belki biraz daha böyle hani daha stabiliteyi sağlamaya çalışırsak makroekonomik olarak, biraz daha orada finansman maliyetlerini düşürebilirsek daha da artacaktır enerji yatırımları. COP31 özelinde de iklim finansmanını çekme şansımız var. Biz nasıl iklim politikalarımızı daha iyi anlatabilirsek, biz, evet, bir fosil yakıt ülkesi olmadığımızı, kömür ülkesi olmadığımızı daha iyi anlatabilirsek iklim finansmanını da daha kolay çekme şansımız olacaktır diyorum.
1: Peki. Ufuk Alparslan, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, değerlendirmeleriniz için. Efendim, Ember Enerji Türkiye ve Kafkaslar Bölge Lideri Ufuk Alparslan ile birlikte elektrifikasyon ve enerji güvenliğini detaylandırdık. Gelecek enerjiyi şimdilik noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
2: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
3: Reklam. Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
4: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
5: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam.
6: Bloomberg GT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Reklam arkasından merhaba değerli izleyiciler. Bu hafta da karşınızdayız. Değerli bir markamız ve ajansımız bugün stüdyoda. Ama ondan önce ülkemiz için önemli bir ön duyuru yapmak istiyorum. Sektörümüzle de bağlantılı olan. Türk dünyasında pazarlama, reklam ve medya işbirliğini geliştirmek amacıyla TÜREK üyeleri Başkan Ahmet Puran'ın önderliğinde İstanbul'da ilk kez bir araya geldiler. Tabii Azerbaycan ve Türkiye yaklaşık 160 milyonluk bir nüfus demek oluyor aslında ve burada 1.8 trilyon euroluk ekonomik bir potansiyel var. Bu çerçevede de 7 milyar euroluk reklam pazarı, ortak projeler ve gelecekte yapılacak çalışmalar aslında konuşuldu, değerlendirildi. Umarım sektörümüz ve ülkemiz için atılacak adımlar hayırlısıyla iyi bir sonuç olur ve gerçekten önemli bir nokta. Buradan teşekkür ediyoruz. Bu birliğin beraberliğinde devamını diliyoruz efendim. Evet, bugün konumuza geliyoruz. İnternet sektöründe hizmet veren, ülkemizde 30 yıldır hizmet veren TTNET'in hayata geçirdiği keyifli bir iş var. Blab İstanbul Ajansı ile beraber ortaya koydukları, gerçekten mizah, reklamda, üründe nasıl yapılır? Hepimizin yüzünü tebessüm ettirdiler. Sağ olsunlar, kırmadılar. Bugün de stüdyomuzdalar. Tabii sektör olarak, hizmet verdikleri sektör olarak aslında her markanın, rekabet ettikleri markanın söylediği gibi, yani işte hız, bir takım vaatler, burada rakamlar, birçok dinamikler var tabii ki, ama aslında işin kritik noktası burada hız. Hele internetin bugün de teknolojinin bu seviyede olduğu bir noktada herkesin sabrının da bir noktası var tabii. Dolayısıyla hız oldukça önemli. Bizim sektör için de, her sektör için. Şimdi hemen konuklarımı sizlere aktarıyorum. TürkNet Büyümeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Gül Sağır Aydın. Efendim hoş geldiniz.
2: Merhabalar.
1: Sizi ilk kez ağırlıyoruz.
2: Evet.
1: Hoş geldiniz. Blab İstanbul Kreatif Direktörü Emre Demirtaş.
3: Merhaba.
1: Siz de hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk.
1: Ve Blab İstanbul Ajans Başkanı Ebru Derindere. Efendim sağ olun, hoş geldiniz.
4: Merhaba.
1: Sürecin başından beri oldukça hızlı bir iletişimle bugünü organize ettik kendisiyle.
4: Her yerde yavaşlamaya çalışıyorken bu konuda hızlanmaya çalışıyor olmamız.
1: Kaplumbağa gibi yaşayıp hızlı iş bitirmek önemli. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama. Şimdi sevgili Gül Hanım, önce isterseniz TTNET'in bir bugün 30 yıllık bir marka değeri söz konusu. Burada yapılan iletişim faaliyetleri var. Son dönem yaptığınız ürün iletişiminiz var aslında. Ama sizden böyle rekabetin de ciddi anlamda olduğu bir sektörde 30 yıldır var olmak ve bugün bu iletişimleri üstüne koyarak devam ettirmek nasıl oluyor? Size vereyim, nereden başlamak isterseniz.
2: TürkNet hakikaten ezber bozan duruşuyla sektörün gerçeklerine farklı yaklaşan bir marka. Burası 30 yıldır, hani sizin de dediğiniz gibi, aslında 30 yıldır Türkiye'de hizmet veriyor ve hızlı interneti Türkiye'de yaygınlaştırmak konusunda ciddi bir motivasyonu var ve bir amacı var bu markanın. Ama şeye baktığınız zaman, aslında tüm resme baktığınız zaman, bugün sektörün bir takım doğruları var tüm dünyada ve Türkiye'de. TürkNet cesaretle bu doğruları sorgulayan bir taraftan hep yaklaşmış durumda. Çünkü merkeze gerçekten müşteriyi alıp, müşterilerimiz ne istiyor? Büyük bir cesaretle AKN'yi kaldırmış. Yani adil kota vardı, hatırlar mısın Tankut? Bir bakardın.
1: Hatırlıyorum.
2: Hala bazen mobilde bununla karşılaşırız. Sonra internet sektörü deyince akla gelen şey taahhütler. Yani işte 12 aylık, 18 aylık, zamanında 24 aylık taahhütler. Hani taahhüde ne gerek var? Yani internet dediğiniz şey özgür olmalı. Ve müşteri memnun olduğu anda o aboneliği yapıp, memnun olmadığı anda hiçbir prangalarla bağlı olmadan o abonelikten kurtulmalı.
1: Doğru.
2: Hiçbir bariyere sahip olmadan. Sektöre baktığınız zaman karmaşık fiyatlar. Yani hangisini alacağım, hangi paket bana uygun, fazla mı para ödüyorum, az mı para ödüyorum? TürkNet buna da karşı çıkan bir marka ve tek fiyatla, hiç kimsenin kafasını karıştırmadan, yalın fiyat stratejisiyle kullanıcıları bu tek fiyatla aboneliğini sağlıyor. Bir diğer konu ise, tamamen biz dijital bir operatörüz. Yani hiçbir yerde noktamız yok. Bugün TürkNet'in tüm abonelik işlemlerinin tamamını dijital platform, web sitemiz üzerinden.
1: Daha önce nasıldı bu arada? Daha önce de böyle miydi?
2: Evet, çok uzun zamandır bu şekilde. Ya bu da radikal bir hamle.
1: Tabii ki.
2: Böyle baktığınız zaman sektörün bilinen gerçeklerine, internet dediğin şey böyle olur denilen gerçeklere tamamen karşı çıkarak kendi değerleriyle, kendi yoluyla, farklı bir bakış açısıyla bu sektörde çok zor olan bir şey başarmış bir marka. Çünkü birçok kişi için, teknoloji tutkunu için love mark. Bir diğer tarafta da senin de söylediğin gibi hız çok önemli. Şimdi bugün çok çok çok böyle anormal teknolojiler konuşuyoruz değil mi? İşte AI bunun başında geliyor.
1: Süper zekalar konuşuyoruz.
2: Süper zekalar konuşuyoruz.
1: Yeni güncellendi o da.
2: Ama konuşmadığımız şey şu, ben buna çok şaşırıyorum. Tüm bu teknolojilerin tamamı aslında altyapısında ne var? İnternet var, hızlı internet var. Ve bugün hızlı internet sadece teknoloji tutkunlarının değil, tüm öğrencilerin, yani bugün çocuklarımıza baktığınız zaman orada da yükleme ve indirme hızları çok önemli hale geliyor. Ve bu yüksek hızı Türkiye'ye yaygınlaştırmak konusunda da ciddi atılımları olan bir marka. Kendi altyapısıyla, biz buna gigafiber diyoruz, 1000 megabit yükleme ve indirme hızıyla Türkiye'de 17 ilde gigafiber altyapısını yaklaşık olarak 4 milyon haneye ulaştırmış durumdayız.

0: O yüzden burada da bu ezber bozan, bu gerçekten birazcık sektörün o yaramaz çocuğu modunu iletişim stratejimize de doğru ve akılcı bir biçimde yansıtmaya hedefliyoruz diye özetleyebilirim.
1: O zaten kendine özgü bir tonu görüyoruz yani son işte özellikle onu hissettik biz de gerçekten. Peki yani bu ton aslında yıllardan beri devam eden mi yoksa ufak ufak değişimlere uğrayan? Çünkü bazı şeyleri değiştirmek için yani markalarda, ajanslarda hiç önemli değil. Radikal kararlar almak gerekebiliyor ve bir şeye inanmak. Şimdi bu tona sahip olan bir marka yöneticisi olarak, büyümeden sorumlu genel müdür yardımcısı olarak işe de geleceğiz tabii ama yani ne tür kararlar almak ya da ne zaman belki zamanda da almak önemli. Program öncesinde konuştuk. Firmanızın önemli bir günü vardı. Yani gerçekten cesaretten bahsediyoruz burada, değil mi? Yani bir işi ortaya koymak için veya bir
0: Evet.
1: şeyleri değiştirmek için cesaretli olmak, korkmamak ve hızlı olmak galiba.
0: Şimdi programdan önce de bahsettiğim gibi biz geçen hafta çok özel bir günümüz vardı, Değerler Günü. Çünkü Türknet yapan değerler var. Ve inan bana çok enteresan bir şey. Ben bunu böyle birkaç yerde daha anlatıyorum. Ebru da şahit olmuştur. Biz profesyoneller bir şirkette çalışmaya başladığımız zaman hemen böyle kolları sıvarız ve deriz ki yeni bir şey söyleyelim. Bu yeni bir şeyi bir amaç haline getirelim. Bu marka artık olduğundan daha farklı konuşmaya başlasın. Benim kariyer hayatımda ilk kez ben çalıştığım bir şirkette bunun topyekün tüm şirketin organik kökleri olduğunu anladım. Ya yani inanılmaz bir şey. 30 yıldır aslında var olan bu değerlerle, inandığı bu değerlerle bu markaya buraya gelmiş.
1: Kesinlikle.
0: Bunların temelinde de cesaret var. Ya ben şey diyemeyeceğim. Ben ve ekibim buraya geldik ve çok cesur işler yapıyoruz diyemeyeceğim. Çünkü markaya, özellikle founder'umuz Cem Bey'e haksızlık olur bu. Bu marka 30 yıldır çok cesur işler yapıyor. Demin sana anlatmış olduğum bu
1: Evet.
0: radikal kararlar da bunların bir parçası. Zamanında bu kadar yoğun olmayan iletişimler de bunun bir parçası. Çünkü o sektörün dinamiklerini farklı bir yöne çeviren ve müşteri ne istiyor? Asıl önemli olan budur. Müşteri ihtiyacı önemli olan diyen bu bakış açısıyla her zaman buradaki vaatlerini ve değerlerini farklı bir yöntemle anlatma yolunu seçmiş. Bizim değerlerimiz aslında çok kolay. Yani internet sektörünün değerleri bu. İnternetin kendi varoluş biçimi. Hız
1: Tabii.
0: senin de dediğin gibi bunlardan bir tanesi.
1: Evet.
0: Dijital olması. Müşteri odaklı olması. Bugün baktığımız zaman internet sektörünün en büyük sorunlarından bir tanesi bu müşteri şikayetleri ve bunların ne kadar hızla çözüldüğü ve müşterinin ne kadar kolay markaya ulaşabildiği. Dolayısıyla taahhütsüzlük, tek fiyat politikamız, yani bu değerlerin tamamını akıllı bir biçimde, fark yaratan bir biçimde kullanıcılarımızla o duygusal bağı da kurarak nasıl geçirebiliriz? Biraz ona kafa yoruyoruz.
1: Zaten bu kadar cesaretli bir marka, kendine özgüveni olan cesaretli bir ajansla bir araya gelmiş. Ben onu
0: Aynen.
1: tam oraya geliyorum. Ebru'ya gelmek istiyorum. Şimdi tabii sevgili Ebru, yani böyle bir markaya hizmet etmek, hizmet sağlamak, iletişimde yaratıcı olabilmek vesaire gibi bir takım aslında bunlar engel gibi gözüken noktalar ama hani bunları anladığım kadarıyla işte uyumla geçilmiş ve bugün bu işler ortaya çıkmış. Şimdi ajans tarafından böyle cesaretli bir markayla ve aslında mizahı da kendi içinde barındıran bir tonu olan noktada sizin tarafta sorumluluklar yani yapılacak olan to-do'lar nasıl ilerledi ve nasıl başladınız? İstersen senden onu dinleyelim biraz.
2: Şimdi şöyle aslında yani sadece reklamcının, iletişimcinin değil hani sosyal hayatımızda da ben cesurum diyen herkesle arkadaşlık etmeyi de ilişkide olmayı da hep çok severiz. Şimdi bir reklamcı, bir iletişimci olarak da ben cesur işler yapmak istiyorum, ezber bozan işler yapmak istiyorum diyen bir marka karşınıza geldiğinde bu hani iletişimcinin, reklamcının hani çok şükür dediği bir yerdir. Fakat burada kritik olan şu, herkesin cesareti, herkesin meydan okuması bambaşka olabiliyor. Dolayısıyla burada bizim ilk yaptığımız şey aslında Türknet'i çok iyi dinlemek oldu.
1: Tabii ki.
2: Ne yani sizin cesaretten bahsettiğiniz kastınız nedir? İşte sizin meydan okuma yönteminiz nedir? Çünkü benim cesaretten anladığım bungee jumping atlamak olabilir. Öbürünün 20 kişiye harika bir yemek hazırlamaya çalışması hiç daha önce yemek hazırlamadan olabilir. Dolayısıyla bu kısım bizde çok kolay geçti. Hatta yani belki ilk toplantımızda biz birbirimizi anladık ve ilk toplantı itibariyle o klik burada oluştu. Biz bunun avantajını çok yaşadık. Tabii belki bunun hani daha önce birlikte çalışmış olmamızdan kaynaklanan avantajı da vardı. Ama az önce söyledin.

0: Gap tam bu DNA'da bir ajans. Yani Gül'ün markası için anlattığı her şey aslında Blab için de geçerli. Hani hep ben Blab için şey derim, böyle markaların, CMO'ların üstüne o sihirli tozu döken ve hani cesur CMO'nun birlikte çalışmak isteyeceği, cesur markanın birlikte çalışmak isteyeceği bir o iş ortağıdır.
1: Yani farklı markaların da üzerine yani işi geliştirme anlamında, fikri geliştirme anlamında üstüne koyan bir kurumsunuz siz de bu arada. Onu da ben sektörden olarak söyleyeyim size. Peki bu durum aslında size daha özgürlük alanlarını mı genişletiyor?
0: Tam olarak değil. Bir taraftan o var ama az önce söylediğim gibi bir taraftan da hani markanın ne anlatmak istediğini de doğru bulmak zorundayız. Yani orada bize bir alan, bir boşluk veriliyor ama o boşluğu doldurmak değil bizim oradaki amacımız. Daha büyütüp nasıl daha iyi bir şeyler sunabiliriz? O daha büyüttüğümüz boşluğu nasıl doldurabiliriz? Buna bakmaya çalıştık. Yani burada markanın hani cesaret dediği şeyi biz de aslında güçlendirdik. Markayla birlikte yönümüzü yani bizi de en kreatif şekilde temsil edecek şekilde, markanın da ihtiyaçlarını anlatabilecek şekilde çözmeye çalışıyoruz.
1: Şimdi Emre'ye gelmeyeceğim, saklıyorum onu. filmi izleyeceğiz ama öncesinde Gül şunu söylemek istiyorum. Şimdi yani mutlaka her iletişimin bir amacı veya her iletişimin bir amaca hizmet etmesi gerekli olan bir dönem içerisindeyiz. Bu her zaman böyle. Yani sizin tarafta bu işin çıkış noktası neydi? Ajansa bir briefing süreci mutlaka oldu, iyi bir uyum yakalandı ama yani buradaki, çünkü çok kültürel kodlar taşıyan, aynı zamanda da modern olmuş bir işiniz var. Kız isteme geleneğini siz hız isteme noktasına bir anda taşıyorsunuz filmde. Birazdan izleyeceğiz. Ama ondan öncesinde istersen söylemek istediğin birkaç tane nokta varsa onları dinleyip hemen filmi izleyelim.
2: Tamam. Ebru'nun dediği şey çok önemli. Türknet çalışması hem çok zor hem de çok kolay bir marka. Çünkü Türknet'i Türknet yapan o değerleri bizim birlikte çalıştığımız iş ortaklarının, ajansa bunlardan bir tanesi, çok iyi sindirmesi ve anlaması lazım. Sektörün tamamı senin de dediğin gibi hız konuşuyor. Ama bu hız neden önemli? Hangi segmentler için önemli? Bunu çok iyi müşteriye geçirmek gerekiyor. Çünkü hız baktığınız zaman çok soyut bir kavram. Toplumun birçok kısmı için. Bir diğer tarafta da biz aslında bu fikri birlikte geliştirirken ve ortaya koyarken Türknet'in büyümesinde çok önemli bir şey var. Arkadaşını getir kurgusu. Gerçekten Türknet'li olan insanlar, böyle çevresinde kim Türknet'liyse, bir arkadaşını getir kodu rica ederler. Ve biz bu WOM efekt diyoruz. Yani o memnuniyeti insanlar çevrelerine de yayarak bir fayda, bir hediye de sağlamak istiyoruz. Ve böyle de büyümüş, bugünlere gelmiş bir internet servis sağlayıcısı Türknet. Tüm bunları masaya yatırıp tartıştığımızda brief'i verirken buradan zaten hani Blab'dan beklentimiz de çok akıllıca bir şey çıkmasıydı. İkisini nasıl bir harmoni halinde ama o hız faktörünü de sektörün konuştuğundan daha farklı, daha akılda kalıcı bir biçimde nasıl anlatırıza kafa yoracağımız karşılıklı bir brief verdik. Oradan da hakikaten çok herkesin beğenisiyle iş sonuçları da öyle ortaya çıkan bir reklam filmi çıktı. Hadi hep birlikte izleyelim istersen.
1: Herhalde hızı bize farklı anlatını göğüsleyen Emre ve ekibi ortaya bu işi çıkarttı. Hemen o zaman işi bir izleyelim. Üstüne İzleyelim. Konuşmaya devam edelim.
3: Hadi baba, hadi.
4: Üstadım.
3: Üstadım.
4: Sebebi ziyaretimiz malum.
3: O ne?
4: Hızınıza talibiz.
3: Hızımız. Kaçtı kızım bizim hızımız?
5: 1000 megabit babacığım. Gigafiber.
4: 1000 mega.
6: Simetrik aynı zamanda efendim. Yani yükleme hızı indirme hızına eşit.
4: O zaman söz keselim.
6: Sözünüzü kesiyorum beyefendiciğim ama zaten taahhütsüz. Cayma bedelinde ödüyor.
4: Aa.
6: Öyle.
3: Yalnız biz hızımızı veremeyiz.
7: Hız evi naz evidir ya.
3: Ama davet edebiliriz. Kodumuz var.
7: Yaz.
4: Hız isteyene...
7: Jamaika. Balıklama.
4: İlk 3 ay ayda sadece... Taahhütsüz, basit ve net. İnternet.
1: Şimdi Emre, yani kız isteme gerçekten aslında DNA'larda olan bir kod. Bunu klişeye düşmeden kız istemeyi, hız isteme falan, yani ne ara dönüştü kız isteme, hız isteme?

0: Ben de soracağım. Nasıl akıllara geldi? Ya bir tabii yaratıcı ekiplerine böyle bir şey sorulmaz ama hani bize biraz anlatsana oluşum aşamasını yani. Nereden çıktı bu
1: Şimdi ben
0: fikir?
1: de çok kısa bir giriş yapayım. Ebru'nun bahsettiği o

0: Bilmiş bir ajans. Ne şanslıyız ki kendi üslubu konusunda hemfikir olan bir markayla beraberiz bu iş üzerinde. Briefimiz az önce Gül'ün de ifade ettiği gibi bir hız konusuydu. Ve aslında fikir işin kendisinden geliyor. Çünkü neden? Onun da bahsettiği gibi biz yaptığımız paylaşımlarda ve takipçilerimizden ve kullanıcılarımızdan aldığımız etkileşimde gördük ki şöyle bir şey var. Arkadaşını getir kodunu insanlar bizim içeriklerimizin altında zaten doğal olarak paylaşıyor. Biz şeyi de sorduk kendimize. Ya bir internet sağlayıcısından ne beklersin? Ne arzu edersin yani? Tek bir soru var. Bu soruya verilen tek bir cevap var. Hız. Yani hızın beklendiği ve istendiği bir yerde, arkadaşını getir kodlarının paylaşıldığı bir yerde aslında zaten bize parçaları bir araya getirmek kaldı. Şimdi program başından beri cesaretten konuşuyoruz. Burada da hakikaten çok önemli bir cesaret örneği var. O da şu. Gerçekten çok...
1: Bence en büyük cesaret senin. Bu fikri götürmen yani.
0: Ya şöyle aslında bizim açımızdan da çok çiğnenmiş ve çok üzerinden geçilmiş bir ritüeli. Bu hem reklamlarda da kullanılmış hem bir sürü sinema filmi, dizi içeriğinde de tüketilmiş bir içeriği. Gerçekten bu parçaları bir araya getirdiğimizde anlamlı bir hale getirme sezgisi. Biz bunu hissettik ve gerçekten...
1: İlk tepkiler nasıldı mesela ajans içinde daha markaya gitmeden falan?
0: Ya ilk aslında bir kelime şakasıyla doğdu bu. Bu az önce size işlettiğim düşünce akışını işletirken bizim bu kız isteme, hız isteme şakası masada bir kelime şakası olarak var oldu. Sonra ister istemez insanlar bu şakayı duyduğu andan itibaren masadaki herkes içerik üretmeye başladı. İçerikten kastım şu, hız evi naz evidir dedi bir tanesi. Bir diğeri dedi ki biz öyle kolay kolay hızımızı vermeyiz. Başka birisi dedi ki komşu hızı. Hız isteme zaten doğal olarak kendi şakalarını içinde üretmeye devam ettikçe biz masada aslında elimizde iyi bir şey olduğunu hissettik. Sonra bu parçaları birleştirdiğimizde ortaya hız isteme fikri çıktı. Ve müşterimizdeki toplantıdaki tepkilerini de şu an
1: Şimdi
0: yüzünden
1: aslında
0: okuyabilirsiniz.
1: iletişimde mizah aslında yani çok dikkat edilmesi ve sınırlarının çok önceden belki ya hissedilip durulması gereken bir nokta. Çünkü öbür türlü yani komik bir marka mı olmaya çalışıyoruz kardeşim yani? Hayır. Ama hani biraz tebessüm ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Ya bunlar aslında böyle çok yapım, gelişim, yaratım aşamalarında oldukça aslında kişiyi, ekibi, markayı, ajansı falan zorlayan noktalar bunlar. Yani bu işi izledik evet. Hatta şimdi dikey dizilerin de bu kadar revaçta olduğu, kısa filmlerin revaçta olduğu bir noktada böyle bir işle girmek. Çünkü işi dijitalde de yayınladınız biliyorum. İki küsur dakika vesaire falan nasıl izlenir diye düşündüm. Ama dedim ki yani ben izledim şu an. Dedim yani daha evvelden. Demek ki izlenebiliyor.
2: Sonuçları da oldukça iyi.
1: Çok
2: Belki
1: stratejik
2: Gül
1: noktalardan da
2: bahsetmek
1: yakalamışsınız
2: isteyebilir.
1: işi yani. O da önemli bence. Tabii bunlar hep birlik beraberliğin getirdiği bir güç bence. Sonuçlar nasıl bu arada?
3: Ya, enteresan olan şey ne biliyor musunuz? Yani bu 2 dakikanın üzerindeki versiyon en çok çalışan versiyon oldu. Ki dijitalde yayınladık biz bunu dediğim gibi. İzlenmeleri %75'in üzerinde. Çünkü içinde bir matematik var. Yani o matematik de çok önemli. Bizim için mizah hiçbir zaman bir şey değil, amaç değil, araç. Emre'nin de söylediği gibi markanın o kendi kimliğini, karakterini, bir markanın karakterini kullanıcıların hissetmesi, gördüğü markaya dair gördüğü her şeyi hissetmesi de çok kritik. TürkNet'te böyle bir marka. Yani kendisiyle dalgada geçebilen ama bir taraftan da internetin sağladığı, üzerine düşürdüğü o sorumlulukları da fazlasıyla. O yüzden zaten internet TürkNet diyoruz bir diğer tarafta. Ama bu kadar uzun bir versiyonun %75 ve üstünde izlenmesi inanılmaz derecede büyük bir başarı. Ki bununla ilgili bir iddia da vardı aramızda. Bir diğer tarafta da özellikle o sonuna koyduğumuz oyunlaştırma kurgusuyla hakikaten herkes orada da bir trik var fark etmişsindir. O kod çok kompleks bir kod ve insanların bulmaya çalıştığı ya bir topluluk efekti yaratmış olduk biz ve bizim için o topluluk çok önemli bir şey. Çünkü internette bu topluluklar aslında bakarsanız size öneren tarafta oluyorlar. O anlamda çok da iyi bir Q4 geçiriyoruz bu
1: Harika.
3: kampanya sayesinde Eylül ayından itibaren diyebilirim.
1: O halde sizle başladık, sizle bitirelim programı son 1-2 dakika içerisindeyken. Sizin tarafta gelecekte iletişim, marka anlamında neler olacak? Kısaca özetleme şansın olursa çok sevinirim. Programın da noktasını koymuş olacaksın böylelikle.
3: Biz TürkNet'i TürkNet yapan değerleri gene ezber bozan bir biçimde anlatmaya devam edeceğiz. biz pazarlamacıların artık en büyük sorunu bütçe falan değil. Hani diyeceksiniz ki hayır, herkes bütçe konuşuyor. Dikkat. Çünkü hakikaten artık o kadar fazla iletişime maruz kalıyor ki bizim hedef kitlelerimize ulaşmak istediğimiz.

0: Farklılaşmak çok önemli.
1: Evet, burada farklılaşmak, ama farklılaşırken de şuna dikkat etmek lazım. Aa, bu reklam çok güzelmiş, aklımda kaldı değil. Sonrasında mesaj neydi, bu hangi markaydı, o markanın anlatmak istediği o duygu geçti mi kullanıcıya, bunlar çok önemli. Teknoloji de artık buna çok elverişli. Dolayısıyla teknolojinin bize verdiği bu nimetleri en efektif bir biçimde kullanarak gene sektörde fark yaratan tarafta olmaya devam edeceğiz diye.
0: Harika. Biz de o zaman iletişimin ve başarılarınızın devamını
1: çok
0: diliyoruz. Sizi yeniden ağırlamak isteriz o halde.
2: Her zaman.
0: Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkasından sonuna geldik. Herkese keyifli, sağlıklı bir hafta sonu diliyoruz. Haftaya karşınızda olacağız yeniden. Hoşçakalın.
3: Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Konuğumuz bugün Cem Özkök, Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı. Ama ekranda bir son dakika var, onu bir seslendireyim. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklama var. Bu özellikle ikinci fon kurulu toplantısının detayına ilişkin olduğunu anlıyorum. Ele alınan bütün düzenlemelerde vatandaşlarımıza herhangi bir ek yük getirilmemesine yönelik anlayış vurgulandı şeklinde detayları peyderpey aktaracağız. Üzerine zaten konuşuyoruz. Konuşmaya devam edeceğiz. Şimdi stüdyoya konuğumuza dönelim. Hoş geldiniz Cem Bey.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi biz tabii sizinle Türkiye'deki yenilenebilir enerji gündemini bir miktar ele alacağız. Bugünlerde özellikle bölge konjonktüründeki gelişmelerle ve oradaki sıkıntılarla bu tarafın biraz daha odakta belirgin hale geldiği bir süreci de idrak ediyoruz. Şimdi Türkiye'de baktığımızda yenilenebilir enerjide kurulu güç anlamında, yani dünyada da Avrupa'da da aslında fena bir yerde değiliz, yani yukarı doğru tırmanan bir trenddeyiz. Dolayısıyla hem bugün geldiğimiz nokta yatırımcı ekseninde nasıl değerlendirilmeli ve hem arz güvenliği hem rekabet gücü açısından bu taraf nasıl şekilleniyor?
1: Evet, teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Doğru söylüyorsunuz. Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da olduğu gibi iyi bir yerde. Ve Türkiye'nin bu konuda 2035 yılına koyduğu bir hedef var. 120 gigawatt güneş ve rüzgar santralları 120 gigawatt olma yönünde. Bu şu demek, her sene 8 gigawatt santral yapacaksınız demek. Güneş ve rüzgar ve iletim hattı yapacaksınız demek. Bu çok ciddi bir para ve bu çerçevede TİH özellikle Dünya Bankası'ndan bu hedefe ulaşmak için kredi temin yoluna gidiyor ve görüşmelerine devam ediyor. Türkiye bugüne kadar özellikle güneş ve rüzgarda ciddi bir atak yaptı ve iyi bir yerde. Bundan sonrası için de bizim yatırımcılar olarak bazı taleplerimiz var. O da şu: Avrupa'da şu anda en ucuz elektrik fiyatı Türkiye'de. Türkiye'de sağlıklı yatırım yapılabilmesi için elektrik fiyatının 7.3, eski yekten fiyat olan 7.3 dolar sent olması gerekiyor. Bunun sebebi de ancak bu rakamla yatırımcı yatırım yapılabilir durumda. Şimdi özellikle Türk yatırımcısı güneş ve rüzgarda Türkiye'nin sınırlarını aşmış durumda. Avrupa'da, Balkanlar'da, Afrika'da ciddi yatırımlar yapıyor ve know-how'ları da var. Enerji Bakanlığı ne yapıyor? YEKA ihaleleri çıkıyor. Tabii bu YEKA ihalelerinde de bazen çok fazla kırım yapılıyor. Düşük fiyatlı işler alınıyor ve ileride zorluklar çıkıyor. Biz bunu Enerji Bakanlığı'na anlattık. Ayrıca da bir taraftan depolama, EPDK'nın ihale ettiği güneş ve rüzgar depolamalı projeler var. Bu projeler de izin aşamasında ve devam ediyor. Bu izinler konusunda da yeni bir Enerji Bakanlığı'na yetki verildi. Hı hı. Ve Enerji Bakanlığı'nda da bir senedir bu konuyla ilgili bir ekip kuruldu. Ve bu izinler bundan sonra daha çabuk alınacak ve daha çabuk yatırımcı, özellikle güneş ve rüzgar konusunda izinleri, 2 senelik izinler 1 seneye düşmüş olacak. Bu çok büyük bir olay ve bizim yatırımcılar için iyi bir gelişme. Tabii bu 125 gigawatt hedefin gerçekleşmesi için çok büyük bir de finansmana ihtiyacı var. Her sene 8 gigawatt hedef koyduk. Bunu gerçekleştirme ve burada
0: 2035
1: da,
0: yılı hedefleri için diyorsunuz.
1: 2035. Hı hı. Evet. Bu hedefe ulaşabilmemiz için biliyorsunuz finansman bulmamız lazım. Ve bu da Türk ekonomisiyle doğru orantılı. Türk ekonomisi şu anda bildiğiniz gibi Türkiye'de enflasyon var. ve faiz oranları da yüksek. Bu tip finansmanları bulmak zor değil ama maliyetleri yüksek. Benim zaten o yüzden elektrik fiyatlarının yüksek olmasını talep ediyoruz yatırımcılar
0: şimdi
1: olarak.
0: Elektrik fiyatlarının yüksek olması demek faturaya yansıması demek. Öyle değil mi?
1: Evet.
0: Yani o zaman bu yani halka kesmek anlamına gelmiyor mu yatırımcının talebini?
1: Şimdi şöyle ben bir yatırımcının maliyetinden bahsediyorum. Bu elektrik fiyatlarının zaten şu anda sanayicinin tarifesi farklıdır. Yatırımcının tüketimine göre tarifesi farklıdır. Siz küçük tüketiciyseniz düşük bedelle elektrik faturası kesilir.
0: Tamam yani oranlar tabii kademeli olarak farklı artabilir ama artmasını talep ediyorsanız yani herkes için artar.
1: Şöyle izah edeyim ben size. Biliyorsunuz ki Türkiye şu anda her iki savaştan hem Hürmüz Körfezi'nde hem de Karadeniz'deki savaştan ciddi şekilde etkileniyor ekonomik olarak. Hı hı. Özellikle Karadeniz'den biz Rusya'dan ithal kömür alıyorduk ve şu anda Ukrayna Rus savaşından dolayı o Rusya'dan kömürler gelmiyor çünkü bir şekilde dronlarla gemileri vuruyorlar. Ayrıca da yine Rusya'dan LNG gelmiyor. Orada da bir problem var. Bu yüzden Türkiye'deki kömür fiyatları ve doğalgaz fiyatları, doğalgaz fiyatı tabii Hürmüz'le de bağlantılı olarak yükseldi. Hı hı. Şimdi vatandaşa geldiğimizde zaten bir şekilde biz hükümet zaten vatandaşa elektriği sübvanse ediyor. Hı hı. Ama burada sübvanse ederken biz elektrik üreticileri olarak şu anda yüksek iletim bedelleri ve orman bedelleri yüzünden çok ciddi şekilde bu senenin son çeyreğinde bilançolarda açıklanacak. Siz de göreceksiniz. Borsaya açık elektrik şirketlerinde ciddi bir zarar söz konusu.
0: Şunu merak ediyorum. Şimdi siz kendi cephenizden yani meselenin sektör açısından boyutunu anlatıyorsunuz. Yani hani hem sistem kullanım hem de iletim bedellerinin sizin üzerinizde yarattığı yük. Ama bir yandan da şimdi yenilenebilir enerji büyümesi dediğimiz şey yani böyle agresif ilerleyeceksek ciddi bir yatırım yani siz daha iyi biliyorsunuzdur yani milyarlarca herhalde liralık devasa.
1: Evet.
0: Bir altyapı yatırım hizmeti gerektiriyor. Yani kim yapacak bunu? Yani
1: 8 milyar dolarlık sadece santral yatırımı yapacaksınız. Ayrıca da iletim yatırımı yapacaksınız. Buyurun siz sorunuzu.
0: Yani tabii altyapı trafo yatırımları da yapması gerekiyor TEİAŞ'ın. Şimdi eğer soru şu. Bu maliyetler az önce bahsettiğiniz sizden alınmazsa nasıl bu altyapı yapılacak? Yani o fatura kime kesilecek?
1: Biz maliyetler alınmasını demiyoruz. Maliyet bakın bu sene ne yaşandı biliyor musunuz? Biz santrallarımızı kapattık. Neden kapattık? İletim bedeli vermemek için. İletim bedelleri o kadar yükseldi ki şeyi karşılamıyor. Bizim masraflarımızı karşılamıyor. O yüzden bizim şirketimiz ve benim üye şirketlerimin hepsi birçoğu santrallarını kapattı yüksek iletim bedeli ödememek için. Şimdi bunu biz ilgililere anlattık. TEİAŞ'a da anlattık. EPDK'ya da anlattık. Enerji Bakanlığı'na da anlattık. Bu çerçevede şu anda Türkiye'de elektrik üreticisi sıkıntıda. Biz bunları defalarca toplantıda bakanlığa da gündeme getiriyoruz. Ve önümüzdeki kış da bir eğer gerekli ithal kömür gelmezse ve yağışlar başladı. Barajlarımız da dolu. Ancak bizim zararımız devam etmesinden korkuyoruz. Ki kaldı ki bunu demin de söylediğim gibi son çeyrek bilançolarında da halka açık şirketlerde de görebilme şansımız da var.
0: Şimdi bir yandan depolama tarafı da işin önemli bir bölümü. Özellikle de yenilenebilir enerjinin doğası gereği. Burada da yatırımlara yönelik ilgi, başvuru ne seviyede, nasıl gidiyor?
1: Bayağı başvuru var ve iyi gidiyor. neticede depolama sizin bir alternatifiniz, sistemi dengeleyebilmek için. Depolama ilk her geçen gün biraz daha ucuzluyor ve şu anda depolama da sisteme yükü azaltıyor. Bu EPDK'nın 30 gigawata yakın depolama projeleri sağlıklı bir şekilde yürüyor izinler noktasında. Demin de anlattığım gibi ve depolamaya sanayicinin talebi de artıyor. Sanayici depolamayla ne yapıyor? Elektrik fiyatlarının düşük olduğu zaman elektriği depolayacak ve elektrik fiyatlarının yüksek olduğu zaman da o depodan elektriğini kullanacak. Bu çerçevede Türkiye'de ciddi şekilde depolama fabrikası yatırımı yapanlar da var. Ve ayrıca da benim üyelerimden bir tanesi 500 milyon dolarlık Çin ve Almanlarla ortak bir depolama fabrikası yatırımı yapacak. Bu ne demek? Türkiye'de Türkiye iyi bir depolamada bir sinerji yakalayabilir ve dünyadaki örneklerden faydalanıp depolama konusunda iyi bir gelişme, bir hikaye yazabilir.
0: Peki, şimdi hani hep dönüp dolaşıp finansman tarafına geliyoruz ya bu yeşil dönüşüm noktasında, o da burası. Şimdi eski ve yeni yektem bedellerini kıyasladığınızda yeni model yatırımın geri dönüş süreleri ve öngörülebilirliği nasıl şekillendi, nasıl etkilendi?
1: Ya şöyle, şu anda Enerji Bakanlığımız YEKA çerçevesinde ihaleler yapıyor. Bu ihalelerde sabit bir fiyat var. 3,5 dolar sent. Bence bu 3,5 dolar sent fiyatı sabitlememek lazım. Onu serbest bırakmak lazım. Bir de katkı payı ödeniyor. Bazen çok büyük rekabet oluyor. Aşırı fiyat kırımları oluyor ki geçmiş zamanda bunu yaşadık. 1000 megawata yakın proje iptal edildi, karar alındı ve Türkiye o ciddi şekilde o 1000 megawatt kapasiteyi boşa bekledi. Biz GÜYAT olarak korkuyoruz ki tekrar böyle rekabet olduğu zaman YEKA ihalelerinde, bunu biz Enerji Bakanlığımıza da söyledik. Dedik yani bu çok rekabete açık değil, olmasın. Burada ehil firmalar var, bu ehil firmalardan bir seçim yapılsın, onlardan teklif istersin. Tabii diğer şirketler de bu teklifi verebilir. Onda bir şey yok. Ama tecrübe olmadığı için, bir know-how olmadığı için bazen rekabette aşırı kırımlar oluyor. Ki bunları yaşadık, görüyoruz. Bu çerçevede artık birçok firma YEKA'ya girmeme endişesi içinde. Bu konuyla da ilgili biz gerekli girişimleri bakanlıkla yapıyoruz. Çünkü enerji yatırımı kolay bir yatırım değil. Biliyorsunuz ham maddeye, demire, çeliğe, gümüşe, bakıra zam geliyor. Bu da elektrik sektörünün ham maddeleri. Kaldı ki demin dediğiniz faiz oranları artıyor, işçilik oranları artıyor. Bunların hepsini düşündüğünüz zaman enerji yatırımı yapmak Türkiye'de bir kolay değil ve güneş ve rüzgarın büyümesinin sebebi alım garantisi, yektem tabir ettiğimiz 7.3 dolar sent. O büyük bir başarıdır. Bu çerçevede bu konuları tekrar düşünüp tekrar dile getirmek istiyoruz ki bunu da bakanlıkla da konuşuyoruz.
0: Cem Bey, teşekkür ederim katıldığınız katkınız için. Çok sağ olun. Cem Özkök konuğumuzu, Enerji Yatırımcıları Derneği Başkanı, kendisine teşekkür edip bir yine yapay zeka odaklı haberle bitirelim sürdürülebilir geleceği. Scale AI CEO'su Francis de Souza yapay zeka modellerinin neler yapabildiğini ve oluşturdukları riskleri anlamak adına bu risklerin nasıl hafifletileceğini belirlemek üzere kapsamlı testlere ihtiyaç duyulduğu kanaatinde. Bir kulak verelim, ne gerek, neler demiş ve burada bu bölümü noktalayalım, ama birazdan seans ortasıyla tekrar görüşelim.
2: Sarayda Başkan Trump ile büyük yapay zeka ve teknoloji yöneticilerinin bir araya gelerek öz denetim, iç kontroller ve bu kontrollerin dış değerlendirmelerini yapmaya yönelik bu gönüllü anlaşmayı imzaladıklarını gördük. Bu yeterli mi? Kafi mi?
3: Öncelikle beni konuk ettiğiniz için teşekkür ederim. Sanırım hepimizin gördüğü şey şu, bu modellerin neler yapabileceğine dair ek görünürlüğe ve bu modeller geliştirilip piyasaya sürülürken ek güvenlik önlemlerine ve sınırlamalara ihtiyacımız olduğu netleşiyor. Yani şu an gördüklerimiz bu yönde atılan adımlar. Mutabakat sonucunda şirketler kendi modellerine yönelik değerlendirmeleri artırmayı ve modellerini bağımsız değerlendiricilere test ettirmeyi taahhüt ettiler. Halkın güvenini yeniden kazanmak ve hükümetlerin modellerin yetenekleriyle riskleri konusunda bağımsız görüş alarak güvenliği sağlaması kritik. Bu sadece öncü modeller için değil, açık ağırlıklı modeller dahil tüm mevcut modeller için geçerli.
4: Francis, merak ediyorum işiniz için hangisi daha iyi? Belki de az önce bunu yanıtladınız. Washington'dan düzenleme gelmemesi, şirketlerin modelleri piyasaya sürmeden önce testlerinize ihtiyaç duymasıyla büyüme mi getirecek? Yoksa denetim eksikliği nedeniyle hükümetin mi testlerinize ihtiyacı olacak?
3: Bir işletme olarak model şirketlerine modellerini geliştirmeleri için veri sağlıyoruz. Model sayısı arttıkça veriye olan talep de yükseliyor. Modeller karmaşıklaştıkça bu talep daha da artıyor. Ayrıca hükümetler ve şirketlerle daha düşük maliyetle daha fazlasını yapabilmeleri, modeller ve bulutlar arası çalışabilmeleri için otonom iş akışları kuruyor ve koruma sınırları oluşturuyoruz. Üçüncü olarak, hem hükümetlerin hem de işletmelerin modellerin yeteneklerini ölçebilmeleri için değerlendirme araçları sunuyoruz. Yani bilirsiniz bizim açımızdan yapay zeka için güvenilirlik katmanı sağlamaya odaklanıyoruz ve bunu ister hükümetler ister şirketler yapsın. Bu bizim işimiz ve kuruluşlarınızda daha fazla yapay zeka kullandıkça bu işin şirketler için daha da önemli olmaya devam etmesini bekliyoruz.
2: Peki, topladığınız tüm verilere ve yaptığınız tüm değerlendirmelere dayanarak bu şirketlerden bazılarının teknolojinin hızını ayarlama gerekliliği konusundaki argümanlarında bir haklılık payı görüyor musunuz? Teknoloji halk için ciddi bir tehdit oluşturacak kadar gelişiyor ve ilerliyor mu?
3: Bizim açımızdan inandığımız şey burada kanıta dayalı bir stratejiye ihtiyacımız olduğudur. Bu da stratejimizi, düzenleme stratejimizi ve hatta modelleri geliştirme hızımızı umutlara ve korkulara dayandırmak yerine modellerin neler yapabildiğini, risklerin neler olduğunu net bir şekilde anlamamız ve ardından aldığımız önlemleri buna göre yönlendirmemiz gerektiği anlamına gelir. Yani modellerin onlara karşı önlem alma yeteneğimizin önüne geçen bir kısmı olup olmadığını anlamamız ve ardından uygun adımları atmamız gerekiyor.
2: Var mı?
3: Görüş olmadan...
2: O noktada mıyız?
3: Önce görünürlüğe ihtiyacımız var. Modellerin yeteneklerini anlamak için kapsamlı testler şart. Siber, biyoloji ve radyoloji gibi alanlarda ciddi riskler mevcut. İlk adım bu modellerin getirdiği gerçek riskleri belirleyip ona göre hareket etmek. Görünürlük olmadan karanlıkta el yordamıyla ilerliyor, neyi hafifletmeye çalıştığımızı bilemiyoruz.
4: Francis, terminalde Wall Street Journal adına Beyaz Saray'daki o toplantı hakkında dikkat çekici başlıklar görüyoruz. Kayleigh'in bugün bahsettiği yapay zekanın kim kimdir listesi gibi olan, aralarında tüm tartışmayı en son yeniden canlandıran makaleyi ilk yazan Dario Amodei'nin de bulunduğu bir toplantı. Journal'ın haberine göre Amodei, Beyaz Saray'daki yorumları nedeniyle diğer yapay zeka yöneticileriyle karşı karşıya geldi ve tam olarak ne söylediği sorgulandı. Jensen Huang bile yapay zekanın potansiyel tehlikeleri konusunda kamuoyu önünde neden bu kadar aşırıya kaçtığını sorguladı. Gördüklerinize dayanarak Dario Amodei sizce çok mu ileri gitti?
3: Bakın gördüğümüz şey şu, çok zeki insanların bu konuda çok farklı görüşlere sahip olduğunu görüyoruz ve dürüst olmak gerekirse her ikisi de geçerli. Bir grup, yapay zekanın hastalıkları anlamamızı ilerletmek, bilirsiniz, iklim değişikliğiyle mücadeleye yardımcı olmak gibi getirebileceği faydaların o kadar önemli olduğunu söylüyor ki, mümkün olduğunca hızlı hareket etmek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Yılda 10 milyon insan kanserden ölüyor. Eğer tedaviler geliştirmeye ve hastalığı daha iyi anlamaya yardımcı olabilirsek, sorumlu bir şekilde mümkün olduğunca hızlı hareket etmeliyiz. Diğer taraf ise, bakın bu çok riskli, bu yüzden riskleri azaltana kadar daha yavaş hareket etmeliyiz diyor. Ve gerçek şu ki, bilirsiniz, hakikat ikisinin ortasında bir yerde, ortaya çıkan riskleri gerçekten anlamamız gerekiyor ve bu değerlendirmeleri yapıp modellerin getirebileceği asıl risk budur diyene kadar beklemeli, sonra bunları azaltmalıyız. Ancak riskin ne olduğunu tam olarak bilmeden bir şeyi hafifletemeyiz. Nedenini tam olarak anlamadan işleri yavaşlatmaya çalışmak da bir risk olduğunu bildiğimiz halde çok hızlı gitmek de doğru değil. Yani yine yaklaşımımız kanıta dayalı bir tartışma yürütmek. Yani modellerin neler yapabileceğini, riskin ne olduğunu ve dolayısıyla doğru azaltma yönteminin ne olduğunu anlayalım. Çünkü hepimiz olabildiğince hızlı ve sorumlu bir şekilde ilerlemek istiyoruz.
2: Değerlendirmenizin ne kadarı Çin'in odaklandığı gibi açık ağırlıklı modellere odaklandı ve bunların bahsettiğimiz gibi daha büyük riskler oluşturduğunu düşünüyor musunuz? Sadece bu iki farklı sistem arasındaki karşılaştırmanızı merak ediyorum.
3: Evet, bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Açık ağırlıklı modeller tartışmalarda yeterince yer almıyor. Bugünkü konuşmaların çoğu öncü modelleri değerlendirmek üzerineydi. Ancak asıl önemli noktayı kaçırıyoruz. Birçok insan açık ağırlıklı modeller kullanıyor ve bu modellerin yetenekleriyle risklerini anlamamız gerekiyor. Yani buradaki kapsamlı bir strateji sadece öncü modelleri test etmekle ilgili olmadığını söylemek için tüm modelleri kapsamalıdır. Bu tüm modelleri test edip riskleri anlamakla ilgilidir. Siber risklerin yanı sıra modele yerleşik önyargılar ve karar mekanizmaları gibi farklı alanlarda da riskler ortaya çıkabilir. Biliyorsunuz örneğin klinik bir ortamda modelleri sadece teşhisin doğruluğu üzerinden değerlendirmenin yeterli olmadığını gösteren bazı değerlendirmeler yayınladık. Çünkü bazı modeller bir dizi adımı atlayıp cevabı tahmin ederek oraya ulaşabiliyor. Ve bu yüzden örneğin klinik bir modeli değerlendirirken doğruluğa bakarsınız, ancak doğru cevaba ulaşmak için tüm adımları takip edip etmedikleri de dahil olmak üzere bir dizi başka gerçeğe de bakarsınız. Çünkü eğer yapmadılarsa bu yeterince iyi değildir. Bu yüzden model ister öncü ister açık ağırlıklı olsun, bu değerlendirmeler şart, ancak bunların yeterince konuşulmadığı kanaatindeyim.

0: Kamu spotu.
1: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
2: Reklam. Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Boş kar servis, boş kar servis, iyi ki varsın gönlümde.
4: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.

0: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
1: Sinema tutkunları için Film Ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film Ekimi sponsoru Paribu.
2: Bloomberg ET katkılarıyla.
3: Yatırım ihtiyaçlarınıza yönelik tüm çözümler Yapı Kredi Yatırım'da. Yapı Kredi Mobil, internet şubesi veya Yatırım Dünyam üzerinden yatırım hesabınızı açın, hisse senedi ve Viyop işlemlerinizi ücretsiz anlık piyasa verileriyle kolayca gerçekleştirin. Detaylı bilgi yapıkrediyatırım.com.tr'de.
4: Yapı Kredi, bir adım önde.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Merhaba, seans ortasına hoş geldiniz. Şöyle bir rakamlarla görünüme bakarak başlayalım. Borsa İstanbul güne %0,74'lük bir yükselişle devam ettiriyor. Yükselişle başlamıştı zaten. Özellikle dün de aslında %2,5'luk bir tepki yükselişiyle günü tamamlamıştı. Bir önceki sert satış dalgasının ardından tabii pay vadeli kontratlarda vade sonunun geride kalması, yeni endeks ağırlıklarına geçiş ve işte SPK'dan fon tarafına ilişkin gelen haber akışlarının bu yükselişi, dünkü kapanışı da desteklediğini, bugünkü yükselişlerde de etkisi olduğunu sanırım söylemek mümkün. Bankacılık tarafında bir miktar geri çekilme var, %0,29 kadar. Sanayi taraf %0,63 yukarı yönlü, mali taraf %0,35 aşağı yönlü. Hizmetler, turizm, ulaştırma diye bakacak olursak sayfanın tamamı pozitif. Turizm en pozitif ayrışan %2,09 ile hizmetler %1,16 yukarı yönlü. Ulaştırma ise %1,58 yukarı yönlü. Avrupa Birliği Uluslararası Enerji Ajansı gerekli görürse petrol piyasasında kolektif harekete geçmeye hazır açıklaması yapmış. Petrol konusu her boyutuyla küresel sistemin, küresel ekonominin gündeminde, odağında kalmaya devam ediyor. Sterlin dolar

0: Dolar 1.32.09'da, dolar endeksi 102'nin üzerine giderken 1.12.37'de devam ediyor. Yani 1.13'ün altında devam ediyor euro dolar çaprazı. Euro TL 55.26'da, dolar TL 49.14'te. Avrupa piyasalarıyla devam edeceğiz. Bu noktada Avrupa tarafında bugün Londra borsası ve Milano borsası yatay negatif. Paris CAC'ın endeksi %0,54 yukarı yönlü. DAX endeksi ise %0,9 kadar primli. Amerikan vadelerine bakacak olursak S&P 500, Dow Jones ve Nasdaq tarafındaki görünüm yeşil. Dow Jones %0,38, Nasdaq %0,7 kadar, S&P 500 ise %0,41 yukarı yönlü. Getiri eğrisini görelim, bir de Amerika'daki tahvil fiyatlamasına bakalım. 10 yıllık tahvil faizi 5.23'te, 5 yıllıklar 5'te, 2 yıllıklar 4.79'da bir miktar alım geldiğini anlıyoruz Amerika'da tahvil tarafında. Bugün Amerika'dan tarım dışı istihdam verisi alınacak. Faiz arttırım beklentileri Fed'den aşağı yönlü seyrediyor. Bayağı inmiş durumda, özellikle seçim öncesi, yani Kasım seçimleri öncesi bir faiz arttırımı olmama ihtimali güçleniyor gibi duruyor. Bakacağız bugün gelen veri ne söyleyecek diye. Brent petrol dediğimiz gibi 100 doların üzerinde seyrediyor. 100 dolar o taraf. Amerikan tipi ham petrolde ise 89 dolar 41 sent seviyesini görüyoruz. 90 doların altına geldi. 60 dolar 92 sentten işlemler geçiyor gümüşte. Altındaysa spot altının ons fiyatında 4.174 dolar 90 sent fiyatlamasını görüyoruz. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve Rota Portföy Yönetici Ortağı Emrah Yücel'i davet edelim. Yayına Emrah Bey, merhaba, hoş geldiniz.
1: Merhaba Zeynep Hanım.
0: Emrah Bey, önce yani bu birkaç haftadır konuştuğumuz fon piyasasında yaşananlar, ardından gelen adımlar, son yapılan açıklamalar toplantıların ardından tüm bunları böyle bir resmin tamamına baktığınızda şimdi biz sürecin neresindeyiz? En kötü geride kaldı mı? Dengelenme sürecine ne kadar mesafe var?
1: Tabii süreç çok boyutlu bir süreç. Yani ilk açıklamalara baktığımız zaman o günden bugüne aslında ilk gelen açıklamaların da ya detaylandırıldığı, uygulama adımlarının nasıl atılacağıyla ilgili olarak detay bilgiler verildiği ya da yeni aksiyonlar alındığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında konuyu belki ikiye kırmak lazım. Burada kamunun konuyla ilgili olarak süreç yönetiminin devam ettiğini görüyoruz. Ama önemli oranda da burada yol haritasıyla ilgili belirginleşme söz konusu. Özellikle 30 Eylül'de gelen açıklamalara baktığımız zaman tasfiye süreci ya da burada nakit ödemelerle ilgili olarak atılacak adımlarla ilgili olarak bir takım kamudan detaylar geldi. Yine bu süreç içerisinde bir koordinasyon kurulunun oluşturulması gerçekten önemli bir gelişmeydi. Dolayısıyla aslında kamunun süreç yönetimi devam ediyor ya da yol haritası ile ilgili olarak atacağı bir takım ilave adımların geleceğini tahmin ediyoruz. Ki bugün koordinasyon kurulu toplantısının akabinde de buna yönelik bir takım açıklamalar vardı. Burası bir boyutu. Diğer boyutu da piyasa tarafı tabii. Piyasa tarafına baktığımız zaman o ilk günlerdeki panik havasının daha sönümlendiğini ve piyasanın daha normalleştiğini, piyasanın geneli için söylüyorum bunu, net bir şekilde ifade edebiliriz. Burada tabii hisse senetleri bazında farklılaşma devam ediyor. Muhtemelen önümüzdeki dönemde de belirli bir süre daha böyle devam edecektir diye biz değerlendiriyoruz. Ama piyasanın geneline hakim olan o ilk günlerde çok yüksek volatilite yaratan dönemi biraz geride bıraktığımızı bence değerlendirebiliriz.
0: Peki şimdi Borsa İstanbul tarafındaki hareketlere de baktığımızda hani sizin söylediğinize paralel bir görünüm olduğunu söylemek mümkün sanırım. Biraz küçük hisseler tarafında da hareketlenme var. Alım fırsatı görülen yerler olduğunu anlıyoruz. Siz nasıl yaklaşıyorsunuz bu tarafa?
1: Yani burada bir işin hani biraz önce söylediğimiz hisseler boyutu var. Burası ayrışan bir şekilde devam edecektir diye biz düşünüyoruz ama borsanın geneline baktığımız zaman aslında sizin de ifade ettiğiniz gibi

0: adil değerlerinden farklılaşan hisseler söz konusu olabildi diye değerlendiriyoruz bu dönemde. Dolayısıyla da piyasanın bu son günlerdeki negatif seyrinden sonraki dönem gelen dünle birlikte tepki hareketine baktığınız zaman bu tepki hareketinin bir takım hisselerde daha pozitif oranda yansıdığını görüyoruz. Bunu da açıkçası bu şekilde yorumluyoruz. Yani bir takım hisse senetleri piyasanın genelinde yaşanan likidasyon ihtiyaçları ile birlikte ya da yatırımcıların risk algısındaki artışla birlikte aslında adil değerlerine göre olması gereken seviyenin bir miktar altına doğru hareket etmişler diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu tarz hisselerde özellikle bu piyasadaki panik havasının rahatlaması ile birlikte de tepkilerin daha yüksek oranda olduğunu değerlendiriyoruz açıkçası. Dolayısıyla burada özellikle hisse bazında hareketler önümüzdeki günlerde biraz daha ayrışabilir. O açıdan da burada bu tarz analizlerin önümüzdeki dönem için önemli olacağını düşünüyoruz. Ama hani temeli itibariyle borsanın genel momentum açısından da baktığımız zaman burada hani borsanın genelinde yukarı yönlü bir trendden bahsetmek için de biraz daha erken olduğunu ben değerlendiriyorum.
1: Anladım. Peki. Şimdi bir yandan da şunu sormak istiyorum. Model portföyünüzde bir güncellemeye gittiniz mi ya da gidecek misiniz?
0: Ya burada model portföyümüzde biz uzun zamandan beri aslında birinci dereceden para piyasası ürünlerini beğeniyoruz. Kısa vadeli faiz tarafını beğeniyoruz. Bu yaşanan gelişmeler, volatiliteler akabinde Türkiye sermaye piyasaları tarafında önemli bir model portföyü değişikliği şu aşamada yapmadık açıkçası. Bir miktar yurt dışı tarafındaki yatırımlarda bunu ele aldık. Özellikle küresel faiz hareketlerinde yaşanan gelişmelerle birlikte bunun önümüzdeki dönemde küresel hisse senedi piyasalarında baskılayıcı bir etki yaratabilme ihtimali olduğunu biz değerlendiriyoruz. Özellikle 2000'ler sonrası piyasadaki faiz dönemlerine baktığımız zaman ki bunu böyle üçe bölerek bakıyoruz biz. Bir 2008'deki küresel finansal krize kadar olan daha yüksek faiz dönemi, küresel finans krizi akabinde dünyada uygulanan çok genişleyici para politikaları ile birlikte pandemiye kadar düşük faiz dönemi ve ondan sonra yükselen faiz dönemi gibi üç dönem söz konusu. Burada özellikle şu anda geldiğimiz seviyeler, sizler de zaman zaman bunu yayınlarınızda paylaşıyorsunuz. 2000'lerin başına böyle 2002'lerdeki seviyelere kadar yükselmiş durumda. Dolayısıyla oradaki hisse senedi konjonktürüne baktığımız zaman da daha baskılanıcı bir ortam söz konusu oluyor küresel faizlerle birlikte. Dolayısıyla hani model portföylerde Türkiye piyasalarından ziyade biraz yurt dışı tarafında aksiyon aldığımız bir süreçten geçiyoruz diye değerlendirebilirim.
1: Peki Emrah Bey, şimdi bundan sonraki süreçte benzer süreçleri yaşamama adına beklentileriniz neler diye sorayım. Çünkü bir yandan da tam da bu odakla yapılan toplantıları ve hamleleri takip ederken bir işte rota portföy yönetici ortağı olarak.
0: Yani burada Zeynep Hanım bir kere işin boyutuna baktığımız zaman fon dünyasındaki kural setinden ziyade sermaye piyasası kanununda tanımlanmış bir takım hususlara dokunan gelişmeler olduğunu görüyoruz son dönemdeki gelişmelerin. Dolayısıyla burada aslında bu açıdan yaptırım mekanizmalarının fiilen çalışıyor olduğunun görülmesinin oldukça önemli olduğunu ben değerlendiriyorum açıkçası. Fonların kendi kural setleriyle ilgili olarak da yapılabilecek işler var ki buna yönelik olarak aslında SPK'nın Ağustos sonunda yayınlamış olduğu rehberde bir takım aksiyonlar var. Bunların büyük bir kısmında da aslında güncel yaşadığımız süreçlerin bir daha yaşanmaması adına bir takım satır başları var ama burası tek başına da yeterli değil. Hatta biraz bu dönemi yönetebilmek adına da belki serbest fonların yapısı ile de çok uyumlu olmayacak dozajda yüksek tedbirlerinde olduğunu görüyoruz. Belki bunlar zaman içerisinde bir miktar daha esnetilebilir ama

0: geliri itibariyle konunun sadece kural setleri üzerinden değil, dönüp biraz önce ifade ettiğim gibi sermaye piyasası kanununa dokunan buradaki fiyat oluşumu ile ilgili, suni fiyat oluşumu ile ilgili düzenlemelere yönelik yaptırım mekanizmalarının da burada fiilen devrede olduğunun görülüyor olması önemli diye ben değerlendiriyorum. Ama anladığımız kadarıyla bugünkü yapılan açıklamalarda önümüzdeki günlerde sermaye piyasası kanununda da bir takım yeni düzenlemeler yapılması söz konusu diye değerlendiriyorum. En azından bu konuda bir takım çalışmalar olduğunu anlıyoruz. Dolayısıyla da o tarafı da yakından takip etmek önemli olacak. Burada yapılacak yeni düzenlemelerin de tabii piyasalarda bu tarz gelişmelerin bir daha yaşanmaması adına önemli. Ama portföy yönetimi sektöründe kendi buradaki akışını uzun vadede sürdürülebilir bir şekilde kılacak düzenlemeler olması da önemli. Burada bu yeni düzenlemeleri yaparken fiilen güncel hayatın da akışını burada engelleyici ya da zorlaştırıcı unsurlar olmaması da önemli olacaktır diye ben değerlendiriyorum.
1: Peki. Son bir soru. Şimdi 22'sinde PPK'yı takip edeceğiz. Elbette finansal istikrarın öncelik olduğu bir süreçte bir yandan da tabii enflasyon patikası da yakından takip ediliyor ki pazartesi günü de onu alacağız. Sonrasında da dediğimiz gibi karara bakıyor olacağız, oraya odaklanacağız. Hem içerideki gelişmeler yani talep dinamikleri üzerindeki etki üzerinden hem de küresel şartları da göz önünde bulundurduğumuzda başta petrolün 100 dolar civarında seyretmeye devam etmesi gibi Merkez Bankası'nın alanı açısından beklentiniz nedir sizin?
0: Zeynep Hanım, Merkez Bankası bir kere son dönemdeki açıklamalarında özellikle kendi sıkı para politikası duruşunun talep koşulları üzerinde net bir etki yaptığını söylüyor. Dolayısıyla aslında Merkez Bankası politikaları eliyle dokunulabilecek alan tarafında sonuçlar almış olduğunu ortaya koyuyor. Burada aslında bu sene öngördüğümüz enflasyondaki düşüş politikasına erişemememizin temel nedeni bölgemizde yaşanan jeopolitik gelişmeler ve bunların başta petrol olmak üzere enerji fiyatları üzerindeki etkisi diye gözüküyor. Tabii buranın faiz politikasıyla yönetilebilmesi mümkün değil. Dolayısıyla orada petrol fiyatlarının hala bu seviyede durduğu ortam en azından enflasyondaki düşüşe pek katkı sağlayamıyor. Ama içinden geçtiğimiz süreçle de birlikte baktığımız zaman bununla ilgili ekonomistlerin çeşitli değerlendirmeleri de olduğunu görüyoruz. Biz de dönüp baktığımız zaman tabii talep koşullarında ya da ekonomik aktivite üzerinde bir takım sonuçlar yaratabilir ama bunun ne boyutta olacağını analiz etmek gerçekten biraz daha kompleks parametre setinden geçiyor. Çünkü yatırımcılar hangi alanlarda daha çok kümelenmişler, buradaki yatırım büyüklükleri nasıl dağılmış gibi pek çok bilinmeyen var açıkçası. Dolayısıyla böyle bir analiz yapmak çok kolay değil. Ama geldiğimiz nokta itibariyle ve Merkez Bankası'nın son dönemdeki retoriğine baktığımız zaman özellikle piyasadaki likidite koşullarını sıkılaştırmadan geri adım atarak tekrar politika faizinden gecelik faizin oluşmasına geri döndüğünü dikkate aldığımız bir noktada 100 bas puanlık bir indirimin olasılığının bir miktar daha arttığını değerlendiriyoruz biz açıkçası.
1: Emrah Bey, teşekkür ediyorum. Emrah Yücel konuğumuzdu. Rota Portföy yönetici ortağı. Kendisine teşekkür edip Ali Koç'un röportajını aktaralım. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç sorularımızı yanıtladı. Özellikle Türkiye'nin elektrifikasyon süreci, enerjide arz güvenliği ve COP31'e dair açıklamaları var. Kulak vererek seans ortasını bitirelim. Birazdan piyasa hattı var, orada devam edeceğiz.
2: Ali Bey, öncelikle COP31 ile başlayalım. Tüm Türkiye buna hazırlanıyor. Çok az zaman kaldı. Siz de en büyük küresel iş ortaklarından bir tanesiniz. Neler söyleyeceksiniz?
3: COP31 için heyecanlıyız. Geçen hafta New York'ta zaten son büyük etkinlik yapıldı. Türkiye dünyayı, Antalya'yı bekliyor. Kasım ayında da aslında Türkiye'nin enerji vizyonu ve stratejileri için güzel bir vitrin olacak. Ama ondan daha önemlisi dünyaya ne katkılar yapacağı önemli. Biliyorsun hem doğal afetlerden dolayı hem de aynı zamanda enerji arzı, fiyatlanma, dalgalanmalardan dolayı artık enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı herkesin birinci gündem maddesi. Enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Fosil yakıtlar hala dünyanın ihtiyacının %86'sını karşılıyor. Onun için elektrifikasyonda ciddi bir hamle yapılması gereken bir dönemdeyiz. Ve sadece taahhüt, beyan, hedefler değil, gerçekten eyleme dönüşecek projeler çıkarsa...

0: otomotiv, enerji, finansal sektörler ve beyaz eşyanın bu dönüşümün tam odağında olan sektör olduğu için bizim de çok büyük tecrübelerimiz var. Gerçekleştirdiğimiz, başardığımız dönüşümler var. Bunları da orada anlatarak katkıda bulmak istiyoruz KOP Başkanlığı'na ve ülkemize.
1: Ali Bey, elektrifikasyon demişken Türkiye'nin sanayide elektrifikasyonun hızlandırılması için sizce atılması gereken en kritik adımlar neler?
0: KOP'un hedefi 2035'te dünya enerji tüketimi %35'inin elektrifikasyon olması. Bu rakam dünyada şu an 23, Türkiye'de 22. Bu rakama ulaşıldığı takdirde Uluslararası Enerji Ajansı'nın tahminlerine göre 400 milyar dolar yakıt ithal eden ülkelerin maliyeti azalacak. Elektrifikasyon konusunda Türkiye doğru yolda. Gidecek daha yolumuz var mı? Çok yolumuz var ama yolumuz doğru. Geçen sene 13 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Ama sadece üretmek yetmiyor. Aynı zamanda şebeke ve depolama yatırımları yapması gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu vizyonda, bu doğrultuda yani enerji güvenliği, rekabetçi maliyet ve aynı zamanda bağımsızlık yolunda, enerji bağımsızlığı yolunda Türkiye'de daha çok büyük yatırımlar gerekecek. Bu yatırımları yapacak finans da dünyada var. Ve Türk iş dünyasında da büyük hem fırsat hem de vazifeler düşüyor. Bizim burada bu dönüşüm doğru yaparsak aynı zamanda üçüncü ülkelerde de aynı yatırımları yapabilecek uzmanlar, bilgiye ve tecrübede sahip olabileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla yani heyecan verici bir, yani bardağı yarı dolu bakarsak heyecan verici bir döneme giriyoruz.
1: Ali Bey, KOP31'de enerji dönüşümü açısından nasıl bir somut plan çıkacak? Neler söylemek istersiniz?
0: Şimdi demin de Fatih Bey'in dediği gibi KOP Başkanlığı'nın arzu ettiği noktalarda 150 küsur ülke altına imza atabilirse ve bunu gerçek projeye döndürebilirse bence çok başarılı olmuş olur. Fatih Bey'in de tekrar dediği gibi ben şu an New York'tan sonra özellikle çok daha umudum var. Tünelin sonunda ışığı net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'nin bu dönemde böyle bir şeye, böyle bir ortamda bu kadar önemli bir enerji konferansına ev sahipliği, iklim konferansına ev sahipliği yapıyor olması bizim açımızdan da fırsat. Bizim çünkü hem ülke olarak hem özel sektör olarak anlatacağımız çok projeler var.
1: Ali Bey, şimdi yenilenebilir enerji de Türkiye Avrupa'nın en büyüklerinden bir tanesi haline geldi. Bir diğer taraftan da elektrifikasyon. Siz de önemli vurgu yaptınız. Türkiye'yi enerji bağımsızlığına ne kadar yaklaştırabilir?
0: Şimdi dünyada bakalım. Bu kadar şey yaşanıyor. Hala dünya %86 fosil yakıtlara muhtaç. Veya fosil yakıtlar bu ihtiyacı karşılıyor. 10 seneye bu rakam 90'dı. 5 seneye 88'di. Şimdi 86. Dolayısıyla evet, öbür tarafta çok büyük nükleer hiç konuşmuyoruz. Nükleerde de yenilenebilir enerjide de büyük hamleler var. Ama hala daha 50 yıl belki 100 yıl fosil yakıtları en önemli yakıt kaynağı olacak. Bu bağlamda baktığımız zaman ikisinin de dengeli büyümesinde mecburiyet var. Her türlü enerjiye ihtiyacımız var. Çünkü sadece dünya büyümüyor. Nüfuslar artıyor, şehirleşme artıyor, orta gelir sınıfı artıyor ama daha da önemlisi yapay zeka inanılmaz derecede enerji tüketiyor. Yapay zekanın karbon ayak izi çok çok geniş şu an. O nasıl azaltılacak o da bilinmiyor. Dolayısıyla şu an her türlü enerji ihtiyacımız var ama Türkiye olarak bizim elektrifikasyonda, özellikle sanayi süreçlerinde, binalarda, yenilenebilir enerjide hızlandırmamız lazım.
1: Son olarak da Koç Holding olarak siz bu konuda neler planlıyorsunuz, hedefleriniz neler?
0: İşte bizim pek çok gerçekleştirdiğimiz projeleri biraz evvel anlattık. Daha gidecek herkesin olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi, her ülkenin olduğu gibi bizim de gidecek yolumuz var. Bizim önceliklerimizden biri de kendi değer zincirimiz, yani ekosistemimizi de bize ayak uyduracak, bizim paralellikte projelere gerçekleştirecek konumda desteklemek istiyoruz.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. İçeride fon piyasasına ilişkin gelişmeleri, fon koordinasyon kurulunun toplantısını takip ettiğimiz bir gün. Buradan çıkanları da peyderpey aktarıyoruz, üzerine de konuşuyoruz. Borsa İstanbul'da dünden beri biraz daha pozitif eğilim var. Küreselde tarım dışı istihdam verisi bekleniyor Amerika cephesinde. Faiz artırım beklentilerinin törpülendiği bir görünüm var. Başlayalım rakamlarla görünüme göz atarak. 12.339 puanda %0,73'lük yukarı yönlü hareketle Borsa İstanbul, ama tabii hala seviye düşük. Bankacılık tarafında satıcılı bir seyir vardı. Orası yatay pozitife dönmüş durumda. Sanayi endekste %0,61'lik yukarı yönlü hareket var. Yine mali endeks tarafındaysa %0,25 kayıpla hareket eden bir gün. Hizmetler tarafı %1,10 pozitif. Turizm tarafı primli, %2'nin üzerinde primle seyrediyor, 2,26. Ulaştırma tarafında da %1,38'lik yukarı yönlü hareketi görüyoruz. 49.14'te dolar TL, euro TL 55.24 seviyesinde. 1.12.33'te euro dolar çaprazı, dolar endeksi 102'nin üzerinde. 1.32.05'te de sterlin doları görüyoruz. Borsalar gelsin, Avrupa borsalarının tamamı pozitife döndü. Biraz Londra borsası ve Milano borsası yatay negatifteydi. Londra borsası %0,27 primli. Paris CAC'ın endeksinde %0,8'lik yukarı yönlü hareket var. DAX endeksi, Alman DAX endeksi en pozitif ayrışan %1,13'lük primle. Milano borsasındaysa %0,23 kadar yukarı yönlü hareketi görüyoruz. Amerikan vadelilerinde de sayfa pozitif. Dow Jones %0,6'ya gelen, Nasdaq %0,71, S&P ise %0,5 kadar yukarı yönlü görünüyor. Bir kez daha bakalım, 5.22'ye gelen 10 yıllık tahvil faizini görüyoruz. 5'te 5 yıllık tahvil faizi var. 2 yıllık tahvil faizi ise 4.79'da. Buraya alım geldiğini anlıyoruz bir miktar. Spot altının ons fiyatı $4.184.27. 61 doların üzerinde gümüş. Brent petrol 100 doların üzerinde. Amerikan tipi 90 doların altına geldi. $89.30'de. Bitcoin 86.329 dolardan işlem görüyor. Böylece rakamlarla görünümü özetleyelim, özetlemiş olalım ve bir ara verelim. Aranın ardından piyasa hattı konuklarıyla devam edecek.
1: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
2: Reklam. Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
2: Reklam.
5: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam ediyor.
1: Piyasa hattı devam ediyor. Üzeyir Doğan yayına katılacak. A1 Kapital Genel Müdür Yardımcısı Üzeyir Bey, merhaba.
2: Merhabalar, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ederim, çok sağ olun. Şimdi gündem malum aslında fon piyasası ekseninde yaşananları konuşmaya devam ediyoruz. O eksendeki görüşmeleri de takip ediyoruz bir yandan. Fon Koordinasyon Kurulu'nun toplantısını takip ettik. Yani sona erdi, oradan çıkanları aktarmaya çalışıyoruz. Netleşenler, netleşmeyenler var ama sanırım hızlı ilerlediğini düşünebileceğimiz bir süreç. Ne dersiniz? Yani en kötüyü geride bırakma, dengelenme sürecine yaklaşma noktasında nasıl bir yerdeyiz sizce?
2: Yani şöyle söyleyeyim, dün itibariyle çözüme dair bir şeyler görmeye başladık. Yani 2 haftalık sürecin sonunda çözüme dair ilk adımlar dün atıldı. Yani bu açıdan elbette olumlu. Zaten ilk atılan bu adımları da piyasa olumlu karşıladı ve bugün de keza bu olumlu seyrin devam ettiğini söylemek mümkün aslında. Yani genel hatlarıyla baktığımızda aslında ilk 2 haftalık süreç belirsizliğin gitgide arttığı, insanların sinirlerinin artık aşındığı, arttığı bir dönemde geçtik. En nihayetinde dediğim gibi dün bu konuda en yapıcı açıklamalar geldi. Biraz daha erken gelebilir miydi? Evet, bence gelebilirdi ama işleyiş, sürece adaptasyon bunlar biraz zaman aldı gördüğümüz kadarıyla. Ve en azından koordinasyon kurulunun kurulmuş olması da bu açıdan çok önemli. Çünkü önceki sürece baktığımızda biraz koordinasyonun olmadığını gördük. Her ne kadar ilgili otoriteler ya da birimler aynı hedefe doğru gidiyormuş gibi gözükse de o yol üzerindeki senkronizasyonları çok farklıydı. Ve bu nedenle de piyasada sürekli bir gerginlik oluşuyordu. Bir koordinasyon kurulu oluşmuş olması, bu koordinasyon kurulunun başında da hani piyasanın tanıdığı, bildiği ve güvendiği ve Cumhurbaşkanı'na en yakın isim olan Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın olması da ayrı bir önem atfetti bana kalırsa. Bu açıdan şu an hani çözüme dair biraz daha adım görüyoruz ama süreç halen bazı noktalarda yavaş yürüyor. Yani ve bazı noktalarda da yatırımcılar açıklanan metinleri tam anlamıyla anlayamıyor ki biz piyasa profesyonelleri olarak bile bir metin açıklandığında oturup kendi aramızda istişare ediyoruz. Herkes birbirine soruyor. Sen ne anladın, sen ne anladın şeklinde. Yani o açıdan bazı karışıklıklar da olabiliyor. Örneğin şu an yatırımcılar zannediyor ki örneğin 3 tane kurumun fonlarını tasfiye etme süreci kendi yetkilerinde. Tasfiyeler buradan gerçekleşecekmiş gibi bir algı var. Ama bu böyle değil örneğin. Yani şu andaki süreci takip ediyoruz biz de. Muhtemelen gelecek haftaya sarktı fonların tasfiye sürecinin başlaması. Şu anda o yönde de bir beklenti vardı. Tasfiye edilmedi mi? Neden paramız gelmedi? Vesaire gibi. Henüz o tasfiye konusunda da gelecek haftayı bekleyecek gibi gözüküyoruz. Dünkü SPK açıklamalarından sonra net yatırım tutarı diye bir kavram vardı. Merkezi kayıt kuruluş tarafından hesaplanacak net yatırım tutarı diye. Bunun nasıl hesaplanacağına dair de bir bilgimiz yoktu. Bugünkü toplantıda da bunun usul ve esaslarının konuşulduğunu görüyoruz ama henüz daha kamuoyunda nasıl bir net yatırım tutarı hesaplanacak bunu bilmiyoruz. Yani çünkü en kolayı ilk kez giren ve hiç çıkmamış olan birinin net yatırım tutarı ilk giriş parası ama girip bir fondan kar elde edip oradan çıkıp başka bir fona giren, oradan çıkıp başka bir fona giren, oradan çıkıp hisseye girip tekrar fona dönen yani bunlar geriye dönük bu girişler çıkışlar hesap edilecek mi? Net yatırım tutarı hesaplanmasında hangi tarih baz alınacak? Hangi tarihten sonraki girişler ve çıkışlar buraya esas olacak? Henüz daha bunları bilmiyoruz. Zaten net yatırım tutarı belli olmadan da bu işte 1 milyonun altındaki hesaplara para aktarımı vesairesi de çok mümkün değil. İnşallah bugün ya da hafta sonu bu net yatırım tutarı ne olduğuna dair bir hesaplama yapılır ve yatırımcılar kendi hesaplarında en azından bu net yatırım tutarı ne olduğunu görürler ki ne kadar bir para alacakları konusunda da bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında da ödeme takvinin geldiğini görebiliriz. Çünkü burada giriş çıkışlar vesaire işte daha yüksek beklentide olanlar olabilir. Daha düşük bir net yatırım tutarı ortaya çıkabilir vesaire gibi konular var. Yani bu açıdan dediğim gibi en kritik eşik şu aşamada fon tasfiyelerinin önündeki net yatırım tutarının hesaplanması. Onunla ilgili de dediğim gibi bugün toplantıda usul ve esaslar hakkında görüşüldüğü ifade edildi ama hala elimizde net bir hesaplama ya da yatırımcı bazında net bir tutar Yok, onu gördükten sonra tasfiye sürecinde daha net konuşabiliyor olacağız önümüzdeki günlerde.
1: Peki, şimdi bu süreç tamamlandığında yani normalleşme noktasına gelindiğinde özellikle yabancı yatırımcının geri dönüş hızını nasıl beklersiniz? Geçmişten daha hızlı geri gelebilir mi?
2: Şimdi
1: Yani
2: Kasım ayındaki
1: bu daha sağlam bir zemin üzerinden bir bakış açısını oturtabilir miyiz hikayeyi?
2: Kasım'daki MSCI'ın açıklamaları çok önemli. Yani oradan ne yönden bir mesaj gelecek, bunu bir görmek lazım. Yani eğer pozitife doğru gidişata dair bir mesaj gelecek olursa bu diğer yabancı yatırımcıların da Türkiye yönelik iştahını arttırabilir bir unsur olacak. Ama şunu net bir şekilde söylemek lazım. Bırakın yabancı, yerli de bile değer yatırımcısı olan, hani şirketlerin finansallarına bakan, işte şirket yönetimlerine bakan vesaire yatırımcının ciddi manada zarar ettiği bir dönemden geçtik. Ki bu aslında son 6 ayın 1 yılın olayı da değil. Yani ben hep şunu ifade ediyordum. Türkiye sermaye piyasalarının ahlakı pandemi döneminde bozuldu ve onun üstüne bu ahlak bozula bozula da bugüne kadar geldik. Yani bu yeni olan bir olay da değil. Yani tavan tavan giden hisseler, halka arzlar, yani o halka arzlardaki fiyatlamalar. Yani bizim geriye dönük şöyle bir 5-6 yılı çok detaylı inceleyip nerede hata yaptık sorusunu sormamız lazım. Zaten hatanın olduğu yatırımcı sayısındaki artıştan belliydi. Yani ben o zamanlar da çok eleştirmiştim. Yani 1 milyon yatırımcı sayısının 1 milyon, 1 milyon 200 bin, 30 yıllık birikimle oluşan yatırımcı sayısının birkaç yılda 8 bine çıkmasına sevindik. Ki o zaman da söylemiştim, bu sevinilecek değil, korkulacak bir şeydi. Ve nitekim o korkular bugün gerçekleşti. Yani geldiğimiz noktada bu hızlı artışlar, buraya gidiş süreçleri, yani bana kalırsa dediğim gibi son 6 yılın bir özetini çıkarıp burada nerelerde hata yapıldı, başta halka arz süreçlerinden başlayarak nerelerde hata yapıldı diye bunların tespit edilip daha sonrasında bir yol haritası çizip hani dört bacağı sağlam yere basan bir sermaye piyasası kanunu, ki onun üzerinde de çalışıldığı ifade ediliyor. Eğer bu adımları atabilecek olursak evet, yabancı çok hızlı bir şekilde buraya gelebilir. Yerli biraz gecikmeli gelecektir çünkü yerli bu sefer ürktü. Yani onu tekrar buraya çekebilmek çok kolay olmayacaktır belki, ama biraz gecikmeli de olsa yabancının gelişini görüp piyasadaki getirileri gördükten sonra yerlinin ikna olma süreci daha kolay olabilir. Ama öncelikli adımın bu saatten sonra yabancıdan gelmesi gerekiyor. Orada da dediğim gibi MSCI'den gelecek açıklamalar çok önemli, Kasım ayındaki değerlendirmeleri. Bunu muhtemelen S&P, Dow Jones ve FTSE gibi diğer endeks listeleyiciler takip edecektir. Buralardan olumlu açıklamalar görebilecek olursak bu yıl yine kayıp yıl. İnşallah seneye diyoruz. Gerçi geçen sene de öyle demiştik. Ondan önceki sene de öyle demiştik. Yani uzun zamandır bu yıl kayıp yıl, seneye inşallah diyoruz, ama bu sefer inşallah, hani bu bir musibet bin nasihattan iyidir derler. Çok nasihat edildi, çok söylendi. Bizler de söyledik ama bir etkisi olmamıştı. İşte başımıza bir musibet geldikten sonra inşallah daha doğru yolda giden bir süreç inşa edebiliriz ve yabancı yatırımcının da güveni kazanıp yerliyi de tekrar buraya çekebilecek bir süreç başlatabiliriz. Ama dediğim gibi Kasım ayını bir görmek lazım.
1: Üzeyir Bey, şunu da sorayım. Bu son dönemde özellikle halka arz endeksinde de ciddi geri çekilmelerin olduğunu anlıyoruz. O tarafı da sorayım. Yani o aslında bahsettiğiniz yatırımcı algısıyla doğru orantılı mı okunmalı? Taşlar orada ne zaman yerine oturur sizce?
2: Yani şöyle söyleyeyim, ben bunu yıllardır söylüyorum, artık aylardır demeyeceğim, yıllardır söylüyorum. Türkiye ekonomisinin bu kadar halka açık şirketi kaldırabilecek bir sermaye piyasası derinliği yok. Yani biz halka arz sayısını görerek mutlu olduk. Bu sene 70 tane oldu, bu tane 80 tane oldu, işte 30 tane oldu, 130 tane bekleyen var vesaire. Yani ama şöyle dünya ile kendimizi bir kıyaslayacak olsak, bizim bu borsanın kaç tane şirketle dönebileceğini anlamak lazım. İşte bugün en son borsanın yaptığı düzenleme ile beraber yıldız pazar, ana pazar ve diğer pazar konumlandırması aslında bizim borsada elle tutulur kaç tane şirket olduğunu da bir noktada gösteren bir unsur oldu. Ben her zaman şunu söylüyorum. Bir, Türkiye'nin gayri safi yurt içi hasılası var. 2 trilyon dolara yaklaştık diyoruz. Bir, Türkiye'nin tasarruf kabiliyeti var. Ve bu tasarruflardan sermaye piyasasına gelen tutar var. Yani bu tasarruf, toplam tasarruflardan pay senedinin aldığı pay yaklaşık %10-12 civarında. Ki bu da iyi zamanlarımızdaydı. Ortalaması 7-8'ler civarında. Şimdi bu kadar düşük bir tasarrufun geldiği bir borsada 600 tane şirketin olması ve dışarıda 150 tane daha şirketin bekliyor olması çok sevinilecek bir tablo değil. Yatırımcı sayısında olduğu gibi. Yani bizim daha inceleyip sık dokunmamız gerekiyordu ve mevcut şirketlerden bile delist olacaklar var mı, farklı pazarlara gidecekler olanlar var mı? Bunları bir hazırlamamız gerekiyordu. Şimdi bakıyoruz Borsa İstanbul'a, şirketler var, işlem hacimlerine bakıyorsun. Günlük 5 milyon, 10 milyon, 20 milyon işlem hacmiyle günü tamamlayan şirketler var. Yani bunlar ortalama İstanbul'da bir daire parası bile değil. Şimdi bu kadar düşük bir hacimle günü tamamlayan bir şirketten de adil fiyat oluşumunu bekleyemezsiniz. O şirketin üzerine ne teknik analiz yapabilirsiniz ne temel analiz yapabilirsiniz. Ve bizim borsamız bunlarla dolu. Yani önce borsanın bir bu hisselerle ilgili bir temizlik süreci başlatması gerekiyor kanaatimce. Daha sonra halka arz gelsin, evet, ama örneğin ISO 500'de 91 tane şirket halka açık. Geri kalan yaklaşık 410 tanesi neden buraya gelmiyor? Bunlar üzerine bir çalışma yapılsın. İkinci 500'de daha az şirket halka açık. Onlar buraya neden gelmiyor? Bunlar açıklansın. Yani ya da bunlar üzerine bir çalışma yapsın. Türkiye'nin gerçekten ekonomisini yansıtan bir borsamız oluşmaya başlasın. Yani geçen endeks değişimlerini yaptık bu ay sonu itibariyle. Ben sene başından beri çıktığım her yerde söyledim. Endeksin bir seviyesi kalmadı, endeksin değişmesi lazım diye. Yani 27 tane şirket bir seferde endeksten değişti. Ve şu anda endeks Türkiye'nin bir vitrini oldu. Yani Ekim ayı aslında temiz bir başlangıç için güzel bir fırsat sunuyor. Yani endeksimiz değişti, pazar gruplarımız değişti, yeni düzenlemeler geliyor, bir sermaye piyasası kanunundan bahsediliyor çıkacak. Yani bu 1 Ekim bir milat olabilir belki borsa açısından, ama dediğim gibi yani bunu daha da kalabalıklaştırarak daha fazla şirkete halka arz ederek yapmamızın mümkünatı yok. Kaldı ki
1: Evet.
2: o halka arz endeksindeki şirketlerin çoğunda da neler olduğunu yakın dönemde gördük. Yani ben şöyle kabaca bir bakayım dedim. Son 5 yılda
1: Evet.
2: gördüğü zirvesinden en düşük seviyesine gelen şirketlerde durum nedir diye. Zirvesinden %70-80 düşmüş şirket sayısı yüzlerce. Yani böyle bir volatilitenin oluşması oradaki tek sebebi de dediğim gibi yeterli likiditelerin olmaması, yeterli piyasa ölçeklerinin olmaması. O açıdan
1: Peki.
2: onlara da dikkat etmek gerekir diye düşünüyorum.
1: Zeyir Bey teşekkürler. Amir Kapital Genel Müdür
2: Ben
1: Yardımcısı
2: teşekkür
1: Zeyir
2: ederim.
1: Doğan
2: Sağ olun.
1: konuğumuzdu. Çok sağ olun. İntegral Yatırım Araştırma Analisti Harun Raşit Demircan'la konuşacağız bu noktada. Harun hoş geldin. Süre az, hemen pası atayım. Alalım notlarını piyasalara dair.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Zeynep Hanım. Kısaca küresel ve borsa tarafına baktığımızda küresel cephede bugün kritik bir tarım dışı sistem verisi var. Burada beklentiler 89 binlik bir artışa gidilmesi önünde. Burada son fiyatlamalara baktığımızda petrol fiyatına bir geri çekilme ve dolar tarafında da güçlü temel devam ettiğini görüyoruz. Burada tarım dışı istihdamın beklentinin çok üzerine gelmesi halinde tahviller tarafındaki yükselişin veya güçlü görünümün devam etmesini bekleriz. Bundan kaynaklı fiyatlama etkisi önemli derecede olabilir. Burada Fed'in faiz arttırım beklentisi şu anda zayıf. Bundan kaynaklı güçlü bir istihdam verisi beklentileri artırabilecek nitelikte. Bundan kaynaklı ana gündemimiz tarım dışı istihdam. Yurt içinde ise fiyatlamalar yine fon tarafındaki haberlere göre şekilleniyor. Burada aslında çok da detay bir temel noktada bir veri akışımız yok. Ancak önümüzdeki hafta enflasyon rakamı ile beraber şekillenecek bir piyasa göreceğiz. Bundan kaynaklı yıllık enflasyon gerilemesi önümüzdeki hafta Borsa İstanbul tarafında ciddi bir yükselişe sebep olabilir. Bundan ötürü seviye bakımından da 12.400 seviyesini takip ediyoruz. Olumlu bir enflasyon rakamı geçmiş dönemden gelen bu fon haberlerinin olumsuz etkisini biraz daha azaltabilir. Bundan kaynaklı kısacası önümüzdeki hafta itibariyle enflasyona odaklı piyasa endeksinin performansı kritik olacaktır. Bundan kaynaklı beklentimiz şu anlık aslında yıllık enflasyonda bir gerileme olması. Ancak dediğimiz gibi hafta sonu fon tarafına atacak adımlar da fiyatlamada etkili olacak diyebiliriz.
1: Harun teşekkürler. Harun Raşit Demircan aktardı. Devam edelim piyasa hattına. Ali Cenk Gözen, Fintables Portföy Araştırma Direktörü yayına katılacak. Merhaba, hoş geldiniz.
4: Merhabalar, hoş bulduk. Teşekkür ederim.
1: Şimdi geldiğimiz noktada bütün bu atılan adımların ardından finansal istikrar açısından riskler geride kaldı diyebilir miyiz? En kötü geride kaldı diyebilir miyiz?
4: Yani bunu söylemek kolay değil ama en azından büyük bir likidite sorunu olmayacak gibi duruyor buradan baktığımızda. Zaten likidite tarafında bankacılıkta veya finansın diğer alanlarında çok büyük problemler görmedik. Bizim burada daha çok gördüğümüz şey güvende yaratılan bir tahribat. Sermaye piyasalarına olan güvenin bir miktar tahrip olması. Onun haricinde toplam sermaye piyasaları içindeki büyüklüğü, toplam finans sektörünün içindeki büyüklüğü zaten çok sınırlıydı bu yaşadığımız türbülansın. O yüzden o taraflara bir geçişkenlik şu an için görmüyoruz. Evet, ilk reaksiyon tabii ki yatırımcının yatırım fonlarından çıkışı oldu. Özellikle konvansiyonel işte banka para piyasası fonlarından, hisse senedi tarafından, diğer ürünlerden yani yatırım fonu ekosistemine ciddi anlamda bir para çıkışı oldu. Yani sistemden bir miktar para çıkışı oldu. Burada tabii çekindiğimiz yer acaba bunun bir döviz talebine dönüşüp dönüşmeyeceğiydi. Şu açıdan yani buraya kadar baktığımız yerde çok öyle bir şey görmüyoruz. Ne görüyoruz? Biraz daha klasik ürünler, işte mevduata bir miktar talep var. Daha böyle güvenli alanlara kayan bir bireysel yatırımcıdan bahsediyoruz. O yüzden şu aşamada en azından büyük bir şoka dönme ihtimalinin azaldığını düşünüyorum. Ama tabii ki hani birazcık önümdeki süreç hala belirleyici olacak. Yani işte tasfiye süreci biraz daha netleşiyor ama takvimi henüz net değil. Yatırımcılar işte varlıklarını bir miktar kavuştuktan sonra o kesim ne yapacak? Tekrardan buraya geri dönecekler mi vesaire? Bunlar tabii belirleyici olacak. Bir miktar tabii hani bunun reel sektörün yansımasını izleyeceğiz.
1: Peki şimdi özellikle yani haftaya pazartesi enflasyon verisini alacağız. Sonra 22'sinde PPK'yı izleyeceğiz. Şimdi tabii ki finansal istikrarın öncelik olduğu bir süreçte bir yandan da enflasyon dinamiklerinin de gündemden düşmediğini biliyoruz. Küresel taraftan gelen etki de burayı diri tutuyor bir miktar. Ama iç talep koşullarında da o dinamiklerde de yani dezenflasyon süreci açısından pozitif sayılabilecek bir aşağı yönlü hareket olduğunu anlıyoruz. Şimdi dolayısıyla bu resimde Merkez Bankası açısından ne beklenebilir? Patikanın nasıl ilerlemesini beklersiniz? Yani burada denge sanırım bir hani içerideki talep dinamikleri fon piyasasında yaşananların da buraya etkisiyle belki yani servet etkisiyle. Bir de hani küreseldeki o 100 dolar üstü petrol seyrinin devamı yani enflasyonist risklerin bertaraf edilmemiş olması. Bir yandan tabii borçlanma maliyetleri vesaire yani yüksek faiz hadlerinin devam ediyor olması gibi bir görünüm var. Dolayısıyla bu denklemde yönü belirlemede ağır basacak olan taraf hangisi?
4: Burada ben talebin çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Dediğiniz konu çok önemli. Bu sabah otomotiv verileri geldi. Ciddi anlamda yavaşlama var. Eylül ayı son yılların en düşük Eylül ayı geldi. Çeyreksel olarak baktığımızda da yani 3. çeyrek bitmiş oldu. Çeyreksel bazı kıyasladığımızda da yani hem bir önceki çeyreğe göre hem de geçen yılın aynı çeyreğine göre ciddi anlamda yavaşlama var. Tabii bunun Ekim ayında da etkileri olması muhtemel. Bu tabii sadece otomotiv bacağı, perakendenin birçok kolu var. Genel anlamda hizmetler tarafında, perakende tarafında yavaşlamanın olması bekleniyor ki ben de buna katılıyorum. Önümüzdeki süreçte bunun etkilerini daha da farklı verilerde görmeye başlayabiliriz. Bu tabii faiz indirimi için Merkez Bankası'nı daha da hani açık hale getiriyor. Zaten Ekim ayına dair beklenti vardı. Yani bu fon hikayesi olmadan önce de biliyorsunuz eğitim enflasyonu iki aya bölününce hem Ağustos'ta hem Eylül'de etkisi görülünce zaten Eylül enflasyonu işte ikilere yakın bir yerde gelmesi belliydi. İşte dün İstanbul Ticaret Odası'nın İstanbul perakende fiyatları geldi. Enflasyon beklentileri de aynı çevrede gelecek gibi. Zaten bir alanı vardı yani yıllık enflasyon aşağı geleceği için geçen seneki Eylül'e oranla zaten bir alanı vardı. Üstüne üstlük bu dediğiniz gibi yavaşlamayla birlikte bence bu alan daha da genişledi. Daha da genişledik derken mesela aralığa dair net değildik. Ama Aralık ayında da faiz indirim beklentileri bence güçleniyor. Tabii ki bugünden söylemek daha oraya işte kabaca 2 ay var. İşte 10 Aralık'ta son toplantı. Belki daha keskin olabilir ama buradan baktığımızda hala bence yeri var. Çünkü özellikle biz Ekim ve Kasım aylarında perakendedeki yavaşlamanın daha da arttığını görebiliriz. Bunun ciddi anlamda bir varlık etkisi var. Sadece bu 455 bin yatırımcının yaşadığı problemler değil. BIST 100 2008'den bu yana en kötü ayını geçirdi. Medyana baktığımızda durum daha da net. Yani %25 oluyor negatif getirisi Eylül ayında Borsa İstanbul'un. Yani şu demek bu. Standart bir yatırımcı varlıklarının en az %25'i ve daha fazlasını kaybetmiş. Yani BIST 100'den bahsediyorum. Bunun mutlaka varlık etkisi olacak. 4 trilyonun üstünde bir değer kaybı var biz tümde. Yani bu yaşananları gördüğümüz rakamların daha da üstünde aslında baktığınız zaman. Bunun hizmetler tarafına yansıtmaması olanaksız. O yüzden burada Merkez Bankası'nın alanının genişlediğini düşünüyorum. Evet, hala petrolü arizi şoklar devam ediyor. Halen savaş tarafından iyi gelişmeler görmüyoruz ama talebin yaratacağı bence buradaki problem daha fazla olacak arzdan. Çünkü hizmetler tarafında biz ilk defa İTO verisinde de bunu gördük. Hizmetler tarafında bir çözülme var. Bugüne kadarki enflasyon hikayemizde bizi en çok yoran şey hizmet tarafındaki katılıktı. İlk defa biz hizmetlerde bir çözülme olduğunu gördük ki bu bence yavaşlamaya dair en önemli sinyal.
1: Peki bu tespitleriniz eşliğinde, yani sohbetin başından beri konuştuklarımız ekseninde, yatırımcı açısından şu an nasıl bir portföy dengesi ne sağlıklı görürsünüz? Yani nakitte kalmak mı, bir yandan da fırsat olan yerlere bakma fırsat penceresinde kaçırmama mı, hangisi ya da nasıl bir denge?
4: Ya burada tabii fırsatlar çıkıyor. Yani özellikle borsa tarafında çok ciddi geri çekilme var. Ama tabii yani bu geri çekilme tek başına yeterli midir yatırım için? Bence değildir. Çünkü ciddi anlamda alıcının olmadığı bir piyasadan bahsediyoruz. Özellikle BIST 100 dışına çıktığınız zaman hacimlerin Ağustos'a oranla %50-60 düştüğü hisse senetleri var. Hacimleri, yani Ağustos ortalamasına bakıyorum ben X hisse senedinin. Bu ortalamaya göre Eylül'de %60 düşüşler var hacimde. BIST 100'de bile hacimsiz hisseler var. O yüzden yani alıcının zayıf olduğu bir piyasa için sadece geri çekilme burada yeterli bir argüman olmayabilir. Ya burada fırsatlara bakılacaksa mutlaka bir dayanak aranmalı, bir çıpa aranmalı. Örnek veriyorum, geri alım bir çıpa olabilir, temettü bir çıpa olabilir. Guidance'lar, yani yıl sonu guidance'lara oranla şirketlerin geleceği rasyolar, çarpanlar bir çıpa olabilir. Yani bir dayanak bulmalı yatırımcı kendine fırsat ararken. Aynı şekilde burada yani tabii ki bilançolar çok önemli olacak. Bilançolar bir miktar belki doğru yanlışı ayırt etmemiz açısından çok önemli olabilir.
1: Bilançolarda i̇şte bakmak gereken metrik ne olmalı şimdi?
4: Ya burada kesinlikle finansal anlamda zor bir süreçten geçecek reel sektör. Zaten çok zor günler geçiriyordu. Bir de bunun üstüne tabii özellikle perakende tarafında daha da yavaştan bekliyoruz. Burada kesinlikle nakit akışlarını, yani serbest nakit akışı çok önemli bir belirleyici olacak. Yani şirketin bütün yatırımları çıktıktan sonra, bütün kapeksi, hem bakım hem büyüme kapeksi çıktıktan sonraki elde kalan en son nakit ne olacak? Yani temettü dağıtabilmesi için, geri alım yapabilmesi için, tekrardan yatırıma dönüştürebilmesi için o serbest nakit akışı çok büyük, bence çok önemli bir belirleyici. Yani daha borçlu şirketlerin daha da zorlandığı bir döneme giriyor olabilir. Zaten reel sektör çok eli kolu rahat değildi. Bir de üstüne üstlük böyle bir türbülansla karşı karşıyalar. O yüzden ben finansal sağlık rasyolarının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani likidite tarafında belki nakit oran, asit testi oranı gibi rasyolar. Yine serbest nakit akışı gibi şirketlerin elde kalan son nakitini gösteren metrikler bence çok önemli olacak.
1: Ali Bey, son bir soru. Şu an vadeli mevduat tarafı böyle bir prima ürün gibi görünüyor. Ama o tarafta yılın geri kalanında reel getiri açısından yani nereye kadar cazibe merkezi olmaya devam eder? Nerede bir farklılaşma beklenebilir? Patika beklentisi eşliğinde elbette.
4: Ya burada tabii enflasyonun düşeceğini, yani beklentinin altında gittiği senaryoda hala çok ciddi anlamda cazibe merkezi olmaya devam edecek. Çünkü hala reel faiz, yani önümüzdeki 12 aylık beklentiye oranla baktığımızda gayet bir cazibe yaratıyor. Yani burada dövize olan kaçışın da bir korku olması ortadan kalkıyorsa burada uzun vadede kendini yatırımcı daha rahat hissedecektir. Biraz enflasyona bağlı. Biraz tabii bahsettiğimiz senaryo daha ılımlı bir faiz indirim senaryosu. Burada tabii daha hızlı bir faiz indirim senaryosu söz konusu olursa cazibesi biraz daha fazla yani yavaşlayabilir, kaybolabilir. O yüzden burada mevduat tarafında enflasyonun bence çok büyük bir belirleyiciliği var. Hani oradaki sonuçlar bence mevduatın cazibesini gösterecek. Eğer hani orası daha hızlı inerse bu sefer daha da cazibesini kırmak için belki faiz indirimleri daha da hızlanabilir. Ama şu anda mevcut durumda yatırımcı kendini konforlu hissediyor. Ki geçtiğimiz hafta ve bu haftaki verilerde çok ciddi bir döviz talebi görmedik ki ciddi anlamda bir yani güven kırılganlığı yaşatmasına rağmen görmememiz bence burada hala cazibenin olduğunu gösteriyor.
1: Ali Cenk Gözen, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Avrupa'ya gidelim, Ceren Dilekçi Köseoğlu'nun notlarını alalım. Ceren, hoş geldin. Alalım Avrupa'dan yansıyanları senden.
5: Merhabalar Zeynep. Evet, dünkü sert satış dalgasının ardından Avrupa endekslerinde bugün toparlanma çabasının olduğunu görmekteyiz. Alman DAX endeksi öncülüğünde bir yükseliş yaşanıyor Avrupa borsalarında. Almanya borsasında primler %1'i aşmış durumda. Diğer Avrupa endekslerinde görece daha sınırlı yükselişler var. Tabii dünkü temel hikaye Fransa ve İngiltere tahvil faizlerinde yaşanan hızlı yükselişin endeksler üzerinde yarattığı baskıydı. Biz özellikle bankacılık sektöründe satışların hızlandığını ve %4'e yaklaştığını görmüştük. Bugün de bankacılık sektörü negatif ayrışan tarafta olmaya devam ediyor. %0.8 oranında değer kaybıyla işlem görüyor bankacılık sektörü. Diğer sektörlerdeki iyimserliğe kıyasla özellikle tabii öğle saatlerinde orada kayıplar %1.6'ya kadar çıkmıştı. Avrupa borsaları bir ara karışık seyre dönmüştü. Fransa tahvil faizlerinin yeniden yükselişinin yarattığı kaygıyla, fakat son bir saatlik zaman dilimine baktığımız zaman yeniden risk iştahının piyasalara geri döndüğünü söyleyebiliriz. Fransa tarafında riskler devam ediyor. Bugün tahvil faizleri diğer Euro bölgesi ekonomilerinde geriliyor olsa da Fransa'da yeniden yön yukarı. Hatta gün içerisinde Fransa'nın tahvil risk primi 2011 yılından bu yana ilk kez 152 bas puana yükseldi ve yeni bir eşiğe ulaşmış oldu. Diğer tarafta bugün petrol fiyatlarının gerilemesi risk iştahını destekleyen unsurlardan biri. Brent petrolün varili $99 seviyesine sarkmasının ardından yeniden $100 seviyesini deneme çabasında. Burada Avrupa ülkelerinden gelen açıklamalar etkili oldu. Trump'ın baskısının ardından dizel stoklarını serbest bırakmaya hazırlanıyor Avrupa ülkeleri. Bugün ilerleyen saatlerde G7 ülkeleri acil bir toplantı yapacak ve bu kararın alınıp alınmayacağını gün içerisinde takip ediyor ve bu toplantıdan çıkacak mesajları iletiyor olacağız. Diğer tarafta enflasyonist kaygılar yeniden ön planda. Bu hafta içi 4 Euro bölgesi ekonomisinden beklentileri aşan enflasyon verisinin ardından Euro bölgesinden enflasyon verisini takip ettik ve beklentilerin üzerinde %3.8'lik bir artış gösterdi Eylül'de TÜFE. Bir önceki ay bu artış %3.2 seviyesindeydi. Bu Eylül 2023'ten bu yana en yüksek seviye oldu ve Bloomberg ekonomistlerinin de tahminlerinin üzerinde gerçekleşti. Burada iyi haber çekirdek enflasyonda beklendiği gibi çok sınırlı bir artış olması. Çekirdek enflasyon %2.4'ten %2.5'e yükseldi. Hizmet enflasyonu ise %3.2'ye çıktı. Tabii bölge şu anda yeni bir enflasyon dalgasının ortasına bulunuyor. Zaten biz hafta başından bu yana tahvil faizlerinde yaşanan yükseliş nedenlerinden birinin de bu 4 bölgeden gelen yüksek enflasyon verileri olduğunu bahsetmiştik. Hatta İspanya'da enflasyon %5 seviyesine çıkmıştı. Fakat Bloomberg ekonomistlerine göre manşet tarafta yaşanan yükselişe rağmen şu anda alt göstergeler Avrupa Merkez Bankası'nın çeyreksel tahminleriyle uyumlu ilerliyor. Bu nedenle Ekim ayında bir faiz artışı öngörmediklerini, sadece Aralık ayında bir faiz artışı beklediklerini ifade ettiler Zeynep.
1: Ceren, çok çok teşekkürler. Piyasa hattını bitirelim burada. Birazdan Alara Akgün var iş dünyasıyla. İyi bir hafta sonu olsun. Haftaya görüşürüz.
0: Nurol Portföy piyasa hattını sundu.
6: Bloomberg TR Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg TT ekranlarındasınız. İş Dünyası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Zeytin ve zeytincilik tarafındaki son performansı, hasat beklentileri, rekolte performansını konuşmak üzere çok değerli bir konuğumuz stüdyomuza eşlik ediyor. Kendisi Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız. Ali Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Ali Hanım, merhabalar.
1: Şimdi çok gündemin sıcak olduğu bir konu konuşacağız sizinle. Çünkü hasat zamanı başladı ve devam ediyor. Aslında festivallerin geldiği bir dönemden geçiyoruz. Geçtiğimiz sene yok yılı, bu sene var yıl olarak nitelendiriliyor ve son zamanda bakıldığında 2026-2027 yılları arası rekolte beyanlarında ise burada yavaş yavaş bir performansın da oluştuğunu gördük. Geçtiğimiz sene 65 bin tonluk bir rekolte tarafında gerçekleşmeye şu anda. Bu sene bunun iki katına yakın bir beklentinizin de olduğunu biliyoruz. Peki şu an nasıl bir sezon geçiriyoruz? Üretim tarafında, fiyatlama tarafında nasıl bir ortam var? Tarım üfe, tarım girdi fiyat endeksini de göz önüne aldığımızda burada üreticinin biraz daha maliyetinin arttığı fakat geri kazancının düştüğü bir makas açılımının da olduğunu rakamlar bize göstermişti. Burada dengeyi nasıl kuracağız sizce bu hasat sezonunda?
2: Evet, tabii biz geçen yıl 65 bin ton rekolte almıştık. Bu sene daha yarısı ortaklarımızın rekolte beyanı vermişken bu rakamı yakaladık neredeyse. Biz 100 bin tonların aşacağını tahmin ediyoruz. Tabii ki bu ülkemizde de geçen yılki rekoltenin %55 üstünde bir rekolte. 3 milyon 800 bin ton civarlarında. Bu da bir UZSK'nın verdiği verilere göre rakamlar. Tabii baktığımızda bu rakamlar bayağı hatırı sayılır rakamlar. 3 milyon 800 bin ton ülkemizin rekoru, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rekoltesi olacak. Tabii doğal olarak üretim bolluğu, sektörün bütün zeytinyağı tarafında, zeytin tarafında, sofralık siyah zeytin tarafında, yeşil zeytin tarafında, ezmelikte, bütün ürün gamlarında geçen yıldan bir ürün eksikliği vardı. Bu ürün bolluğu biz bütün sektörün aktörleri, bakanlığımız, üreticilerimiz, odalarımız, kooperatiflerimiz, birliğimiz, bizler gibi büyük birlikler.

0: maliyetleri. Özellikle kalifiye işçi problemimiz had safhada.
1: Peki şu an en büyük maliyet kalemi sizce hangi alanda var? Çünkü birçok sektörde işçilik, akaryakıt ve finansman erişim tarafındaki yüksek faiz maliyetleri konuşuldu. Peki sizin sektörünüzde şu an en büyük gider kalemi hangisi olarak bulunuyor?
0: Tabii akaryakıt ve işçilik olarak öne çıkıyor. Bütün sektörlerde olduğu gibi savaşın ve krizin tabii ki etkisi de bizim tarafta da hissediliyor özellikle.
1: Şimdi yüksek rekolte yalnızca üretici açısından değil, sizin açınızdan da bir farklı ortam yaratıyor. Daha büyük bir alım, depolama ve finansman ihtiyacı da beraberinde getiriyordur herhalde. Biraz bu tarafı sizden dinleyelim. Şimdi mevcut finansman koşullarını göz önüne aldığımızda peki bu sene kaç bin tonluk bir alım bütçesi ayırdınız? Önümüzdeki dönemde alım kapasitenizde bir sınırlama olabilir mi? Finansmana erişimdeki bu sıkışık dönem sizi nasıl etkiliyor?
0: Tabii bütün sektörlerde olduğu gibi finansman sıkıntıları her sektörde hissediliyor. Bizim tarafımızda da baktığımızda alım planımızı biz rakamdan ziyade tonaj olarak 60 bin tonluk bir yaklaşık 60 bin tonluk bir hazırlığımız var şu an. Bir ay içerisinde de sezonun başlayacağını düşünüyoruz. Çünkü biraz daha baskın bir ürün olduğundan dolayı hasat erken olmaz diye tahminlerimiz bu yönde. Alımla ilgili başladığında biz başından sonuna kadar bir alım gerçekleştiriyoruz. Geçen yılki alım rakamları 40 bin tona yakın bir civarındaydı. Bunun neredeyse %50'si civarında bir artışla hazırlıklarımızı yapıyoruz. Tabii tahsilat konusuyla ilgili dediğiniz gibi bu bütün girdiler, bütün şeyler artık çıktıların karşısında. Bizim finansman konusuyla ilgili çalışmalarımız bir yılda yaklaşık ürünümüzün %70-80'i bir yılda neredeyse mahzende olgunlaşma süreci yaşıyor. Doğal fermentasyon. Taş baskı doğal fermentasyon dediğimiz salamura tekniğiyle. Özel de bir teknik aynı zamanda. Bu bir yılın finansman maliyeti, stok maliyeti, enflasyon maliyeti maalesef tabii bizleri de bu konuda zor durumda bırakıyor.
1: Bir sabır maliyeti var benim
0: maalesef,
1: sektörde.
0: Evet.
1: Şimdi tabii burada gübre, ilaç, işçilik tarafındaki maliyetleri konuştuk. En büyük gider kaleminin ise burada akaryakıt ve işçilik tarafından geldiğini söylemlerinizden anlıyorum. Marmara Birlik tarafına bakıldığında aslında bu yıl ortaklarınıza 1,2 milyar liraya varan bir kredi tahsisi yapmışsınız. Peki bu tarafta maliyetlere bakıldığında zeytin üretici tarafında karlılığı korumak amaçlı nasıl bir maliyet avantajınız var ve bu maliyetlerin geri dönüşü nasıl? Bir de aslında sahayı bu kredi tahsislerinde okumak da fayda var diyelim. Çünkü geçtiğimiz sene nasıl bir kredi tahsisi yapıldı ve kullanımı oldu? Bu sene ne kadarlık bir tahsis yapıldı ve talep ne yönde gitti diye de sormak isterim size.
0: Evet, bu sene halen daha yılbaşına kadar bu kredi limitleri açık duruyor. Aynı kredi olarak zirai girdiler ve zirai ekipman olarak ortaklarımıza piyasanın çok çok altında destek vermeye çalışıyoruz. Bu önümüzdeki yıl kredi tahsilatlarıyla ilgili zaten ürüne vadeli bir şekilde kredilendirme yapıyoruz. Önümüzdeki yıl bu artarak üreticinin maliyeti arttığından dolayı kredi limitleri de artarak devam edecektir.
1: Şimdi tabii 65 bin tonluk geçtiğimiz sene bir süreç vardı rekoltede. Bu sene şu an bakıldığında ne kadar 55 bin tonluk herhalde bir ortalama yani, rekolteye ulaştınız. Ve bu sene sonu 100 bin tonun da üzerine çıkmayı planlıyorsunuz. Peki ihracatta şu an böyle bir tablo var mı? Bu denli 155'lere varan bir artış beklentiniz var mıydı? 2025'te yaklaşık 35 milyon dolara varan bir ihracat rakamıyla yılı kapattınız. 2026 yılı beklentilerinizin 40 milyon doların üzerine çıkması öngörüyordu önceki söylemlerinize ve programlarımızdaki yorumlarınıza bakıldığında. Peki şu an bu hedeflerde nasıl ilerliyor takvim? Hedeflere yakın bir şekilde seyrediyor muyuz?
0: Evet. Geçen yıl rekor seviyeyle, rekor rakamda ihracatımızı kapattık. Hedefimizi yakın vadede 40 milyon dolar, uzak vadede 50 milyon dolar olarak kendimize hedef koyduk. Şu an 40 milyon dolarlık hedefimizin %70'ine ulaşmış durumdayız. Bu da hedeflerimizi sıkı bir şekilde iyi çalışmalarla, iyi bir ekibimizle devam ediyoruz. 50 milyon dolarlara geldiğimizde de tabii bu baktığımızda aslında kültürel olarak bir tüketim alışkanlığı. Avrupa bizim ürettiğimiz tarzda ürünleri tüketmiyor. Avrupa'daki gurbetçilerimiz özellikle bizim en çok müşterimiz ve gurbetçimiz nerede fazlaysa tüketimimiz de orada işte sırasıyla Avrupa ülkelerinde sıralanıyor. Ama Marmara Birlik hedeflerinin arkasındadır. Biz ve yönetim kurulumuz olarak sonuna kadar bahsettiğimiz hedefleri inşallah artırmaya devam edeceğiz. Peki. Ama tabii büyük artışları yapmak dünyadaki ortamdan da kaynaklı epey zor.
1: Şimdi pazarları sizinle konuşacağım fakat iç pazardan biraz daha devam etmek isterim. Çünkü şu an zeytin üreticisi tarafında beklentiler ne yönde gidiyor? Yani bir zeytin üreten üretici şu an nasıl bir destek bekler? Diğer konuklarımla konuştuğumda aslında...

0: Ve bunun dışında zeytin üretebilen bölgelere bakıldığında hem zeytinyağı başına bir litre fiyatı desteği bekleniyor, hem fiyatların yukarı yönlü zam şeklinde yükselmesi beklentisi var, hem de bunun dışında aslında AB fon kısıtlamalarında bir durma noktasında gelmesi gerektiğinin altını çizen birçok konum vardı. Siz burada nasıl destekler bekliyorsunuz? Siz bu üç tane kanıya da kasılıyor musunuz?
1: Tabii ki üreticinin desteklenmesi çok önemli. Tabii bizleri de bakanlıklarımız zaman zaman farklı desteklerle kurumlar üstünden, örneğin böyle büyük ve ya bakanlığa, Ticaret Bakanlığı'na bağlı kurumlar üstünden müstahsil makbuzuyla örneğin desteklenebilir. En azından böyle dönemlerde finansman girdilerinin çok ağır olduğu dönemlerde desteklenebilir. Bu çok önemli ve kıymetli. Zeytin üreticisi özellikle son dönemde daha kaliteli ve üretimi artırmak yönünde böyle olabilir. Marmara Birlik gibi kurumların üstünden desteklenebilir. İkincisi tabii Avrupa Birliği fonları var. Kesintiler. Avrupa'ya yaptığımız her litre zeytinyağında 1.2 euro fon kesintisi var. Bu da Avrupa'daki rekabeti tamamen ortadan kaldırıyor. Bunun ortadan kalkması zeytin sektöründeki bütün aktörlerin elini güçlendirecektir. İhracat yapanların özellikle. Bunun için bakanlığımız da çalışıyor ama tabii o bayağı bir büyük bir mesele olduğunu düşünüyoruz.
0: Bu sene içerisinde böyle bir adım gelir mi? Çünkü biz ABD-İran savaşından önce Avrupa piyasalarına bakıldığında kamu ihalesinde biraz daha gümrük duvarının yükseldiği bir yerelleşme olduğunu ve Made in Europe taslağının ortaya çıkabileceğini konuşmuştuk. Tabii bu taslağa bakıldığında otomotiv, beyaz eşya sektörünün çokça etkileyebileceğini de altını çizmiştik Türk sektörleri özelinde. Peki sizin sektörünüzün de Türkiye'nin taslağa katılmasıyla beraber bu fon kısıtlamasının kalkmasından dolayı bir avantaj yaşayabileceğini öngörüyor musunuz?
1: Bununla ilgili tabii bu pazarlık meselesi. Avrupa delegasyonunda İspanyol, İtalyan ve Yunanistan delegasyonları bunu çok bastırıyor. Çünkü Türkiye büyük bir zeytin potansiyeline sahip artık. Ağaç sayısı 210 milyonlara ulaştı. Eğer bunun bir pazarlık meselesi haline gelip iyi bir çalışmayla ortadan kalkarsa tabii ki her zaman umudumuz var. Ama zeytin üreticisi ve özellikle bu işi yapan bütün firmalara çok büyük katkısı olur diye düşünüyorum.
0: Şimdi tabii bir de dış pazarlara bakalım sizinle beraber. İhracatta ve üretimde aslında büyük beklentileriniz var ve bu beklentilerin yarı yarıya tamamlandığı, beklentilerin karşılanabileceği bir son çeyreğe de girdiğiniz rakamsal bazdaki söylemlerinizden anlıyorum. Bu süreçte peki şu an en büyük ihracatçı pazarımız Avrupa Birliği olarak mı görüyorsunuz? Çünkü Avrupa tarafında özellikle Almanya ve Euro bölgesi genelinde PMI ve imalat tarafındaki ekonomik aktivite rakamlarının çok da iyi gitmediğini ve bir geri çekilme olduğunu da görüyoruz. Bu rakamlar şu an sahada sizin ihracattaki performansınızı etkiliyor mu ve sürpriz yeni gelen, talep gösteren bir pazar şu an var mı sektörde?
1: Yani tabii ki Avrupa liderliğinde bir pazar oluştu. Biz 70 ülkeye aşkın ihracat yapıyoruz. Tabii etnik bir ürün olduğundan dolayı, yani uygulaması kendi Anadolu'nun salamurası, işte farklı bir isimle bakılıyor. Tabii bu Türk ürünlerine buradaki Akdeniz'in ve sanırım televizyon dizilerinin katkısı var. Yeni pazarlarda, özellikle Güney Amerika tarafında ve Orta Doğu tarafında yeni pazar araştırmalarımız ve yeni girdiğimiz ülkeler oluyor. Bu büyüyerek devam etmesi için özellikle bizim zeytini ve yağımızı çok iyi tanıtıp, çünkü bizim bir nefasetimiz var. Bu bölgede Anadolu'nun topraklarının özelliğinden kaynaklı bir nefasetimiz var. Bu çok önemli. Yaptığımız uygulamanın içerisindeki vitaminleri öldürmediğini biliyoruz. O zeytindeki acılık vardır. O acılık çok önemli. O yüzden gün geçerek bunun sağlıklı bir ürün olduğunu da bir zeytin tanıtım grubu, zeytinyağı tanıtım grubu kurularak bütün ülkenin üretimine önünü açacaktır diye düşünüyoruz.
0: İhracatta yeşil ve siyah zeytin arasında bir farklılık şu an var mı? Orada nasıl bir denge kuruluyor? Bir de bu tarafı merak ediyorum.
1: Tabii dediğimiz gibi gıda bir tüketim alışkanlığıyla ibaret. Yeşil dediğimizde farklı bir sistemle yapılıyor. Avrupa buna alışmış. Uzun zamandan beri İspanyol, İtalyan tipine alışmış. Ama bizim Türk tipini yavaş yavaş Avrupa'daki ulusal marketlere de her geçen gün sayısını artırarak Avrupa'da ve dünyada biz 25 bin noktadayız. Çok önemli bir rakam. Her geçen gün bu sayı artıyor. Bunun artması için de tanıtım, reklam faaliyetlerimiz devam ediyor. 25 bin gibi bir nokta gerçekten kıymetli. Hedefimiz de 30 bin noktaya ulaşmak inşallah.
0: Peki. Mısır tarafında peki nasıl bir gündem var diyelim? Çünkü geçtiğimiz senelerde birçok sektörün doğrudan aslında üretime geçtiği ve dış coğrafyalar yani yurt dışında ihracatta çok performansını arttırdığını gördük. Peki sizin sektörünüzde şu an Mısır'da üretim var mı? Ve bu tarafta işçilik giderleri ve diğer maliyetlerde bir avantaj sağlanıyor mu? Nasıl bir ortam var?
1: Sektörün bazı aktörlerinin orada üretim yaptırıp Avrupa'ya gönderdiğini duyuyoruz. Tabii yeni bir zeytinci ülke Mısır. Ama ne kadar da olsa ucuz üretim maliyetleri var. O yüzden o tarafa kaçanlar oldu, tekstilde olduğu gibi onu da duyuyoruz. Ama önümüzdeki süreçte ne kadar daha gider bunu kestirmek kolay değil.
0: Bir diğer taraftan ise aslında ihracatı, dış pazarları ve iç satışları konuştuk sizinle. Son dönemde birçok konumun aslında değinmek istediği diğer alansa şu mesaj oluyor. Dışarıda ihracatta bizim zeytinimize ve zeytinyağımıza büyük talep var. Fakat iç pazara bakıldığında bu denli bir taleple karşı karşıya kalmıyoruz. Peki şu an nasıl bir taleple iç pazarda karşı karşıya kaldık? Ve eğer talep iyi gitmezse dallı ürün kalma riskiyle karşı karşıya kalır mıyız? İç pazardaki talebi artırmak için nasıl bir ortam sağlamalıyız sizce?
1: Çok güzel bir soru. İç pazar tabii ki Türkiye 85 milyon nüfusuyla ve özellikle son dönemde Güneydoğu, Akdeniz, Güney Ege, bildiğimiz Ayvalık, Balıkesir tarafından tutun Bursa'ya kadar Marmara, bu havzada sahil kesimleri ağırlıklı olmak üzere zeytin yetiştiricileri var ve Türkiye'de aslında milyonlarca kişi birer zeytin yetiştiricisi. Zeytine ulaşmak çok kolay. Ama markalı ve güvenilir ürünler tercih etmelerini öneriyoruz tüketicimize. Bunlarla ilgili çalışma artırmayı, hedeflerimize doğru artırmayı ancak tanıtım, tadım ve zeytinin ve gerçekten sağlıklı bir ürün olduğunu anlatarak devam etmeliyiz. Dediğim gibi Avrupa'da olduğu gibi Türkiye'de de zeytin ve zeytinyağı tanıtım grubu çok önemli bir hale geliyor burada. İnşallah bunu başaracağız. Kamu spotlarına da girmeyi hedefliyoruz. Tabii üreticimiz de bu meyanda bu artış olmadığı takdirde bir sıkışma olacak. Çünkü bir aracın taşıma kapasitesi var. Taşıma kapasitesinden fazlası bir yük olacaktır. Ama bir şekilde bu ürünün değerlendirileceğini düşünüyoruz. Bunun bir panik havası değil. Sözlerimizin başında dediğimiz gibi bütün aktörler kol kola girmemiz lazım diye düşünüyorum.
0: Peki şimdi ekim tarafını konuşmuyoruz. Çok daha az bir vaktimiz kaldı. Fakat ürünün dağda kalması riskinin de olmadığının altını çiziyorsunuz benim anladığım. Diğer taraftan bakıldığında aslında bu tarafta eğer fiyatlar biraz daha dengeye oturmazsa, üreticinin maliyetinin biraz daha azalmadığı, yine tüketici tarafındansa fiyatların biraz daha yüksek görüldüğü bir ortam devam ederse önümüzdeki dönemde burada hassas zamanda bir geri çekilme yaşayabilir miyiz? Sizce böyle bir risk şu an masada var mı?
1: Tabii yani maliyetler ortada. Bunların karşılanması için bizler elimizden geleni yapıyoruz. Bakanlıklarla aynı şekilde çalışmalar devam ediyor. Ama bu kriz dönemlerini iyi bir destekle atlatabilirsek hiç olmazsa böyle bir enflasyonist ortamda ayakta kalırız diye düşünüyoruz. Kolay bir şey değil gerçekten. İnsanların bir yıl dalında beklemesi, bizim alıp bir yıl yakın mahzende bekletmemiz, işte stok maliyetleri, enflasyon maliyetleri, bunları saymak zorunda kalıyoruz. Ama üretmeye devam edeceğiz, mücadeleye devam edeceğiz. Çiftçi örgütleriyle, bizler gibi büyük kuruluşlarla daha da güçlü hale gelmek için çalışacağız.
0: Peki, Marmara Birlik Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yıldız, çok teşekkürler değerli katkılarınız için.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Değerli izleyenler, iş dünyasına özel bir röportajımızla veda ediyoruz. GAP İnşaat'ın yenilediği Ahal Tekeatçılık ve Binicilik Kompleksi Türkmenistan'da açıldı. DEİK Türkiye Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz, iki ülke arasındaki ticari ilişkileri Bloomberg ET'ye anlattı. Kulak verelim ve iş dünyasını noktalayalım.
2: Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı ev sahipliğinde Çalık Holding iştiraki GAP İnşaat tarafından yapım ve renovasyonu tamamlanan Türkmenistan Cumhurbaşkanlığı Ahal Teke Atçılık ve Binicilik Kompleksi, başkent Aşkabat'ta düzenlenen törenle açıldı. Yaklaşık 731 bin metrekarelik alana yayılan kompleksin toplam at kapasitesi 1200'e çıkarıldı. Projede VIP binası, 4000 kişi kapasiteli seyirci tribünü, hipodrom, 1750 metre uzunluğunda yarış pisti, kapalı ve açık binicilik manejleri, yeni ahırlar, at yetiştirme ve karantina yapılarıyla teknik ve destek tesisleri yer alıyor. DEİK Türkiye Türkmenistan İş Konseyi Başkanı Sefa Gömdeniz, açılışın ardından yaptığı değerlendirmede kompleksin dünyada benzerine az rastlanan tesislerden biri olduğunu söyledi.
3: Yakında Guinness rekor kitaplarına da girebilir buradaki tesis. Son derece modern ve dünyada dediğim gibi sayılı tesislerden bir tanesi. Hem büyüklük itibariyle hem de teknik itibariyle. Çünkü atlarla ilgili Ahal'taki atlar çok özel atlar. Yani bunların bakımları özel bir şekilde yapılmalı. Doğuştan itibaren o şekilde yetiştiriliyor zaten. Veteriner tesisleri var, at bakım yerleri var. Siz de gezdiniz tahmin ediyorum ve arazi çok büyük. Aynı zamanda atların yemi de buradaki tarlalarda yapılıyor. Dolayısıyla bizim Türk firmasının tarafından yapılmasının özel bir ehemmiyeti var. Çünkü bizim genetiğimizde at çok önemli bir varlık.
0: Peki Türkiye ile Türkmenistan arasındaki ticaret hacmi nedir? Burada önümüzdeki döneme ilişkin hedefler nedir, nasıl geliştirilir?
3: Ticaret hacmimiz 2,5-3 milyar dolar arası değişiyor ve her sene bir küçük oranda da olsa artıyor. O dolayısıyla bizim için çok önemli. Ancak şu ana kadar 60 milyar dolara yakın 1000'den fazla tesis Türk firmaları tarafından yapıldı. Bu da dünyada şu anda müteahhitlikte ikinci sırada duruyor Türkmenistan. Ama nüfusuna kıyaslarsak birinci çünkü Rusya. Ve Rusya daha önce başladı. 86'da başladı Perestroika ile beraber. Burası ise bağımsızlığının ilanından sonra, yani 91 yılından sonra, 92'de başladı buradaki proje. Aynı zamanda Türkmenistan'da firmalarımızın yatırımları da var. Tekstil alanı olsun, sanayi alanı olsun. Ve şeyde değişiklik gösteriyor yapılan projeler. Mesela hastane konusunda yine Türk firmalarımız daha çok ağırlıklı. Yine endüstriyel tesisler de aynı şekilde. Türkmen firmalar da gelişti bu arada, hem sanayi olarak hem inşaat olarak. Ancak ilişkilerimiz dediğim gibi kardeş ülke olarak devam etmekte ve çok özel bir ehemmiyet verdiğimiz bir ülke. Biliyorsunuz bir de dünyadaki 4. doğalgaz rezervi burada. İnşallah bunu da Hazar Denizi üzerinden Türkiye'ye, oradan da Avrupa'ya nakli için de çalışmalar devam ediyor.
0: Yakın zamanda olur mu bu nakliyat?
3: Yakın zamanda olması zor. Hazar Denizi'nin de kendisine göre bir takım zorluklar var ama biz olacağını düşünüyoruz. Çünkü aynı şekilde Bakü-Ceyhan da zor olacaktı ama yapıldı. İnşallah bundan sonra geldiğinde bu olacak.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam.
2: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
3: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın.
5: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
6: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
7: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
8: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
9: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
10: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Haftanın son akıllı parasına hoş geldiniz. Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Düne benzer olarak bugün de piyasalarda pozitif bir görünümün olduğunu izler vaziyetteyiz ama burada gün başlangıcından itibaren gördüğümüz görünümün açıkçası şu an alt bantta BIST 500'ü görüyorsunuz örneğin. Özellikle onun öncesinde de görmüş olduğumuz VIOP'ta da bir miktar dinamizm kaybettiğini söyleyebiliriz ama BIST 100'de ve şu anda BIST 30'da gördüğünüz üzere %0,30'lar 20'ler sırasıyla itibariyle yüzdesel bazda yukarı yönde değişim gösterme eğiliminde. Bakalım nasıl bir kapanış yapacağız bugün ve bu hafta özelinde. Bir de son dakika var. Pakistan Dışişleri Bakanlığı'ndan Hürmüz'den geçişlerde ücret alınmamalı şeklinde. Bunun haricinde dünyada hafta boyu konuştuğumuz özellikle tahvil faizleriyle ilgili gündemlerin biraz da dün akıllı parayı açarken Avrupa'ya dikkat çekmiştik. Avrupa'nın hem risk primlerinde başta Fransa olmak üzere 5 yıllık CDS, bununla beraber diğer Avrupa ülkelerinde de endekslerde de baskı vardı. Dünya genelinde de açıkçası biraz daha stresin Ekim başlar başlamaz hakim olduğunu ikinci günü itibariyle söyleyebiliyoruz. Bakalım böyle mi devam edecek ay? Kısa tutmak durumundayım. Avrupa'da da şu an ana endekslerin 3'ünde pozitif olduğunu görüyorsunuz. İtalya negatifte. Çünkü önce gideceğiz araştırma analisti Elif Cansever'e, Bloomberg HT araştırma analisti Elif Cansever'e. Ardından Paribu'ya gideceğiz. Sonra Aslı Savran Oluseren Bloomberg HT Baş Ekonomist Stüdyo'da olacak. Verileri karşılayacağız. Ve College CEO'su Ahu Yıldırmaz da yine ABD'den gelecek. Verileri değerlendirecek. O yüzden hemen bir dakikada toparladıktan sonra gidelim Bloomberg HT araştırma analisti Elif Cansever'in notlarını almaya.

0: Evet, bir dakikanın içerisinde özeti geçerken hızlıca dünyadaki o ruh haline dikkat çekmeye çalıştım. Ama Elif Cansever'in özellikle emtia kısmında ve şu andaki genel atmosferde rakamlar bazında detayları alacağız. Elif, sendeyiz.
1: Çağlar Bey, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın son işlem günündeyiz ve geldiğimiz noktada özellikle bu hafta makro veriler bazında bugün gelecek olan tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli. Piyasalarda da onların fiyatlamalarını görüyoruz ama bir bakıma da çeyrek kapanışını gerçekleştirdik. Bu hafta artık 3. çeyreği kapattık ve 4. çeyreğe doğru giriş yaptık. Fakat emtialar açısından baktığımızda oldukça dalgalı bir 3. çeyrek geçirdiğimizi söyleyebiliriz. Özellikle jeopolitik gelişmelere duyarlı, Brent petrolün volatilitesine duyarlı bir emtia piyasası takip ettik. Ve burada baktığımızda aslında altın, gümüş gibi değerli metallerin umduğumuzdan iyi performans gösterdiğini söyleyebiliriz. Özellikle burada rejimizden rica edeyim grafiğimiz gelsin. Çünkü grafiğimizde hem Bloomberg Tarım Emtia Endeksini hem de Bloomberg Emtia Endeksini gösterdik. Bunların alt kalemlerine baktığımızda ise özellikle Emtia Endeksi kısmında hem değerli metallerin hem enerji metallerinin hem kıymetli metallerin içinde bulunduğu endeksin aylık performans bakımından ne kadar aşağı yönlü hareketlerini korusa da hala zirve seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Buradan 2022'den itibaren zirve seviyelerini konuştuğumuz Bloomberg MTA Endeksinde ki bu zirve seviyelerini yine Mart ayında görmüştük. 2022'de Rusya-Ukrayna Savaşı ile beraber fiyatların artması, MTA piyasalarında fiyatların artması, savaşın başlangıcı ile beraber arz tarafındaki sıkışıklıklarla beraber özellikle senenin başında zirve seviyelerini konuştuğumuz altın ve gümüşten ne kadar geri çekilmeler olsa da bir emtia endeksinin %30'unu kaplayan enerji metallerinin fiyatlarının artmasıyla beraber enerji emtiası tarafındaki fiyatların artmasıyla beraber bir miktar daha o tarafta emtia endeksinin yukarı yönlü hareketlerini takip etmiştik. Buna eşlik eden tarım emtialar tarafında da yukarı yönlü hareketleri takip etmiştik. Ve geldiğimiz noktada ne kadar şu an kıymetli metaller tarafında özellikle gümüş ve altın tarafındaki aşağı yönlü hareketleri konuşsak da ki burada özellikle belirtmem gerekiyor ki altın tarafında çeyrek bazda %3'lük, 3,5'luk bir yükselişten bahsediyoruz. Son günlerdeki doların yükselişiyle kaybından bahsettiğimiz altın tarafında çeyreklik bazda, 3. çeyrek bazında %3,5'luk bir yükselişle tamamladı. Ve özellikle Ağustos sonuna doğruysa %17'lik bir yukarı yönlü inmesini takip etmiştik altının. Burada altının artık 4700'lü seviyelere kadar geldiğini konuşuyorduk Ağustos ayında. Fakat çeyrek kapanışını 4150 seviyelerinde yaptı. Şu an geldiğimiz noktada yine 4180 bandında işlem görmeye devam ediyor. Buna alt kırılım olarak da, alt detay olarak da şu an dolar endeksini 102 bandında takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Ki burada önemli olan zaten bizim dolarla ters korelasyonlu olarak hareket ettiğini gördüğümüz artık güvenli liman algısından çıktığımız altın takibiydi. Gümüş tarafına baktığımızda ise onun hareketlerinin altınla daha kolere halde ilerlediğini söyleyebiliriz. Fakat burada önemli olan aslında tarım emtialar tarafındaki haber akışı. Çünkü o tarafa baktığımızda şimdi metalleri konuşurken genel emtialardan konuşurken %40'ya varan çeyreklik yükseliş göstermiş Brent'in performansına dayalı olduğunu konuşmuştuk ama tarım emtia tarafındaki haber akışının daha ilgi çekici olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü orada çeyreklik bazda %13'lük yükselişinden bahsediyoruz. Keza burada 2022'den beri geçirdiği en güçlü çeyreklerden bir tanesini geçirdi tarım emtia. Ve burada alt kalemlere baktığımızda aslında soya fasulyesinden kahveye kadar ulaşan Bloomberg tarım emtianın 2022'den beri en yüksek performansını göstermiş. En güçlü çıktılardan bir tanesi. Bunun en önüne gelen sebeplerinden bir tanesi aslında Rusya-Ukrayna'nın arasında gerçekleşen savaş. Yani Rusya'nın en büyük buğday ihracatçısı konumunda olması ve Karadeniz üzerindeki sevkiyatların sıkışıyor olması, alternatif rotalar bulunsa bile Asya ve Afrika'nın orada alternatif rotaları arasa bile hala güzergahın tam olarak oturtulamamış olması arz tarafındaki fiyat baskısını yukarı yönlü olarak tetikliyor. Biz de tabii ki de bunları önümüzdeki süreçte takip ediyor olacağız.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Elif, sözlerine noktayı koymadan şimdi verebiliriz grafiği. O tarım emtia endeksinden de bahsetti ama Bloomberg emtia endeksinin geldiği noktaları işaret etmek adına şu an içerisinde belki içinde bulunduğumuz zaman diliminde direkt zirvesinde değiliz ama bu zirvelere yakınız ve 5 yıllık görüyorsunuz grafiği. 2021'den sonraki o arz şoku dönemindeki 2022 zirvesinin çok çok daha ötesine geçmiş vaziyetteydi. Altın ve gümüşün şu sıralar düşmesine karşın bulunduğumuz noktalar burası. Burada noktayı koyalım araştırma masasına. Elif Cansever'e teşekkür ederek.

0: Hiç vakit kaybetmeden Paribu Araştırma Raporu'na Emirhan Erdoğan'a gidelim. Hızlıca onun notlarını alalım. Emirhan sendeyiz.
1: Teşekkürler Çağlar Kuzukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Yine SEC ve CFTC'nin arka arkaya hamleler yaptığı bir dönemden geçiyoruz. Hatırlayacaksınız Clarity Act'in ABD Senatosu'nda görüşülmesine dair bir oylama yapılmıştı ama reddedilmişti. Sonrasında yasamayı beklemeden yürütme organları SEC ve CFTC arka arkaya hamleler yapıyor. SEC yatırım şirketlerinin müşteri kripto varlıklarının saklanmasına yönelik yeni bir kural teklifi yayınladı. Teklif yatırım danışmanları ve düzenlemeye tabi fonların kayıt tutma, federal bildirimde bulunma ve denetim gerekliliklerini nasıl yerine getireceğini açıklıyor. 60 günlük bir yorum süresi var bu yeni kural teklifinin ve belirli koşullar altında kripto varlıkların self custody veya eyalet lisanslı trustlerin saklamacı olarak kullanılmasına da olanak tanıyacak. Konu hakkında SEC Başkanı Paul Atkins de bir açıklamada bulundu ve mevcut saklama kurallarının yalnızca geleneksel varlıklar için tasarlandığını ve bu durumun artık 21. yüzyılda sürdürülemez olduğunu ifade etti. SEC'nin bu son önerisi, anahtar yönetimi, ortak onay, varlıkların ayrıştırılması, bağımsız denetim gibi temel koşullarda MiCA, Dubai Vara ve Türkiye'nin de saklama çerçevesiyle ortaklaşıyor. Paribu tarafından geliştirilen NPC, HSM ve Secure Enclave teknolojilerini bir araya getiren yerli saklama teknolojisi Cold Shield'ın ortaklaşan bu ilkeleri mimari düzeyde ve denetimle belgelenmiş şekilde yanıt verdiğini de hatırlatmakta fayda var. Geçiyoruz CFTC'nin hamlesine. Tahmin piyasalarındaki etkinlik sözleşmelerini swap olarak tanımlayan iki kural sundular Beyaz Saray'a. Kurallardan biri etkinlik sözleşmelerini swapların yasal tanımına dahil ediyor. Diğeri ise bu ürünlerin şans oyunlarıyla bağlantılı olmadığını vurguluyor. Bu nereden çıktı peki? CFTC, Kalshi gibi tahmin piyasalarını ve bu platformlarda işlem gören etkinlik sözleşmelerini düzenleme rolünü oldukça benimsemiş durumda. Fakat diğer yandan da eyaletler belirli sözleşmelerin kendi yetki alanlarında denetlenmesi gerektiğini savunuyor. Son dönemde de sık sık yayınlarda da aktarıyoruz. Bazı kararlar alındı federal mahkemeler tarafından. Bu kararlara yönelik işte CFTC swapları daha net tanımlayarak bu görüşe karşı açıkça tavır almış oldu. Geçeceğiz Avrupa Birliği'ne. Orada da bir MiCA düzenlemesi yayınlanmıştı. Fakat buna ilişkin bir gözden geçirme süreci vardı. Son başvurular 30 Eylül'dü. O pencere kapandı ve bazı gözden geçirme teklifleri alındı. Biri Hyperliquid Policy Center'dan, diğeri USDC ihraççısı Circle'dan geldi. Evet. Hyperliquid cephesi kripto sürekli vadeli işlemlerinin MiCA yerine Avrupa Birliği'nin 2014 tarihli mevcut finansal araçlar çerçevesi olan MiFID II kapsamında türev ürünü olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunarak bir enstrümanın sınıflandırılmasının kaydedildiği blockchain defterine göre değil ekonomik özelliklerine göre yapılması gerektiğini belirtti. Evet. Circle ise önerisinde MiCA'nın rezerv kurallarına odaklandı ve e-para token ihraççılarının rezervlerinin %30 ila %60'ını ticari banka mevduatlarında tutma zorunluluğunun kaldırılmasını savundu. Gelişmeler bu şekildeydi. Söz yeniden sizde.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Hızlıca notlarını sunduğu için Emirhan Erdoğan'a Paribu Araştırma Raporu'na bilgi yöneticisi. Hemen reklama gidiyoruz. Ardından verileri karşılayacağız. ABD'den gelen istihdam verilerini ve akıllı para devam edecek.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
3: Bazı fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
4: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Evet, dakiklikte akıllı para ve Bloomberg HT gibi olalım. Tam verinin geldiği saniyeler itibariyle yayındayız. Eylül'de 29 binlik artış, 90 binlik artışa karşılık, beklentiye karşılık 90 binlik artış beklentisi de 29 binlik artış. Hemen soluma bakıyorum nasıl bir tepki var diye. Paldır küldür ABD tahvil faizleri amiyane tabirle aşağıya geldi. %5.20'lerin altına hızla inen bir 10 yıllık görüyoruz. Ve 5 yıllıklarda hemen %5'in gerisine %4.90'lara çekilme. 2 yıllıklarda %4.70'lere çekilme. Bu arada senenin geneli itibariyle kaldığımız noktalar açısından konuşacak olursak bu veri sonrasında bu belki aşağıya hızla gelmiş olabilir ama son dönemdeki o yüksek seyrine oranla en azından bunların olduğunu söylüyoruz. Diğer verilere yer verecek olursak da ortalama saatlik kazançları 50 yıllık bazda %3 arttı. %3,1'lik beklentiye karşılık ve bununla beraber işsizliğin de %4,2'ye yükseldiğini görüyorum. Solumda terminalde oldukça beklentilerin ötesinde zayıf bir ABD istihdam verisi seti görüyoruz. Aylık bazda yine burada detaylara bakacak olursak revizyonlar var. Hemen zaten tahvil faizlerinin aşağı yönde hareketine paralel sağımızda ekranda benim sağımda gördüğünüz Nasdaq vadelilerinin %1'in üzerinde yukarıya gittiğini görüyoruz. Spot dolar endeksi 102'nin üzerindeydi. Spot dolar endeksinin biraz daha geç veriye tepki verdiğini görecek olursak da bunun da 102'nin aşağısına gelmesinin son derece mümkün olabildiği bir gün içerisindeyiz. En iyi konu aslında veri acaba Fed'i nasıl etkiledi, nasıl etkileyecek? Göreceğiz. İşsizliği görüyorsunuz. Orada beklentinin üzerinde %4,1'lik az önce söylemiş olduğum gibi %4,2'lik bir şu anda oran var. Hemen ben soluma dönüyorum. Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'e. Yine aslında o baktığımız pencerenin dışında bir veri. Bu işleri rahatlatır mı? Yoksa yani borsa tabii pozitif tepki verdiğine göre piyasa olumlu yorumluyor bu da ama Fed açısından soruyorum. Nasıl bir resim var?
1: Yani evet, beklediğimizden de biraz altına. Aslında 162 bin zaten bir önceki Ağustos ayı oldukça beklentinin üzerinde gelmişti. Onun bir düzeltmesinin gelmesi bekleniyordu. Hatta revizyon da var. 162 bin olan Ağustos ayı artışı, tarım dışı istihdam artışı 133 bine gelmiş durumda. Son iki aylık revizyonda aşağı yönlü 60 bin civarında oldu. Dolayısıyla işsizlik oranı da %4,2'ye yükseldi. Şimdi bu zaten Fed'in Ekim ayında bir faiz artışına yönelik beklentiyi kırmaya yönelik diyeyim açıklamaları vardı son zamanlarda. Hem Williams'tan konuşmuştuk hem de onun takip eden diğer Fed üyelerinden Ekim ayında bir faiz arttırımı olasılığını azaltıcı etkiler vardı. Şimdi bu veri de bunu destekliyor aslında. Hatta şu anda baktığımızda Ekim ayı için neredeyse %12'ye indi bir faiz artışı beklentisi. Hatta gördüğüm kadarıyla Aralık ayı beklentisi bile şu anda tam olarak 25 bas puan fiyatlanmıyor. 20 bas puan kadar bir fiyatlama var. Bir yandan da şu da önemli, saatlik kazançlar da beklentinin altında geldi, 0,1 aylık beklenti. Dolayısıyla bu anlamda en azından ücret tarafında enflasyonist baskıları da bu anlamda şu anda azaltıcı gibi gözüküyor. Fakat dönüp tekrar hani burada özellikle enflasyon tarafındaki baskıların önümüz Eylül'le birlikte artacağına yönelik sinyaller de vardı. O tarafı bir kenara bırakıyorum ama istihdam piyasası en azından çok canlı olmayarak bir faiz artışı resmini masadan en azından yakın vadede Ekim'de çıkartmış gibi.
0: Aslı, hemen sıcağı sıcağına tepkileri anlatmaya devam edeyim. Çünkü sen konuşurken ons gümüş ve ons altın yukarı yöndeki hareketini belirgin biçimde arttırdı. 4200 doların üzerinde %1'lere yaklaşan şu anda ons altında yükseliş görüyoruz. Biraz önce Bloomberg HT Baş Ekonomisti Aslı Savranoğlu Seren'in de ifade ettiği gibi Ekim'de faiz artırımı beklentilerinin azaldığını görüyoruz. Ve gümüşte de ons gümüşte de %1'in üzerinde yükselişle 61,80 dolara kadar gelmiş vaziyetteyiz. Ve bununla beraber Biraz önce son dakikada arkadaşlarımız hemen verdiler. ABD tahvil faizleri düşerken ABD vadelilerinin yukarı yönünde bilhassa Nasdaq ön plana çıkmış vaziyette. AMB'ye yönelik de faiz artırım beklentisinin azaldığını görüyoruz. 2026 yılında sadece 2 faiz artırımı öngörülüyor şeklinde son dakikada görüyorsunuz. 10 yıllıklar %5,15'lere kadar gidecek herhalde bu gidişle. Aslı, sana mı geleyim? Kovdiş CEO'su Ahu Yıldırmaz'a mı gideyim? Verileri incelemek istiyorsan seni rahat bırakayım ben. Ahu Hanım'a dönelim. O bir 5 dakika herhalde kolaçan etmiştir verileri. Ona da şunu sorayım. Terminalde solunda akıyor tabii analist yorumları. Bizim takip ettiğimiz Top Live içerisinde. Şöyle bir yorum var Ahu Hanım. Hoş geldiniz. Özellikle imalat tarafındaki maaşlarda pozitif görünüm var. Trump yönetimi de en çok bunun üzerine çığırtkanlık yapıyordu. İngilizceden tooth sözlüğünden çevirdiğim üzere. Bu ne anlama gelir? Burada biraz Trump ve Walsh'un işi kolaylaştı diye yorumlayabilir miyiz bu veriyi?
2: Yani hem diyebiliriz hem diyemeyiz. Çünkü biliyorsunuz istihdam, işsizlik şu an seçmenin kafasında büyük bir soru. Bu sanıma da katılıyorum. Yani bir ay evvelki rakam çok büyük bir rakamdı ama biz averajlara her zaman biliyorsunuz bakıyoruz. Birazcık Fed'i bu yavaşlatacak kesinlikle. Hani onu zaten hepimiz tahmin ediyoruz. Çünkü biraz yavaş yavaş hikaye değişmeye başladı. Fakat seçmenin kafasındaki soru şu an, o yüzden Trump ona yöneliyor, hayat pahalılığı. Hani hayat pahalılığının, enflasyonun nereye gideceği çok önemli. İşsizlik Fed için şu an önemli bir veri. Daha çok yani iş ne kadar iş gücü arttı, azaldı değil. İşsizlik nereye gidiyor? Ona yani o önemliydi. Bu işsizlik rakamının birazcık değişmesi bence önemli bir gösterge.
0: Şimdi siz konuşurken ortalama saatlik kazançlar verisi de sağ tarafta %0,1'lik aylık artış. Beklenti %0,3'tü. Çok önemli bir şeye dikkat çektiniz, yaşam maliyetleri vesaire diye. İki soruyu bir arada sorayım. Şurada happy topu bir ay kaldı kabaca, biraz daha fazlası ama bu hafta sonu Brezilya seçimleri var ki ikinci tura kalırsa Ekim ayı boyunca o açıkçası karşımıza çıkacak. Aslında Trump ailesinin ne diyelim şubesi, Bolsonaro ailesi burada yarışa giriyor. Oğul bu sefer yarışa giriyor. Netanyahu Ekim sonunda İsrail'de yarışa giriyor. Dünya kamuoyu da tabii bu tarafta ilgileniyor. ABD'de yaşam maliyetleriyle beraber mesela tahvil faizleri oranın daha çok bireyler bazında finans dünyasına entegre olduğunu düşünecek olursak ilgilendiriyor mu ABD seçmenini, dünyadaki politik ortamla beraber atmosfer nasıl?
2: İlgilendiriyor ama açıkçası şunu söyleyeyim.

0: ABD seçimi Büyük Amerika'ya baktığımızda, yani Batı ve Doğu'yu çıkarıp Orta Amerika'ya baktığımızda, Midwest dediğimiz Orta Batı Amerika'ya baktığımızda sonuçta seçmen kendi lokal bölgesine bakıyor. Ve şu anda en büyük sorunu Trump'ın çözmesi gereken, ekonomi iyi gidiyordu, rakamlar, veriler iyi geliyor. Ama tüketici güvenirsizliği var. Tüketici son 10-15 yılın en düşük güvenilirliğini gösterdi. İşsizlik tamam yine de kontrol altındaydı. Ama bir algı var seçmende. Yani Amerikan seçmeninde bir algı var, bir hissiyat var. Bu da hayat pahalı. Yani benzin 5 dolar hala, marketler pahalı. Yani hayat pahalı. O yüzden seçmeni sonuçta bugünkü seçmeni. Belki 10 yıl evvel farklıydı ama bugünkü seçmeni kutuya, seçim sandığına götürecek şey enflasyon, işsizlik. Tamamen ben iç ekonomiye yöneleceğini düşünüyorum. Aslında resesyon çok bir görüntüsü yok verilere baktığımızda. Restoranlar dolu, halk harcıyor ama yavaş yavaş mortgage faizleri artmaya başladı. Gençler yani ev alımları artık eskisi gibi cesaret edemiyor gençler. Restoranlar doluyor ama bu tasarruflardan gidiyor. Yani Amerikan halkı şu an az tasarruf ettiği için tüketiyor. Bu da bir noktada değişecek. O yüzden bence Trump'ın en büyük sorunu şu an özellikle swing eyaletlerde kazanmak ve bunu da ben domestik yani lokal ekonomiyle yöneldiğini düşünüyorum.
1: Orada da tırnak içerisinde Müslüman ve sosyalist Amerikalıların ciddi bir dominasyonu söz konusu. Daha da devam edecek mi tabii bilmiyoruz. Tabii ki demokrat kanattan daha çok geliyorlar ki bazı anketlere göre %91'lere kadar gelmiş vaziyette. Son bir kısa sorayım size, soru sorayım size. Bilhassa burada işsizliğe işaret ettiniz. Önümüzdeki süreçte Fed ve Trump ekseninde enflasyon rakamları burada tabii beklentiye ne kadar yakın gerçekleşeceği de önemli ama burada karşılaştığımız manzarayı tamamen tersine çevirebilecek bir sürprize gebe olabilir mi? Yoksa o ihtimal zaten artık tamamen ortadan kalktı mı?
0: Bence biraz zor. Yani sürpriz olmaz. Zaten olacaksa bunlar yavaş olur. Şu an acil bir durum yok ama ilginç bir denge var. İstihdam ne kadar yani düşecek ya da işsizlik ne kadar düşecek? Ücretler ne olacak ve bu enflasyona nasıl yansıyacak? Bence o önemli olan o. Bugün çelişkili bir veri aldık. Hani istihdam yavaş yavaş etkilenmeye başlıyor. Ücretler de yavaş yavaş düşe başlıyor. Bu bakalım ne kadar devam edecek? Çünkü şirketler bugüne kadar işe alımları durdurmuştu. İşe çıkartma yapmıyordu. İşe alımları durdurmuştu. İşe alımların kompozisyonu değişiyordu. Structural bir değişiklik olacak mı? Bence önümüzdeki birkaç ay belirleyecek bunu.
1: Çok teşekkür ediyoruz Ahu Hanım. Kolej CEO'su Ahu Yıldırmaz bizlerle birlikteydi. Ve hemen soluma dönüyorum yine stüdyoya. Aslı verilere de baktı. Ben de bayağı soruyu sorarken de senle konuşurken de solundan geçenlere dikkat etmeye çalıştım ama var mı detaylarda seni özellikle önümüzdeki sürece ilişkin?
2: Yani zaten şöyle baktığımız zaman ne sürüklemiş bu düşük istihdam artışını diye baktığımız zaman beklendiği gibi gene sağlık burada 17 bin katkısı sağlamış gibi gözüküyor ki zaten son dönemdeki istihdam artışının çoğu sağlık ve eğitim sektöründen gelmişti. İnşaat sektöründe gene artış var. İmalat sektöründeki istihdam artışı da 9 bin civarında ki son zamanlarda burada bir ivmelenme görüyoruz aslında. Onun dışında da finansal sektörde yani finans sektöründe 7 binlik bir düşüş var. Diğer sektörlerde oldukça yavaş gibi gözüküyor. Özellikle eğitim tarafında da bu arada bence ilginç konulardan bir tanesi eğitim istihdamının yavaşladığına ilişkin burada öncü göstergeler vardı son dönemde. Bu da önemli bir sektör aslında Amerika açısından. Sonuçta 7 normalde 7 bölgenin 10 bölge üzerinden özel düşük istihdam etmeye meyilli olduğu anlaşılıyor buradaki görüntüden. Dolayısıyla önümüzdeki dönem için burası da kritik. Yani ben de şeye

0: katılıyorum Hanım'a. Sonuçta büyük bir sorun değil bu iş gücünde gördüğümüz rakam. Ama şimdiye kadar daha güçlü veriler görüyorduk. Biraz burada ortalamalara baktığımız zaman bir yavaşlama eğilimi belki'den bahsetmek lazım. Diğer taraftan da şu anda ücretlerde gördüğümüz bu iyi seyirin önümüzdeki aylarda ne kadar devam edeceği bir soru işareti. Çünkü o tarafta bahsetmiştik. Önce göstergeler bir miktar baskı oluşabileceğine endişe veriyordu. Daha doğrusu bu anlamda gösteriyordu. Burayı takip etmemiz gerekiyor. Yani bence şu anda çok da fazla üstünü okumak gerekmeyen bir veri Çağlar. Ama yakın vade için şunu teyit ediyor ki Ekim ayında acil olarak faiz arttırılması gereken bir veri değil bu gördüğümüz, aldığımız veri. Bu anlamda Fed'in beklentisini ve isteğini ve piyasaya vermek istediği söylemi de destekliyor. Aralık için de bakacağız. Çünkü şimdiye kadar şunu konuşuyorduk. Bu yani Fed'in ilk faiz artışıyla birlikte bu bir trend mi? Yani bir döngüye mi girdik? Yoksa böyle bir iki seferlik bir faiz artışıyla yapılan bir sadece adjustment, bir düzenleme mi bu? Son dönemde gelen yorumlar aslında özellikle finans sektöründen gelen yorumlar bunun bir döngü olmayabileceği, sadece bir iki arttırımla durabileceği yönündeydi. Bu verilerde biraz belki bu anlamda buna destek veriyor olabilir ama tek bir veriye üzerine okumamak lazım. Önümüzdeki dönem bence bu yani arz şokunun bu devam ettiği ortamda nereye doğru evrileceğini takip etmek lazım. Şu anda tam olarak bir şey söylemek mümkün değil ama yakın vade için hemen bir yorum yapabiliriz. Ekim ayını şu anda masadan tamamen kaldırmış gibi.
1: Senin yorumuna paralel Christopher Hodge Netaxis'ten şöyle bir yorum yapıyor. Kendi çevirimle söyleyeyim. Önümüzdeki sürece ilişkin hesaba katılacak bir oyun değiştirici bir şey olmasa da ücret tarafı en azından dikkate alınır. Benim az önce Ağa Hanım'a sorduğuma paralelde o da diyor ki enflasyon asıl önemli olan. Konu o zaman bizi şeye geçiyor mu? Bill Clinton'ın ilk seçildiği o meşhur ekonomi danışmanı, adını anımsamıyorum ama That's Economy Stupid şeyinde tamam tabii ki orada Clinton'ın sonuç almasına yaradı. Şu an Amerikan halkı için ekonomik konular çok ön planda ama siyasi laboratuvarı da kaynıyor Amerika'nın. Dolayısıyla Trump'ın buradan kendine bilmiyorum artık bir ayda nasıl bir borsa ya da piyasa mucizesi çıkarabilir. Çok açıkçası ekonomi finans tarafından şapkadan tavşan çıkarma ihtimali herhalde kalmadı. Son kullanma tarihi bitti gibi.
0: Evet öyle gibi gözüküyor. Yani bir tarafta biraz önce Arvan'ın söylediği gibi gerçekten alım gücü düştü ve onu yakın bir zamanda yani seçimlere kadar toparlama olasılığı düşük gözüküyor. Diğer tarafta istihdama ilişkin beklenti yani o tarafta da bir yavaşlama en azından emareleri varsa çok ciddi olmasa da bu seçime gitmek için çok optimal bir ortam değil kesinlikle.
1: O zaman Fed canının istediğini yapsın. Yani başkan bunu istemiyor mu? Walsh da o yüzden göreve geldi diyoruz. Eylül'de beklentileri de karşıladı. Aynen. Zaten sanki biraz bizim terminalde gördüğümüz Fed fiyatlaması da tamam canım artık yani başkan da böyle istiyor. Ekim'de dilediğini yapsın, seçim sonuçları nasıl olsa değişmeyecek gibi bir anlam mı çıkıyor bunda?
0: Evet evet, bence o ikisi arasındaki yakın zaman için en azından kopmuş durumda. Yani piyasayı iyi faiz artımına sürükleyecek bir veri silsilesi ve olsa idi orada bir sıkıntı olacaktı gibi gözüküyor. Şu anda sıkıntı bu gelen en son veriler en azından politik anlamda da Fed'i çok fazla sıkıştırmıyor gibi gözüküyor.
1: Şu yani İngilizce ama biz Aslı ile konuşuruz üzerine. Grafiği ekrana verebilir miyiz? 25, 50 ve 75 bas puanlık burada önümüzdeki sürece ilişkin beklentiler. 2 Ekim bu noktada Aslı bizim seninle konuştuğumuza paralel bir dönüm noktası oldu diyebilir miyiz artık kesin? Hani seninle çünkü 2 haftada 4 kere konuşmuş olsak en az %70-80'lerden yola çıktık. PC'nin olduğu gün %50'nin altına geldi dedik Fed yetkilisinin açıklaması sonrasında. Bu cuma itibariyle de herhalde evet. Ekim ayındaki bir ajanda ile ilgili çok büyük bir sürpriz olmazsa piyasa en azından kararını vermiş gibi.
0: Evet bence artık çok büyük sürpriz olması da oldukça düşük yani. Evet %70'lerden başladık. Arkasından hemen Fed'den üyelerin söylemleri geldi ki buradaki %70'i %50'lere doğru azalttı. Sonra gelen PC verisi de özellikle mesela onun içine de bakıldığı zaman bütün Fed çeşitli Fed'lerden diyeyim New York Fed yanlış hatırlamıyorsam bir çalışma yayınladı. Aslında trend enflasyon Ağustos'ta PC'nin içine baktığımız zaman yavaşlıyor anlamında Temmuz'a göre bir yavaşlama olduğunu söyleyen enflasyonda yani faiz arttırmaya gerek olmadığını ima eden Zaten PC rakamından sonra piyasa da buna gelmişti, %50'nin altına. Bu gelen şimdi tarım dışı istihdamın da görece düşük kalması ve istihdamda ciddi bir heyecanlanma, artışı olmaması, Ağustos ayı verisini de geriye doğru revize edildiği bir ortamda oldukça Fed açısından rahatlatıcı bir veri. Olmasını istediği veri diyeyim. Yani hem Trump'ın hem de bence Fed'in sonuçta seçimler öncesinde bir faiz

0: geldi. Piyasayı da doğru yönlendirdiler. Bundan sonrası için de aslında yani işte Logan hariç diyeyim, tek bir Fed üyesi hariç, geri kalan üyelerin hepsi biraz daha bekle gör, biraz daha bu yaptığımız adımın etkisini görelim, biraz daha verileri görelim, enflasyonun altındaki eğilimi biraz daha görelim şeklinde çok bekle gör yönünde sinyaller veriyorlar. Dolayısıyla şu anda aslında aralık bile o kadar şeyde olmayabilir. Sepet yani masada mı değil mi bunu da konuşabiliriz. Gelen verilere göre.
1: Baksana Avrupa Merkez Bankası'ndan bile beklentiler değişti. Yani tesadüf de aynı anda denk gelmiştir belki de. Yani.
0: Doğru.
1: Bütün dünyayı değiştiren bir veri oldu yani.
0: Evet yani sonuçta aslında çünkü Ağustos ayı verisi gerçekten biraz orada kafaları karıştırmıştı ki orada da özellikle eğlence ve kültür tarafında beklentinin çok üzerinde bir artış vardı, biraz oranı sürüklemişti. Bunun geri dönüşü olması, düzeltmesi olması bekleniyordu aslında. Hatta Bloomberg'un kendi tahminleri 55 bin civarındaydı, piyasa beklentisi 90 binken. Dolayısıyla bu gelen veri o anlamda biraz daha zayıf, bir düzeltme olması zaten bekleniyordu diyeyim aslında. Bu kadar da canlı değil tabii ki ekonomik aktivite ama biz de o anlamda PMI verileri de hatırlarsan oldukça...
1: Siz artık Mehmet Filoğlu ile sevmiyorsunuz PMI'leri.
0: Eskiye göre yurt dışındakileri hala daha çok dikkat etmiyor değiliz. Yani içindeki şöyle, içindeki şeyler gerçekten dikkate almaya değer. Özellikle de fiyat ve girdi fiyatlarına ilişkin baskılar tarafında PMI verilindeki anket sorularına verilen yanıtları oldukça önemsiyoruz aslında. Öbür tarafta da şuna bakmak lazım. Hizmet tarafında bir toparlanma var belli ki. Yani bu hem Amerika'da hem Avrupa'da gelen PMI verileri aynı şeyi gösterdiğine göre savaşın bir nebze de bu daraltıcı ve belirsizliği arttırıcı etkisini nötrlendiğini şu anda görüyoruz. Ki petrol fiyatları ve girdi maliyetleri hala yüksek olmasına rağmen. Sonuçta burayı bence tamamen göz ardı etmemek lazım. O yüzden de biraz bu veriyi, yani bu veriyi yakın vade için olumlu okuyup Fed'i rahatlatacağını düşünmek lazım ama bundan sonra işte Aralık'tı ve 2027 için hala daha orası çok belirsiz. Bence Fed'in kendisi de bilmiyor, piyasa oyuncuları da çok iyi bilmiyor. Çünkü ne
1: ama
0: tarafa doğru...
1: Sıkıyor herkes şu anda.
0: Yani herkes bir şey fiyatlamak zorunda biraz da Çağlar. Sonuçta orada herkes şunu görüyor. Aslında sadece kısa vadeli değil, uzun vadeli de riskler var hep konuştuğumuz. Yani orta vadede de yapısal olarak dönüşen bir sistem var burada. Evet. Dolayısıyla bunun getirdiği de bir fiyatlama var. Sadece belki de kısa vadeli değil aslında her şey.
1: Bakalım. Üzerine daha konuşacağız gibi görünüyor. Akıllı paraya noktayı koyalım. Çok son dakika var. Bizde CDS'imiz bu arada 260'lara yaklaşmış. Dolar TL'de 49.15'lerdeyiz. İçeriyle ilgili de bu notu düşelim. ABD'den beklenti 6 gelen genel olarak. İşsizlik tarafından da %4,2'ye yükseldi işsizlik rakamları. Burada özellikle endeksleri yukarıya taşıdı. Tahvil faizlerini aşağıya çek diyerek noktayı koyalım. Birazdan Açıl Sezen Finans Merkezi'nde sizlerle olacak. Hoşçakalın.
2: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Finans Merkezi'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Önümüzdeki bir saat boyunca ilk etapta Amerika'dan gelen veriyi ve onun yansımalarını, daha sonrasındaysa Türkiye'de sermaye piyasasında son dönemde yaşanan gelişmeleri değerlendireceğiz. Konuğumuz Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç olacak. Önce bugünün öne çıkan haber başlıklarında neler var, hızlıca onlara bakalım. Sonrasında devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nde Eylül ayı tarım dışı istihdam verisi 90 bin kişilik artış beklentisine karşın 29 bin kişi arttı. Ağustos verisi ise 162 binden 133 bin artışa revize edildi. Ülkede işsizlik oranı ise %4.2 oldu. Fon Koordinasyon Kurulu'nun ikinci toplantısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. Toplantı sonrasında yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişikliğe dair taslak üzerinde çalışıldı. Nihai hali için ilgili kurum ve kuruluşlara talimatlar iletildi denildi. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global Ratings yetkilileri Türkiye'de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmadığını belirtirken, düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunu söyledi. Euro bölgesinde enflasyon beklentilerinin üzerinde hızlanarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede tüketici fiyatları Eylül ayında bir önceki yıla göre %3.2 düzeyinden %3.8'e yükseldi. Bank of America, dolar zirveyi görene kadar riskten kaçışın süreceği yönünde görüş bildirdi. Bank of America Merrill Lynch'ten Michael Hartnett'in görüşlerine göre yatırımcılar son dönemde yükselişe geçen doların zirve yaptığına dair işaretler görülene dek riskli işlemlerden uzak durmaya hazırlanıyor. Hartnett'in kaleme aldığı notta tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerileyene dek piyasalardaki tedirginliğin sürmesi bekleniyor denildi. Günün öne çıkan haber başlıklarını bu şekilde aktardık. Piyasalardaki rakamlarla devam edelim. Borsa İstanbul'da şu anda yukarı yönlü hareket var. Endeks 11 bin puanın altını gördükten sonra dün de bugün de bir miktar tepki verme çabası içerisinde. 12.329 puan %0.6'lık prim ön planda. Burada tabii hisse bazındaki hareketler endeksi taşımaya devam ediyor. Bankacılık endeksi bugün hafif eksidi ama sanayi endeks tarafındaki artılar piyasalar açısından önemli. %0.7 kadar burası yukarıda. Ulaştırma endeksi yine %2'nin üzerinde yukarıda. Dolayısıyla dediğimiz gibi hani o dip seviyedeki karanlıktan biraz daha kendini kurtarmaya çalışan bir piyasa dinamiğiyle karşı karşıyayız. Kurlara bakınca 49 lira 14 kuruş dolar TL'de, 55 lira 37 kuruşsa euro TL'deki fiyatlamalar. Euro dolar çaprazı 1.12.59'lara doğru geldi. Biraz daha euro tarafının kuvvetlenmeye devam ettiği bir gün görüyoruz ki bu bize dolar endeksinde de 101.85'lere doğru geldiğimizi gösteriyor. Genel anlamıyla Amerika'dan gelen veri şu anda piyasalardaki faiz artırım beklentisini iyiden iyiye törpülemiş gibi görünüyor. Bununla birlikte Avrupa borsalarına baktığımızda özellikle Kakaran endeksinde %0.8, Frankfurt'ta DAX endeksinde ise %1.5'a yaklaşan oranlarda yukarı yönlü hareket gözlemliyoruz. Diğer taraftan Londra'da artıda ama %0.3 ile sınırlı. Milano borsası ise eksi de işlem görüyor şu dakikalarda. Amerikan vadelileri içinse tablo oldukça pozitif görünüyor. %1 civarında Dow Jones ve S&P 500 vadelilerini yukarıda görüyoruz. Özellikle tabii faiz artırımı konusunun masadan kalkmış olması piyasa üzerine etkili oluyor ama genel modunda artıda olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle bundan sonrasına ilişkin beklentilerin nispi normalleşmesine müteakip. Öte yandan Nasdaq vadelileri de %1.5 kadar yukarıda kalmaya devam ediyor gibi görünüyor. Buradan geçelim, dönelim emtia piyasasındaki tabloya. Orada şu anda altın tarafında spot altının ons fiyatı 4200 720 dolar seviyesinde %1 kadar prim orada. Gümüşte %1.7 kadar primle seans devam ediyor. Diğer taraftan petrol fiyatları da aşağı kayıyor. Barış tarafı özellikle hisse senedi tarafında olumlu etkilediği gibi yine petrol tarafında da olumlu etki yaratıyor. İşlerin yumuşayabileceğine dair beklentiler şu anda Brent petrolü yeniden 100 doların altına doğru itti. 99 dolar 57 sentte görüyoruz Brent petrolü. 88 dolar 85 sentte görüyoruz Amerikan tipi ham petrolü. Rakamlar böyle söylüyor. Bakalım araştırma turunda ön plana çıkartacağımız veri sonrasında ortaya çıkan ortama dair neler var?

0: Araştırma turu için ilk olarak Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, piyasalardaki tepkiye de biraz bakacağız, değerlendirmeye çalışacağız ama Amerika Birleşik Devletleri'nde tarım dışı istihdam verisinin beklentilerin oldukça altında gelmiş olması. Önceki aya gelen revizyon, böyle baktığımızda çifte yetki üzerinden değerlendirme yapan bir Fed'in faiz artırımı konusunda daha çekingen davranacağı varsayımını beraberinde getiriyor. Zaten piyasalardaki risk iştahı sabah saatlerinden bu yana fena değildi. Dolayısıyla şu anda daha olumlu bir tablo var gibi. Ama verinin alt kalemlerine baktığımızda ne söylüyor bize?
1: Verinin alt kalemlerine geleceğim şimdi ama zaten bu FED tarafındaki çekilmeyi bir miktar çarşamba günü gelen PCE verisiyle beraber görmüştük. %70 seviyelerinden %30'a kadar çekilen bir FED fiyatlamasına şahitlik etmiştik. Çarşamba günü Mehmet birazdan daha detaylı bahsedecek ama ben verinin birazcık alt kırılımlarından bahsetmek istiyorum. Piyasa beklentisi 90 bin civarındaydı, istihdam artışı yönündeydi. Fakat Eylül'de gelen 29 bin artış, geçen ay gelen 162 binlik artışın ardından beklentilerin oldukça altında kaldı diyebiliriz Eylül ayı tarım dışı istihdam verisinde. Alt kalemlere baktığımızda en güçlü katkının eğitim ve sağlık alanından gelmeye devam ettiğini görüyoruz. Keza Ağustos ayında da bu şekilde gelmişti. Eğitim ve sağlık hizmetlerinden 20 bin, ticaret, ulaştırma ve kamu hizmetlerinden 18 bin, inşaatta 7 aydık üst üste artış takip ediyoruz. Burada 11 binlik bir artış geldi. Eğlence ve konaklamada artış devam ediyor. O tarafta 10 binlik bir istihdam artışı, imalat tarafında ise 9 bin kişilik bir istihdam artışı görmeye devam ettik. Azalış tarafına baktığımızda ise burada en büyük azalışın kamu istihdamı tarafından 17 bin kişilik bir azalış gördük. Bilgi sektöründe 10 bin kişilik, profesyonel ve işletme hizmetlerinde 9 bin kişilik ve finansal faaliyetlerde o tarafta azalış devam ediyor ve 7 bin kişiliğe varan azalış gördük tarım dışı istihdamın alt kalemlerinde. Burada aslında asıl manşet haberlerden bir tanesi ortalama saatlik kazançlardaydı. Çünkü aylık bazda %0.1 artsa da yıllık ücret artışı %3 seviyesinde geldi ve 2021 yılından beri en düşük yıllık artışı gördük ABD cephesinde. Ortalama çalışma haftası ise 34.4 saate kadar kaldı diyebiliriz. Sen revizyonlardan bahsettin girişi yaparken, Temmuz ve Ağustos ayına ait revizyonlar gördük. Burada Temmuz verisi 31 bin aşağı yönlü revize ederek 10 bin kişilik istihdam kaybına geldi ve burada grafiğimizde de görüyoruz zaten kırmızı sütunla beraber. Ağustos verisi ise 29 bin aşağı revize ederek 133 bin kişi artışa denk geldi diyebiliriz. Bundan sonraki süreci takip edeceğiz ama şu an piyasaların ilk verdiği tepkinin bir miktar daha, Mehmet daha detaylı bahsedecek ama bir miktar daha olumlu karşıladıkları yönünde olduğunu söyleyebiliriz açıkçası.
0: Teşekkür ediyoruz Elif, aktardığın notlar için. Şimdi geçelim Mehmet Özdemir'in yanına. Piyasa tepkisini biraz daha derinlemesine konuşacağız ve aslında genel anlamıyla baktığımızda en önemli soru işareti Fed'in buradan sonraki aşamada ne kadar faiz artırmaya iştahlı olacağı. Çünkü piyasa neredeyse bir tam faiz artışını bu yılın sonuna kadar, hatta Ekim toplantısına neredeyse bekliyordu. Fakat Ekim toplantısından çok uzağa kaydığı gibi beklenti yıl sonuna ilişkin buralarda kalır mı kalmaz mı ya da faiz artar mı artmaz mı tartışmasının iyice kulvar değiştirdiğini, artmama beklentisinin biraz daha baskın hale gelmeye başladığını görüyoruz.
2: Önce Fed üyesi Williams, ardından beklentilerin altında kalan bir çekirdek PCE, ardından özellikle Jefferson'ın açıklamaları ve bugün gelen bir tarım dışı istihdam verisi. Bu özellikle %70'ten benim anlattığım hadise sıralaması 70'ten 18'e kadar ihtimalin gerilediği hikaye. Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında özellikle enflasyonun yukarı doğru gelmesi ve Walsh'un bir takım açıklamalarıyla birlikte %70'lere kadar tırmanan ihtimal ve aynı zamanda şunu da gördük ki projeksiyonlarda da Fed üyeleri yıl sonuna kadar bir faiz artışını fiyatlıyordu. Ama bugünkü gelen veriyle birlikte swap traderları Fed üyeleriyle aynı fikirde değilmiş gibi gözüküyor. Daha doğrusu şöyle de belki düzeltebiliriz. 2026 yıl sonuna ilişkin bu Ekim ayı faiz arttırım ihtimalleri, ama 2026 yıl sonuna ilişkinde tam bir faiz arttırım fiyatlaması yok artık. Özellikle işsizlik beklentilerin bir miktar üzerinde geliyor. Ortalama saatlik kazançlar bir miktar zayıflama var. Dolayısıyla bu istihdam yönünde Fed'in bir miktar daha düşünmesine neden olabilecek bir veri gibi yorumluyor traderlar bunu. Bir diğer taraftan piyasa tepkisine bakacak olursak faiz arttırım ihtimallerinin törpülendiği tahvillerin, bugün bunu belki tahviller için söyleyebiliriz, rally ettiği bir ortamda özellikle Wall Street endekslerinde de yukarı doğru bir yönü görmek mümkün. Tahviller tarafında 10 yıllığın 5.33'lere kadar geldiğini görmüştük. 5.18'lere kadar iniyor. Ama belki burada bir özellikle kısa pozisyonların sıkıştırılmasını da görüyor olabiliriz. Çünkü bu haftaya gelene kadar geçtiğimiz hafta CFTC verilerinde ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki vadeli işlemlerdeki kısa pozisyon artışı 100 bin kontrat aştı ve 2023'ten bu yana en yüksek ikinci artış. Burada ciddi anlamda kalabalıklaşan bir tahvillerin değer kaybetmesine yönelik bir pozisyonlanma vardı. Bunun tam tersine döndüğünü görüyoruz. 30 yıllıklarda da özellikle 5.68'lerden 5.56'lara kadar dün gördüğü tepe zirveden buraya gelene kadar ciddi bir iyileşme var. Bu tahvildeki iyimserlik devam eder mi? Yoksa biz önümüzdeki süreçte hala yapısal sorunları mı konuşuyor oluruz? Bugün Fransa, Almanya oranlarına baktığımız gibi onu da göreceğiz ileride.
0: Teşekkür ediyoruz Mehmet, aktardığın bu notlar için. Elbette Amerika Birleşik Devletleri'ndeki tarım dışı istihdam verisinin detaylarına bakıyoruz. Bir yandan tabii oralarda da bundan sonrasına dönük öngörü yapmanın zorlaştığı dönemler gözlemliyoruz. Zira biraz önce Çağlar Kuzlukluoğlu da kendi aramızdaki grubumuza atmış. Özellikle teknoloji sektöründeki işe alımlar ve oralardaki ödeme o kadar aşağı gelmiş ki 2020'den bu yana en düşük seviyesi. 2020 neydi diye hatırlarsak dünyanın yazılımcı kıtlığında olduğu, herkesin birbirinden yazılımcı transfer etmeye çalıştığı dönemden bu yana, maaşların 5-6 katına çıktığı dönemden bu yana hemen hemen her şey değişti. Yani 5 senede bütün evren değişti yazılımcılar için. En fazla onlar işe alım imkanını kaybetmiş gibi görünüyor.
3: Doktorlara, avukatlara bir şey olacak diyorlardı. Onlara olan talep daha da artarak devam ediyor. Teknolojiden herhalde hiç zarar görmeyen şu ana kadar en azından onlar oldu. Onlar da zaten dilleri döndüğünce dalgada geçiyorlar bu durumda.
0: Peki biz bunu böyle antre parantez anlatmış olalım. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki saatlerde bunu araştırma ekibi masaya yatıracak. Ama biz bu hafta sonunun önemli gelişmelerinden bir tanesi Brezilya'daki seçimler. Biraz bunun üzerine odaklanmaya çalışacağız. Çünkü Bolsonaro ile Lula da Silva arasındaki yarışta bayağı ciddi bir denklik var. İlk turdan ne çıkacağı önemli ama tabii ikinci turda ne olur diye gelen anketlere baktığımızda sadece istatistiki hata payının içinde kalan bir marj ortaya çıkıyor. Üstelik Brezilya'da seçimler o kadar sertleşti ki hani kazananın ayakta kaldığı, kaybedeni mutlaka adli soruşturma geçirdiği bir seçim dönemi oluyor. Daha önceki iki dönemde böyle oldu. Dolayısıyla üzerine tartışmayı gerektirebilecek bir ortam var Brezilya'da şu an.
3: Filmlere, belgesellere bile konu oldu. Özellikle The Age of Democracy'yi öneririm ben Bolsonaro'nun seçildiği. Çünkü Bolsonaro'nun, baba Bolsonaro'nun, Jair Bolsonaro'nun bir önceki seçimi kaybettikten sonra taraftarlarının kongreyi bastığı ve aynı eyleme imza atan Trump taraftarlarının da olduğunu hatırladığımız bir süreçti. Hatta orduyu darbe yapmaya da çağırmıştı Bolsonaro taraftarları. Ama tabii buna çok yandaş bulamadılar. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ana akım medya içerisinde önceki Lula ve baba Bolsonaro çekişmesinde de biraz böyle Bolsonaro kazanacak eğilimi anket sonuçlarında, haber metinlerindeki sözcüklerde de dikkat çekiyor. Burada Bloomberg'un Atlas Inter'e yaptırmış olduğu anketin içerisinde başa baş söylemişler ama Lula biraz yolunu kaybetti tadında başlıklar atılan konular da var. Lakin solumuzdaki grafik ne anlatıyor diye değerli izleyicilerimiz merak ediyorsa eğer, özellikle bu Güney Amerika'nın bir zamanlar Amerika'nın arka bahçesi diye nitelenen ve uzun aslında junta yönetimlerinin, otoriter yönetimlerin olduğu süreçten 2000'lerde yine bir Lula iktidarı ile çıkan, o dönemler pembe kuşak diyorduk, Moralezler, Chavezler ve Lulaların olduğu. Burada bilhassa 2018'de Bolsonaro'nun kazanması öncesinde de birkaç aslında tanıdık isimden bahsedebiliriz. Sonrasında gele gele burada 85'ten itibaren ki kıtada aslında demokratik seçimlerle devletleri yönetenlerin iş başına gelmeye başladığı tarihlere tekabül ediyor bu. Aslında kıtanın konumunu görüyoruz. Bu kıtanın konumunda beyaz renkle görmüş olduğumuz sol aslında 2005'ten kabaca benim biraz önce izah ettiğim 2020'lere kadar ciddi bir üstünlük içerisindeydi. Ve bu rekabet sonrasında olur da Lula kaybederse burada 1'e 8 gibi bir oran olacak neredeyse. 2'ye 8 gibi bir oran olacak. Dahası oğul Bolsonaro yarışıyor diyoruz, Flavio Bolsonaro. Amerika'nın, başta Trump'ın Brezilya seçimlerine müdahale edeceğine dair ciddi anlamda kaygılar var ki adli süreçlerde yürütülüyor. Öte yandan Lula'nın bu seçimde adaylığı ciddi anlamda arasına Dilma Rousseff ve Temer hükümetleri girse de, Bolsonaro hükümetleri girse de 3. dönemiydi. 4. dönemine imza atması neden olacak. Son cümleyi de şurada söyleyeyim. 2. tura kalması da kesin gözüyle bakılıyor. Ekim ayında 2. turunu takip edeceğimiz Brezilya seçimlerine ilaveten Netanyahu'nun da bir sınavı var. Ay sonunda ve ardından da ABD ara seçimleri geliyor.
0: Dolayısıyla seçimler dönemi önemli. Bundan sonra da yakından takip edeceğiz. Çağlar'a teşekkür ediyoruz. Şimdi geçiyoruz Aslı Savranoğlu'nun yanına. Onunla birlikte de biraz gelen veriler çerçevesinde ve atılan adımlar çerçevesinde finansal sıkılaşma ne durumda? Genel çerçevede bunu değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi tabii KOBİ kredileriyle ilgili Merkez Bankası'nın aldığı adım önemli. %4,5'tan %5'e çıkması. Fakat bu bağlamda bakınca kredinin bir bulunabilirliğinin sağlanması açısından bu önemli. Ama diğer taraftan hani buralardaki sınır nispeten daha rahat olmakla birlikte fiyat çok yüksek olduğu için kullanım konusunda firmalar ancak zaruri ise girmeye çalışıyorlardı bu kredilere. O bağlamda biraz değerlendirmekte fayda var zannediyorum. Hem bunu hem de Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıklardaki bloke miktarı aşağıya çekmesinin yere getirebileceği nispi likidite akışını.
4: Evet, senin de söylediğin gibi KOBİ kredileri için büyüme sınırının %5'e yükseltilmesi bir miktar KOBİ kredilerindeki şu ana kadar gördüğümüz düşüş eğilimini bir miktar düzeltebilirmiş gibi gözüküyor. Şu anda yıllıklandırılmış 13 haftalık yıllıklandırılmış kredilere baktığımız zaman KOBİ kredilerindeki eğilime %24'e doğru gerileyen bir eğilim görüyoruz ki yani baktığımız zaman geçen sene Temmuz ayından beri neredeyse en düşük seviyelerden biri bu KOBİ kredilerinin büyüme trendi açısından. Dolayısıyla yani %4,5'luk büyüme de zaten olabildiğince burayı sınırlıyordu ama senin bahsettiğin gibi buradaki finansman maliyetlerinin yüksek olması da etkenlerden bir tanesi. Dolayısıyla %5'e doğru gidecek olması hala buradaki talebi ne kadar etkileyecek göreceğiz. Ama şunu biliyoruz ki yatırım fonlarında yaşanan bu çalkantı sonrasında bir miktar KOBİ'lerden de bu yönde talepler olabileceğini ve bu tarafta bir likidite ihtiyacı olduğunu ve Merkez Bankası'nın bu aldığı önlemleri biraz bu anlamda değerlendirmek gerektiğini de düşünüyoruz. Zira diğer taraflardaki limitler aynen devam ediyor. Çünkü KOBİ harici kredi limitleri %2 civarında şu anda 8 haftalık için baktığımızda. Tüketici kredileri ve diğer krediler için de özellikle yani döviz cinsi kredilerde de 0,5 büyümekle oldukça düşük limitler devam ediyor. Şimdi burada tüketici kredileri ve ticari kredilerine baktığımız zaman da aslında böyle kredi eğilimindeki yavaşlamanın özellikle son zamanlarda belirginleştiğini görüyoruz. İş talepteki yavaşlamayı özellikle konuşuyoruz son dönemde. Bunu da krediler tarafında ciddi bir şekilde görüyoruz ki gördüğümüz yerlerden bir tanesi tüketici kredileri. Burada da 13 haftalık yıllıklandırılmış kredi eğilimine baktığımız zaman %14'lere doğru ciddi bir yavaşlama var aslında son dönemde özellikle. Ticari kredilerdeki de dövizle birlikte baktığımızda %21'ler civarında. Bir miktar hala daha burası sıkı diyebiliriz. Sıkılık buradan devam ediyor. Ama şunu da söyleyelim. Biraz önce senin bahsettiğin gibi zorunlu karşılıklar üzerindeki blokenin düşürülüyor olması, bloke oranının düşürüyor olması en azından 14 günlük vadelerde bankalara bu likitte tutmak anlamında esneklik sağlayacak gibi gözüküyor. Dolayısıyla gerektiği günlerde bu likitte esnekliğini kullanabilmeleri anlamında önemli bankalar açısından böyle bir rahatlık, esneklik sağlıyor diyebiliriz. Bir sonraki grafikte de son dönemde aslında ne kadar finansal koşullar nasıl değişmiş biraz da buna bakmak istedik. Çünkü kredi koşulları gördüğümüz gibi çok da bu anlamda ekonomik aktiviteyi destekleyici değil. Daha çok hala dezenflasyon sürecini destekleyici. Son dönemde de Eylül ayı ile birlikte bir miktar şunu görmeyi beklerdik aslında. Merkez Bankası'nın ağırlıklı fonlama oranını tekrar 300 bas puan aşağıya çekmesiyle yani %40'dan %37'ye gelmesiyle birlikte finansal koşullarda bir miktar gevşeme olmasını beklerdik. derken özellikle son dönemde yaşanan hem bu yatırım fonudaki likitte sıkışıklığının etkisi hem de biraz yurt dışındaki de risk iştahının azaltıcı etkisi özellikle sermaye girişleri anlamında ve BIST 100'deki reel getiri anlamında finansal koşulları biraz daraltmış gibi gözüküyor. O 300 bas puandan doğru görmeyi beklediğimiz gevşemeyi de sınırlamış gibi gözüküyor ki hatta bir miktar Ağustos'a göre nette finansal koşulların biraz daha sıkı bile olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer buradaki likitte sıkışıklığı ve destekleme ihtiyacı devam ederse Merkez Bankası'ndan da daha gevşeme yönünde adımlar görebiliriz.
0: Aslı çok teşekkür ediyoruz aktardığım notlar için. Şimdi geçiyoruz Bekir Gürdamar'ın yanına. Onunla biraz daha fon piyasasında olup bitenler, alınan önlemler, ikinci fon kurulu toplantısı ve koordinasyon kurulu toplantısı sonrasında ortaya çıkan tabloyu yorumlayacağız. Ama bu ortamda elbette sadece fonlar tarafında değil, Borsa İstanbul cephesinde de bunun ciddi bir yansıması oldu. Aslına bakacak olursak genel olarak hani ilk pusulayla ilgili sürecin yaşanmaya başladığı günden itibaren dip noktasında %22'ye varan bir düşüş yaşanmıştı Borsa İstanbul'da. Evet. Daha sonrasında hani bunun bir dün bugün bir parça daha toparlandığını görüyoruz ama genel gidişat tabii sadece bu şirketler ve çevresindeki iltisaklı hisse senetleri üzerinden değil, likidasyon ihtiyacı ve güven kaybı nedeniyle hemen hemen her yerde olmuştu. Şimdi tabii endeks değişiklikleri de oldu. Dolayısıyla endeksin kendi içerisinde de daha sağlam bir yapı söz konusu hale gelmiş olabilir. Dolayısıyla biraz buralardaki telafi nasıl olacak bunun üzerine konuşabiliriz.
5: Şimdi az önce Aslı anlatırken işte likidite probleminin yaratabileceği sorunları ortadan kaldırmak için Merkez Bankası'nın attığı adımları gördük. Borsa İstanbul'da da aslında senin dediğin gibi kriz, bazı yatırım fonları ve bunların hisse senetlerindeki düşüşün haricinde oluşan bir likidite sorunu oldu. Bu sorun Borsa İstanbul'un genelinde sert düşüşlere neden oldu. Şöyle ki yani 600 küsur hisse senedinde toplam halka açık 340 tanesi %20'den fazla değer kaybetti. 75 ise %50'den fazla değer kaybetti. Bu son bir aylık süreçte. Şimdi geldiğimiz noktada buradaki artık böyle buraya gelmiş seviyelerde fon probleminin de ortadan kaldırmaya en azından likidite konusunda piyasaları destekleyecek, yatırımcıları destekleyecek kararlar alındığını ve önümüzdeki haftadan itibaren bunların uygulamaya birer birer koyulabileceğini tahmin ediyoruz yapılan açıklamalarda. Dolayısıyla bu fiyatlamalar BIST endeksinin dolar bazlı geldiği sebebi, dolar bazında piyasa değerinin 110 milyar dolar aşağı gelmesinin ardından BIST'ün artık model portföylerde, aracı kurum değerlemelerinde yeniden getiri potansiyellerinin öne çıktığı, yüksek getiri potansiyeli olan hisse senetlerine yani finansal yapısı güçlü, temelleri sağlam hisse senetlerinin model portföylere tekrar alındığı bir dönemin içine girdiğimizin işaretlerini almaya başladık. Bu kadar yoğun likidite sorunu nedeniyle hak ettiğinden fazla satış baskısı altında kalan hisse senetlerinin bundan sonraki dönemde aynı şekilde bu fiyatlamayı tersine çevirecek ve bu düşüş hareketinin tersine çevirerek aynı seviyelere gelmesi, en azından uzun vadeli ortalamalarına gelmesi beklenebilir. Ne zaman? Tabii ki likidite probleminin ortadan kalkması. Bu fon konusunda artık insanların evet burada gerekenler yapılıyor. Bundan sonra bir daha böyle problemler yaşanmaması için gerekli tedbirler alınıyor. Bu konuda gerçekten emin oldukları zaman Borsa İstanbul'la ilgili likit sorunu da herhalde ortadan kalkacak.
0: Bekir çok teşekkür ediyoruz aktardığım bu notlar için. Şimdi gideceğiz Londra'ya. Ceren Dilekçi Köseoğlu bizleri bekliyor orada. Avrupa'nın ana gündem maddesi dizel yakıtlar. Trump'la Macron arasında bu konuda görüşme olduğunu görüyoruz. Biraz önce Avrupa Birliği tarafında bununla ilgili ciddi anlamda bir görüşme trafiği yaşandığına dair son dakikaya arkadaşlarımız aktardı. G7'nin de ana konusu burası olmaya devam edecek. Ceren dolayısıyla aslında dizel hikayesi şu anda kışa girerken Avrupa'nın ana teması olmaya namzet gibi duruyor.
6: Evet Açıl, Avrupa ülkelerinin dizel stoklarını serbest bırakacağı beklentisiyle bugün hem dizel fiyatlarında hem de petrol fiyatlarında düşüşün hızlandığını görmekteyiz. Özellikle dizel piyasasında kayıplar %5'e ulaşmış durumda. Petrol fiyatlarında ise %3'e aşan oranda düşüşler yaşandı ve Brent petrolün varili 100 dolar seviyesinin altına sarktı. Avrupa Birliği üyeleri Fransa'nın ham petrol ve yakıt stoklarının serbest bırakılmasına yönelik önerisini değerlendirmeye başladılar. Bugün G7 ülkeleri rezerv salınımı görüşmek üzere acil toplantı düzenlediler. Hatta toplantı Elize Sarayı'nda Fransa saatiyle 14.30'da başladı. Şu anda devam ediyor. Burada Paris yönetiminin önerisine baktığımız zaman 50 milyon varil dizel ve 50 milyon varil ham petrolün rezervlerden piyasaya sürülmesi seçeneğini gündeme getirdi Macron. Tabii bu adım ABD'nin Macron'dan 180 günlük bir dönem içerisinde 100 milyon varil dizelin rezervlerden piyasaya sürülmesini istemesinin ardından geldi. Dün akşam saatlerinde Trump ile Macron bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiler. Bu adımın temel amacı hem küresel yakıt fiyatları üzerindeki baskıyı hafifletmek hem de Trump yönetimini dizel ihracat yasağından vazgeçirmek. Washington bazı Avrupa ülkelerinin daha önce taahhüt ettikleri acil durum stoklarını yeterince hızlı serbest bırakmadığını düşünüyor. Avrupa Komisyonu'ndan bugün açıklamalar geldi. Komisyon bugün yaptığı açıklamada dizel yasağını tamamen reddediyoruz. Böyle bir yasak kimseye fayda sağlamaz. ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duyduğumuz güveni zedeler açıklamasına bulundu. ABD Avrupa'nın en büyük dış dizel tedarikçisi konumunda şu anda, yani Trump'ın böyle bir yasağı yürürlüğe alması ilk etapta Avrupa'da fiyatlarda çok hızlı yükselişi beraberinde getirebilir ki Avrupa zaten şu anda ürettiğinden daha fazla dizel tüketiyor. Hem Rusya-Ukrayna savaşı hem de İran savaşı nedeniyle rafineri ve nakliye hatlarında ciddi bir baskı var. Bu hafta başında Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol da açıklamalarda bulunmuştu. Birol, Avrupa ülkelerinin Mart ayında fiyatları hafifletmek için daha önce mutabık kaldıkları stokların bir bölümünü henüz serbest bırakmadıklarını söylemişti. Tabi bugün Avrupa borsasındaki fiyatlamalara baktığımız zaman petrol fiyatlarında yaşanan geri çekilme ve Fransa dışındaki tahvil faizlerinin düşüşe geçmesinin etkisiyle endekslerde toparlanma çabasının öne çıktığını görmekteyiz. Alman tahvil faizlerinde çok sert bir düşüş var. Almanya borsası bugün primlere öncülük ediyor. %1 üzerinde primle hem teknoloji hem de madencilik hisselerinde güçlü bir yükseliş olduğunu söyleyelim. Fakat bankacılık sektörü zayıf performans sergilemeye devam ediyor. Açıl Sezen.
0: Ceren, teşekkür ediyoruz aktardıkların için ve böylelikle Finans Merkezi'nde ilk bölümünde sonuna gelmiş oluyoruz. Kısa bir aramız var, sonrasında ikinci bölümde Onur Topaç'la birlikte karşınızdayız.
7: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
8: Bloomberg ET Radyo.

0: yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Yaşanan gelişmeler hakikaten üzerinde konuşmayı çok hak eden şeyler. Çünkü çok uzun süredir bütün sektörün itirazları, bütün kamuoyunun gözü önünde olup biten bir manipülasyon süreci oldu. Ve ardından geldiğimiz noktada Temmuz ayından itibaren kademe kademe bunun çözülmesi söz konusu oldu. Şimdi geldiğimiz yerde elbette oluşan temel hükümler, daha sonrasında yaşanan adli süreçler ve fon endüstrisinin bir kısmını çok doğrudan etkileyen, diğer kesimlere de bulaşma sirayet etme riski bulunan bir yapı şu anda karantina altına alındı, tırnak içinde Mehmet Şimşek'in ifadesiyle. Fon endüstrisinin kalan kısmı daha sağlam, daha sağlıklı bir yapı içerisinde yoluna devam edebilecek. Endeks en azından bu şişirilmiş fiyatlardan kurtularak gösterge niteliğini biraz daha taşıyabilecek. Ve eğer iyi değerlendirilebilirse belki üzerine yeni bir sermaye piyasası inşa edilebilecek. Bir yandan da bir fırsat ele geçmiş durumda. Onun için ben bunca sene bu piyasanın içerisinde yer almış bir kurum olarak sizin konuya nasıl baktığınızı merak ediyorum.
2: Evet, öncelikle şunu belirtmek lazım. Bütün bu olanlar sermaye piyasalarının gelişimini daha kaliteli hale getirecek. Ve bugün, dünden, muhtemelen bir ay sonra da bugünden daha güvenli bir sermaye piyasaları ortamı oluşacak. Tabii ki bunun etkileri direkt olarak portföy yönetim şirketlerinde, fon yatırımcılarında ve bu fonların alıp sattığı belli başlı varlıklarda negatif sonuçlar doğurdu. Ama bunlar olması gerekiyordu. Belki geç, belki zamanında ama iyi ki oldu. Tabi bunları söylerken yatırımcıların uğradığı zararların farkında olarak bunu söylüyorum. Ancak daha büyük bir sorunun ortaya çıkmaması açısından bugün bunların yapılmış olması çok daha iyi oldu.
1: Bugün de yapılmasa çok daha sistemik riske gidebilecek bir potansiyel barındırıyordu çünkü.
2: Şimdi burada aslında atılan adımları birden fazla adım atıldı. Açıkçası her gün belli başlı konuları takip eder haldeyiz. Bizler de bunu değerlendirirken ilk değerlendirmemiz çok netti. Biz zaten bunun gelmesi gerekliliğini ülkemizin Hazine ve Maliye Bakanı'na zaten geçtiğimiz Kasım ayında dinledik. O günden bugüne belli başlı planlamalar yapıldı. Bunlar eleştirilebilir tabii ki. Yönleri mutlaka vardır. Çünkü sonuç olarak çok büyük bir sorun. Atılan adımların ivedilikle atılması bu açıdan önemli. Bundan sonra da açıkçası bu Fon Koordinasyon Kurulu toplantılarından atılacak adımları yakından takip ediyoruz. Burada tabii sadece fonlarla kısıtlamayalım. Çünkü burada bunun yansımalarını hem hisse senedine hem de sabit getirili menkul kıymetler tarafında da yansımalarını görüyoruz. Son bir ayda, yani bu 28 Ağustos aslında milat kabul edersek, o günden bugüne 200'e yakın şirketin hissesinin %30'dan fazla değer kaybettiğini, yaklaşık 90 şirketin de değerinin yarıya düştüğünü görüyoruz. Birçok temerrüt vakası yaşandı, özellikle bono tarafında. Bundan sonra da olması muhtemel başka sorunlar da var. Ama bu özellikle geçtiğimiz gün atılan adımlar itibarıyla da bunun çözüme doğru emin adımlarla gittiğini, ülkemizin en üst düzeyinde temsil ile bu konuya önem verilerek çözüme gidildiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımızın da başkanlığında Fon Koordinasyon Kurulu sermaye piyasaları için muhtemelen hiç toplanmadığı sıklıkta bilgi alıyorlar. Bu da sektör açısından açıkçası bundan sonrası için umut verici bir gelişme. Çünkü biz bazı konularımızı o seviyeye taşımakta zorlanıyorduk. Umarım bu sadece sorun olduğu günlerde değil, ülkenin geleceği için sermaye piyasalarının gelişmesi şart. O yüzden sadece sorun olduğu günlerde değil, daha güzel günlerde de bu konuları hep birlikte işlemeyi umuyoruz.
1: Peki şimdi birkaç tane konu var. Bir, yatırımcıların burada yaşadıkları gelişmeler sonrasında elbette herkes merak içerisinde. İşte 1 milyona kadar bir ödeme söz konusu olacak gibi görünüyor. Burada para piyasası fonları öncelikli olacak. Hisse senedi, yoğun fonlar biraz daha arkadan gelecek anladığımız kadarıyla. Ama sonuçta küçük yatırımcı diyebileceğimiz tırnak içerisinde yatırımcıların mağduriyetlerini yine tırnak içerisinde gidermek adına bir önlem hızlıca yürürlüğe kondu. Şimdi buralardaki bilinmez noktalar var. Sizin ivedilikle aydınlatılmasında fayda var diyeceğiniz yerler nereler?
2: Tabii şimdi bir kere hani önemli bir manşet vermek lazım bence. Çünkü son iki haftadır sürekli sosyal medyada tartışılan bir konuydu. Ben emrimi verdim, para alacak mıyım, alamayacak mıyım? Bu tartışmaya en azından ara ödeme kısmında bir netlik kondu. Siz emriniz olsa da, olmasa da 1 milyona TL'ye kadar bir para sisteme koyduysanız ve bu tasfiye fonlarındaysa o ödemeleriniz gerçekleşecek. Ne zaman olacağını muhtemelen bugün, yarın veya kısa bir vakitte öğreneceğiz.
1: Takvimini almayı bekliyoruz.
2: Çünkü bugün anladığım kadarıyla o takvim görüşülmüş, detaylarını sizlere aktarıyor olursunuz muhtemelen. Ya günün geri kalanında ya da yarın netleşir. Ancak bundan sonrasıyla ilgili kısım çok belirsiz. Açık söylemek gerekirse. Çünkü bu ara ödeme kısmında bile net olmayan konular var. Başta şunu söylemek lazım. Net yatırım tutarı kavramının merkezi kayıt kuruluşuna bir adresleme yapıldı ve bunun ivedilikle bir platform üzerinden, çünkü biz aracı kurumlar olarak da bunu bilmemiz gerekiyor ki yatırımcılara şeffaf bir şekilde bunu aktarabilelim. Net yatırım tutarının neye göre hesaplanacağı, hesap bazında mı yoksa kişi bazında mı bunun hesaplanacağı? Çünkü bir yatırımcı hem bizden hem başka bir kurumdan fon almış olabilir. Bu hesap bazında mı yoksa kişiye bazında mı yapılacağı?
1: Yani gördüğümüz kadarıyla tekilleştirme şu an itibariyle yapılmadı. Dolayısıyla fon bazında ödeme gerçekleşecek ama tabii sizin tarafta onun nasıl yapılacağına bakmak
2: lazım. Bir de mesela örneğin benim Şubat ayında aldığım bir yatırım fonu olabilir. Nisan ayında olabilir de Haziran ayında olabilir. 1 milyon TL'ye kadar hangisi ödenecek? Bu ödeme fonda bakiye yoksa nasıl yapılacak gibi? Hazineden mi veya başka bir vasıta aracılığıyla mı yapılacak? Bu konuların netleşmesi lazım. Bir de belli başlı fonlarda tamamen ödenmesi çok olası olmayan fonlarda eğer beni bir yatırımcının bakiyesi 1 milyon TL'nin altında ve tamamı ödenirse ve o fon tasfiye sürecinde daha az bir bakiye öderse hani burada bir borç ilişkisi mi yaratılacak gibi aslında yatırımcıların sorduğu, bizim de dillendirmemiz gereken ve bizim de öğrenip yatırımcılara şeffaf bir şekilde cevap vermemiz gereken bir ortamdayız. Tabii bu bundan sonraki işleyişte bana göre en önemli konulardan bir diğeri de aslında sermaye piyasalarının geneli itibariyle atılacak başka adımların olup olmadığı olacak. Onu da yakından takip ediyor olacağız.
1: Neler beklersiniz?
2: Ya burada açıkçası geçtiğimiz yıl nitelikli yatırımcı konusunda bir düzenleme yapıldı. 1 milyon TL'den 10 milyona çıkartıldı. Girişim ve gayrimenkul fonları bunun dışında bırakıldı. Ancak burada çok sayıda yatırımcının bize göre bu tanıma girip girmediğiyle ilgili soru işaretlerinin olduğu bir ortamdayız. Kazanılmış hakların geri alınması gibi bir gündem söz konusu olmalı ve bundan sonra kişilerden tekrardan bizler aracı kurumlar olarak kişilerden varlık beyanı isteyerek bunları tekrardan yapmamız bize göre bundan sonraki süreci daha olumlu kılar.
1: Bu söylediğin önemli çünkü gerçek anlamda hani beyana tabi olduğu için daha önceki koşullarda işte nitelikli yatırımcı olarak belirlenmiş ya da beyan etmiş bir yatırımcının gerçek anlamda nitelikli yatırımcı olup olmadığının bütün kurumlarca bir şekilde paylaşılması, anlaşılması ve ondan emin olunması lazım ki onun risk profiline ve düzeyine yakın ürünlerin bundan sonra satışı olsun. Yani bu problem bir kez daha yaşanmasın diye. Bu sadece varlık büyüklüğüyle olmak zorunda da değil. Hani bunun birçok parametresi vardı normalde. Risk profilinin çıkartılması vesaire gibi yükümlülükler de vardı. Ya bunlar öyle lanet dahil yapılıyor. Öyle çok da detaylı ve yok tamam senden olmaz denilen ben görmedim bugüne kadar pek.
2: Yani biz kendi kurumumuzdaki uygulamamız bu konuda katıydı aslında. Bu konuyu çok kolaylaştıran kurumların da varlığından haberdarız. Yani bunu mutlaka regülatör tarafı inceleyecektir. Bundan sonra da bu konuyla ilgili net bir düzenleme getirilme ihtiyacı var. Sermaye piyasasının geri kalanıyla ilgili bu nitelikli yatırımcıyı dışarıda bırakırsak mevzuat seviyesinde bize göre bir düzenleme ihtiyacı yok. Hatta son getirilen fon rehberiyle birlikte düzenleme açıkçası bize göre sermaye piyasasının gelişimini kısıtlayıcı nitelikte. Bunun dışında
1: zaten reaktif bir düzenlemeydi. Yani tabii, var olan bugün gerçek anlamda yok edilmeye çalışılan riskin yok edilmesinde tabii bir araç olarak da o rehber risk ortadan kalktıysa daha haklı Selim tekrar yapılabilir herhalde.
2: Tabii ki sadece fon rehberi içinde değil alınan SPK tarafındaki ilke kararları da açıkçası belli başlı tespit edilen sorunların ivedilikle çözümüne ilişkindi. Ancak burada bana göre şahsen bu yorumu yapıyorum tabii ki. Burada yapılması gereken sermaye piyasası kanununda ciddi bir düzenleme gerekiyor. Çünkü şu an soruşturma devam ettiği için bir yorum yapmamız adli kısımda bize düşmez ancak burada olabilecek cezai yaptırımlar belli. Bankacılık düzenlemesi çok daha katı. O yüzden sermaye piyasaları kanununa muhalefet durumu söz konusu olduğunda açıkçası bunun yaptırımının çok daha caydırıcı olması lazım. Ki bundan sonra sermaye piyasaları sadece belli başlı kurumlar veya kişilere değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin her bir vatandaşına hizmet eder nitelikte olsun, adil olsun ve geleceğe herkesin parlak şekilde bakabilmesi ve sermaye piyasaları demek güven demek, sermaye piyasaları demek öngörülebilirlik demek, bunu mevzuatla ve kanunla sağlamamız gerekiyor.
1: Yani belki şu ayrımı da ortaya koymak lazım. Bireysel manipülasyon ve bunun cezaları, aynı zamanda kurumsal manipülasyon ve bunun cezaları. Müktesebat bir yerde eksikse kurumların bunu manipüle etmesi beklenmediği için, normalde gözetim ve denetim mekanizması çalışacak şekilde bir kurgu yapıldığı için belki buralarda bir ayrıştırmayla yapılabilir. Bu hani zaten işin felaket boyutuna gelme sebebi bu oldu. İlk defa kurumsal manipülasyon gördük biz bu boyutta.
2: Yani zaten şu anki suçlamaların içerisinde yazdığı için bunu rahatlıkla dile getirebiliyoruz. Hani belli başlı kurum veya kişilerin birlikte hareket ettiği. Şimdi burada bir de şu ayrımın yapılmasında hani naçizane bir yorum. Şimdi belli başlı kişiler veya kurumlar bugün suçlanıyor olabilir. Bu kişilere yanında yer almış ticari boyutta menfaat sahibi kişiler de olabilir.

0: Ancak bu kişiler ile bu fonlara regüle edilmiş piyasalarda yatırım yapmış kişileri suçlu olarak nitelendirmek çok doğru değil. Ve bunların böyle nitelendirmek de, yani bu kişi şu fona şu kadar yatırmış. Şimdi bu kişinin eğer ilgili taraflarla böyle bir ilişkisi tespit edilmemiş ise kişinin o hisseyi veya o yatırım fonunu almasından doğal bir şey yok. Sonuç olarak TEFAS diye bir sistem var. Borsa İstanbul diye bir mekanizma var. Ve burada bu piyasalarda bunları alım satımını yapmak belli regülasyonlara bağlı. Ve bunları alıp satmış kişileriyle ilgili de bazen haberlerde işte şu kişi şöyle yapmış. Tamam, o kişileriyle eğer bir birlikte bir teşebbüs ve bir yatırımcı menfaatini zedeleyici bir süreç var ise onun cezasını çekmeli. Ancak onun dışında kalan kişilerin bu konuda ari kaldıklarının da tespiti yapılması bize göre gerekiyor. Hani biz bu süreçlerin daha net bir şekilde yönetilmesini umuyoruz. Fon Koordinasyon Kurulu'nu son derece olumlu buluyoruz. Atılan adımları sermaye piyasalarının gelişimi için son derece olumlu buluyoruz. Mutlaka reaktif düzenlemeler, belli başlı gelişmeler olduktan sonra esnetilecektir ve sermaye piyasalarının gelişimine uyum sağlayacak. Uluslararası normlara daha yakın sayacak hale gelecektir. Çünkü bazı konularda esneklik gereken konular mutlaka olacaktır. Çünkü biz blok satışlara en çok aracılık yapan kurumların başında geliyoruz. Bugün BIST 50 içerisinde değilseniz bu blok satışları yapmanız onaya tabi ve onay sürecinin nasıl işleyeceğini açıkçası bilmiyoruz. Regülatör tarafının da şu an açıkçası buna çok odaklanacak vakti olduğunu da düşünmüyoruz. O yüzden belli başlı konularda esneklik getirilmesi sektörün gelişimini daha iyi bir temele oturtacaktır. Kanun tarafında atılacak adımlar da bir daha hiçbir kurumun veya şahsın buna teşebbüs etmesini engelleyecektir. O yüzden bu konuda atılacak adımları yakından takip ediyoruz, çok destekliyoruz. Sermaye piyasasının gelişimi için yakından takip edeceğiz.
1: Bir kısa araya gideceğiz. Aranın ardından son bölümle yeniden karşınızda olacağız.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümünde Gedik Yatırım Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Onur Topaç'la sohbetimizin de son kısmındayız. Burada ilk bölümde fonlar üzerine konuştuk. Hem tasfiye sürecinde bundan sonra olabilecekleri biraz değerlendirerek bitirelim. Bir de şunu söyleyeyim. Özellikle tabii ÖST tarafında fonlar büyük alıcıydı. Şimdi fonlar burada eskisi kadar iştahlı olur mu olmaz mı bir onu tartmak lazım yaşanan temerrütlerden sonra. Bir de halka arz tabii finansman açısından çok önemli konulardan bir tanesiydi. Buralarda ne beklenebilir bundan sonra?
2: Şimdi öncelikle bu tasfiye sürecinin ilk adımını demin konuştuğumuz üzere bir ara ödeme formülü getirildi. Ancak şu ana kadar bizim bildiğimiz kadarıyla ciddi bir süredir aslında bu tasfiyeye giren fonlar işlem yapamıyor. Satış da yapamıyorlar. O yüzden bu konudaki adımların bir an önce atılması gerekiyor. Yani tasfiye süreci çünkü hisselerin veya varlıkların satılması lazım. O konuda geçtiğimiz sanırım dün bir haber çıktı ancak yani bunu yakından takip etmek lazım. Özellikle likit varlıkların blok işlem vasıtasıyla veya devlet tahvili ise belki geri alım programıyla bir an önce sonlandırılması lazım. Ve onların da aslında ara ödemeye ek olarak bir an önce Moody'lere ödenmesi bize göre önem arz ediyor. Ondan sonra likit olmayan varlıkların tasfiye sürecine mutlaka bakılacaktır. Orada belki ara bir öneri zaten değerlendiriliyor diyebiliyoruz ancak o hisselerde %10 hareket sınırının %20'ye çekilmesi süreci belki daha hızlı hale getirebilir. Onun da bence değerlendirilmesinde özellikle çok işlem görmeyen şu an hisse senetlerinde %20'ye esnetilirse bize göre süreç çok daha hızlı sonuçlandırılır. Tabii bu ÖST tarafına değinmek için şunu da söylemek lazım. Bu düzenlemeler ve bunun sonuçlarında yatırımcıların tercihlerinde ciddi bir değişiklik olduğu ve hani aslında bir güvene doğru bir geçiş oldu. Burada yatırım fonlarından sadece bu 7 portföy yönetim şirketinden 200 milyara yakın para çıktı. 28 Ağustos'tan bugüne o da çıkabilen kısmı. Ancak diğer portföy yönetim şirketlerinden 700 milyar TL çıkış oldu. Bunun da çoğunu aslında para piyasası fonlarından diye düşünebiliriz. O yüzden şu an özel sektör tahvili, kira sertifikaları ve vıdımlık tarafında açıkçası alıcı iştahının zayıfladığını görüyoruz. Bunun da açıkçası belli başlı kurumlarda ya faizlerin yukarı doğru gitmesini ya da getirilerin yukarı doğru gitmesini yani borçlanma maliyetinin artması anlamına gelecek ya da bazı sorunların yaşanmasına neden olabilir. Halka arzlar tarafında da tabii şu an bizim yorumumuz kamu tarafının iki tane bekleyen aslında işi var. Birincisi ikincil halka arz Halkbank'ın gerçekleşmesi planlanan emlak katılımında birincil halka arzı var. Bu halka arzlar gerçekleşmeden yeni bir halka arzın gündeme gelmesi bize göre çok söz konusu olmayacaktır. Son olarak da değinmek lazım. Bu düzenlemelerle birlikte MSCI ve benzeri yabancı endeksler, endeks sağlayıcıları ile artık bir sorunumuzun olduğunu ben düşünmüyorum. Belki bir uyarı niteliğinde bir izleyeceğiz gibi bir yorum yapacaklardır ancak artık Türkiye'nin sermaye piyasalarımızın herhangi bir sorunu kalmayacaktır. Bu konudaki düzenlemeler yeterli gözüküyor.
1: Teşekkür ediyoruz Onur Topaç değerlendirmeler ve yorumlar için. Böylelikle Finans Merkezi'nin bugün için sonuna geldik. Hoşça kalın.
0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sundu.
3: Öncelikli yayın.
4: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle

0: Ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Herkese merhabalar. Saatlerimiz 17. Kapanışa doğru başlıyor. Artık haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Bu arada çeşitli açıklamalar da geliyor. Onlara da tabii ki göz atacağız ama bugünün önemli verisi ABD tarım dışı istihdam verisiydi. 29 bin geldi, 90 bin beklenirken ve piyasaların bütün havası değişti. Birazdan ne demek istediğimi daha net göreceğiz rakamlar geldiğinde ama bu arada Macron 100 milyon varil dizel ve ham petrol stoku 4 aylık süreçte salınacak diyor. Şimdi enerji tarafı Avrupa'da özellikle hem dizel hem doğalgaz hem petrol önemli bir darboğazda idi. Bununla ilgili de beklentilerin biraz artık herhalde doğru yönetilmesine ilişkin verilen mesajlar olarak kabul edilebilir. Ne oluyor ne bitiyor'yu bir rakamlar üzerinden konuşalım isterseniz hem de daha anlaşılır olsun. BIST 100 tarafından bugün %0,51'lik bir yükseliş var. En azından bu dakikalarda gördüğümüz tablo bu. Öte yandan elbette bir işlem hacmine de bakıyoruz. 106 milyarla sınırlı şimdilik kapanışa bir saat var. Dünkü yüksek işlem hacminin ardından bugün düne kıyasla %44'e yakın bir geri çekilme olduğunu görüyoruz işlem hacimlerinde. Öte yandan elbette biraz kur tarafına odaklanacak olursak dolar TL'nin 49.15'e doğru yaklaştığını not düşmek lazım. %0,10'luk bir yükseliş var. 49.14.55 seviyesindeyiz ve bir miktarda sanki yükselmeye devam ediyor burada ama bunu tabii ki bilhassa biraz da euro dolar ve dolar endeksi cephesinden de bakarak söylemek lazım. Euro dolar paritesi yukarıda. %0,28, 1.12.75'den geçiyor şu an euro dolar paritesi. Euro TL tarafında da %0,56'lık bir yükseliş var. Orada da 55.44.60 seviyesine geldiğimizi görüyoruz. Dolar endeksinde ise %0,31'lik bir geri çekilme 101.79'a taşıyor bizi. Gelelim buradan Avrupa borsalarına ve Macron'dan bir not daha paylaşalım. G7 ülkeleri 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol salacak diyor. Burada arz tarafında oluşabilecek sıkıntıların önüne nasıl geçileceğine ilişkinde tabiri caizse bir yol haritası mıdır diye bakıyoruz bu açıklamalara ve takip etmeyi de sürdürüyoruz. Avrupa borsalarında bugün tablo pozitif. Elbette bu yüksek faiz gerilimi bütün dünyada küresel çapta konuşulan bir başlıktı. Hem ABD tarafında hem Fransa ve Almanya tarafında da yine tarihi yüksek seviyeleri gördük. 2012, 1999 falan derken gerçekten geçmişten bugüne artık görmeyi unuttuğumuz seviyeleri görmüştük ama bugün tablo biraz toparlıyor dediğim gibi. Londra'da %0,60'lık bir artış var. Paris CAC 40 endeksinde %0,91. Frankfurt DAX %1'in üzerinde %1,26'da. İtalya'da FTSE MIB %0,40'lık bir yükselişe sahne oluyor. Geliyoruz ABD borsalarında asıl burada Nasdaq kompozit tarafındaki %1,60'lık yukarı yönlü hareket dikkat çekiyor. 27.301 puan seviyesinde şu an yükselişi de sürüyor. Bu arada Nasdaq 100 tarafında %1,5'luk bir prim var o tarafta benzer bir performans sergilerken S&P 500'de de %1'e dayanan bir yukarı yönlü hareket yeniden endeksi 7700'ün üzerine 7742'lere taşıyor. Dow Jones tarafında da %0,56'lık bir artış olduğunu görüyoruz. Yine ABD tarım dışı istihdam verilerinin hemen arkasından reaksiyon veren bir diğer piyasa da tahvil piyasası oldu şüphesiz. Zaten burası da biraz hisse senedi tarafına

İmserliğin yayılmasında etkili olan davranışları görüyoruz. Nedir o davranışlar? Alım yönündeki hareketlilik, 10 yıllık tahvildeki alımlarla getiri 5.19.05'e geriliyor 10 yıllıkta. 5 yıllıkta da yine alımlar var. Orada da 4.96.76'ya geldik. 2 yıllık tahvil getirisi ise 4.76.21'e geriledi. Bir de 30 yıllığı rica edeceğim arkadaşlarımdan. Ona da bakalım. Bu arada ABD Başkanı Trump Avrupa'nın dizel stoklarını salması süreci hemen başlayacak diyor. O da bu söylemlere böyle bir katkıda bulunmuş. ABD tahvillerinde 30 yıllıkta da yine alımlarla beraber gelinen getiri seviyesinin 5.55-80 olduğunu paylaşayım sizlerle ve buradan MTA ve Bitcoin ekranımıza geçiş yapalım. Brent petrolü ABD tipi ham petrolde bugün düşüşler var. %1.90 Brent geriliyor. $100.37'de. ABD tipi ham petrolde de %4'lük bir, hatta %4'ün üzerinde bir geri çekilme var. Orada $88.97'e geldiğimizi görüyoruz. Bitcoin %2.62 yukarıda ve $86.815'dan fiyatlanıyor. Gümüş ve altında da spot fiyatlamalar yönü yukarı yönlü bize yansıtıyor. Gümüş $61.62'de, spot altında $4.191.88'de bulunuyor an itibariyle diyelim. Ve buradan araştırma masamıza geçelim hemen. Elif Canseven notlarıyla hazır ve bizi bekliyor. Buyurun.

0: Elif merhaba, hoş geldin yayınımıza. Bugün ABD verileri açısından ve aslında küresel gündem açısından önemli gündü. Tarım dışı istihdam verisi geldi. Bu nasıl yansıma buldu piyasalarda? Ben biraz rakamlardan bahsettim ama detayda senin elindeki notlar neye işaret ediyor ve önümüzdeki haftaya ne devrediyoruz?
1: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın son işlem günündeyiz ve son saatlerine girmiş bulunuyoruz. Ve hafta açılışında aslında oldukça satıcılı bir seyirle başlatmıştık haftayı. Hem küresel piyasalardaki satıcılı seyri konuşurken hem de aslında tahvil faizlerindeki yükselişi konuştuğumuz bir hafta geçirdik bol miktarda. Ve burada rekor seviyelerin ardından bugün gelen tarım dışı istihdam verisiyle beraber, keza burada çarşamba günü aslında gelen ılımlı gelen PCE verisiyle beraber bir miktar daha aşağı yönlü hareketleri konuşuyorduk. Şu an geldiğimiz noktada piyasa oldukça olumlu karşıladı. Tarım dışı istihdam verisini diyebiliriz. Hemen rakamları hatırlayalım. Sen de girişte bahsettin ama beklentiler 90 bin bandında gelmesiydi ve gelen rakam 29 bin istihdam artışı yönündeydi. Burada en önemli çıktıların 29 bin kişiyle eğitim, özür dilerim, 29 bin kişinin altındaki en önemli çıktıların eğitim ve eğitim tarafından geldiğini söyleyebiliriz. Eğitim ve konaklama tarafından geldiğini söyleyebiliriz. Azalış yönünde de aslında finansal sektörler gibi kamu hizmetleri sektörleri öne çıkan başlıklardan bir tanesi oldu. Peki piyasa tepkisi nasıl oldu diye baktığımızda piyasanın şu anki halinden zaten yeşil ekranları takip ederken birazcık daha pozitif karşıladığını anlıyoruz ama özellikle FED fiyatlamaları tarafına baktığımızda haftayı %70 seviyelerindeki FED faiz artırım Ekim ayı faiz artırım ihtimaline başlatırken şu an geldiğimiz noktada hem ılımlı gelen PCE enflasyon verisi arkasından tarım dışı istihdam verisiyle beraber İstihdam tarafındaki soğumayı piyasa Fed'in şahinliğinin bir miktar daha daralacağı yönünde gördü. Ve %18 seviyelerine kadar çekilen Fed faiz artırım ihtimali görüyoruz Ekim ayında. Keza 2026 yılı için 25 tam puanlık faiz artırım ihtimali artık masadan kalkmış gibi swap piyasaları için diyebiliriz. Burada tahvil faizlerine baktığımızda ise grafiğimizde şu an onu görüyoruz. Özellikle 2 yıllıklar tarafındaki aslında Fed'in aldığı kararlara ve makro verilere en hassas verilerden bir tanesi hemen tarım dışı istihdam verisinin geldiği dakikada aşağı yönlü kırılmalarını takip ettik. Şu an hala satıcılı seyir devam ediyor. Bir miktar yukarı yönlü hareketlerini görsek de zirve seviyelerinden aşağıya doğru çekildiler. Hemen verinin arkasından diyebiliriz Didem. Bu noktada şu anki fiyatlamalara baktığımızda aslında 102 seviyelerine kadar çıkmış bir dolar endeksi takip ediyorduk öğlen saatlerinde. Şu an yine 102'nin altında gelmiş 101.70 bandında takip eden bir dolar endeksi takip ediyoruz. S&P tarafında, yani Wall Street tarafında S&P 500 haftalık kayıplarını geri verdi. Bir miktar daha toparlanma sinyalleri veriyor bize. Bugünkü seans için Dow Jones ve Nasdaq tarafında pozitif seyir devam ediyor. Keza Avrupa tarafı ise pozitif seyrini sürdürmeye devam ediyor bu saatlerde diyebiliriz. Ki biz burada özellikle gelen güçlü bilançolarla beraber teknoloji tarafındaki yukarı yönlü hareketleri takip ederken şu an geldiğimiz noktada küresel piyasaların komple yeşile boyandığını takip ettiğimizi söyleyebiliriz. Tahviller de tam tersi yönde, yani alıcılı yönde devam ediyor piyasa hareketlerine. Önümüzdeki haftaki süreci de takip ediyor olacağız ama jeopolitik gelişmelerinde Brent'in 99 seviyesine gelmesiyle beraber bu yeşil haritalara eşlik ettiğini söyleyebiliriz.
0: Elif Canseven, çok teşekkür ediyorum. Sana şimdiden güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi görüşmek üzere diyelim. Elif'i uğurlayalım. Biz devam ediyoruz. Buyurun.

0: Şimdi efendim iş yatırıma gidiyoruz buradan. Uluslararası piyasalar uzmanı Utku Oktay Acundeğer hazır. Utku hoş geldin yayınımıza. Nasılsın?
1: Merhabalar, hoş buldum. İyiyim, siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ediyorum sorduğun için. Utku şimdi bugün tabii tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Biraz önce Elif manşet rakamdan ve özellikle de hani piyasaların verdiği reaksiyondan bir miktar bahsetti ama herhalde manşetten biraz daha detaya indiğimizde daha ilginç bir tablo da var karşımızda. Biraz senden bu detaylara ilişkin notlarını almak istiyorum. Sonra tabii trade boyutuyla alakalı da düşüncelerini paylaşırsan sevinirim.
1: Tabii şöyle yani veri manşette bahsettiğiniz üzere zayıf görünen bir veri ama iki farklı anket tutuluyor malum. Amerika'da tarım dışı istihdam anketleri toplanırken. Bunlardan bir tanesi hane halkı, bir tanesi de şirketlere sorularak hazırlanan anketler. Özellikle istihdam piyasasında işte göç veya istihdama katılımın hızlı değiştiği dönemlerde bu iki anket arasında bazı sapmalar oluyor. Biz yine öyle bir aydan geçiyoruz aslında. Bu ayda iki anket arasında bir ayrışma var ve işsizliğin yükselişinin ana gerekçesi de şu anda istihdam piyasasına katılımların artması olarak gözüküyor. İki anket istihdam düşüşünü aslında şey yapmıyor, birbiriyle doğrulamıyor. O açıdan baktığımızda göründüğü kadar zayıf bir veriyle karşı karşıya olmadığımızı söylemem lazım. Bence şu önemli, hani manşette inşaat rakamı güçleniyor gibi görünüyor ama aslında inşaatın altında residential dışı yani oturum için olmayan özel projeler var. Oranın güçlü olduğunu görüyoruz. Hal böyleyken ekonominin sermaye harcamaları tarafında aslında bir şey yaratabildiğini görüyoruz ama manşet tarafa baktığımızda biraz daha tabii zayıf bir seyir var. Ücretlerle ilgili de şöyle bir durum var. Üretim tarafı, sanayi tarafı, istihdam verileri iyi geliyor. Ama oranın ücretleri aynı hızda yükselmiyor. Hizmete göre biraz daha zayıf onlar. Onun da getirdiği bir aslında ücretler biraz daha zayıf görünüyor ama sanayi istihdamı daha iyi gibi bir durumla da karşı karşıyayız. Bence hala şey devam ediyor. Yani şu anda ücretler bir enflasyon baskısı şu anda zaten yaratmıyor. Bir süredir Amerikan ekonomisi üzerinde bunu biliyorduk.
0: Evet.
1: Ama güçlü nominal büyüme teması da hala devam ediyor.
0: Peki şimdi Utku tabii bir de şöyle bir şey var. Jackson Hole'da Warsh'in konuşmasını hepimiz hatırlıyoruz eminim. Orada özellikle AI yatırımlarına ve bunun istihdam üzerinde uzun vadede nasıl bir dengeye dönüşeceğine ilişkin bazı belirsizlikler olduğundan zaten bahsetmişti. Şimdi yavaş yavaş bu konuyla da ilgili bu başlıkla ilgili yani yapay zeka, bilişim tarafıyla ilgili özellikle sinyaller üretmeye başladı mı hakikaten istihdam piyasası? Sadece tabii ki istihdam verileri açısından değil belki ama ücretler biraz önce senin bahsettiğin gibi konut tarafı belki yani oturum kaynaklı alımlar yavaşlarken ticari taraftaki gayrimenkulde hareketliğin olması vesaire buralar etkileniyor mu ya da etkilenmesi bekleniyor mu bu senenin geri kalan kısmında ne dersin?
1: Şöyle yani konut üzerinde aslında çok bir etkisini görmüyoruz. Şey görüyoruz yani faizler AI nedeniyle, AI yatırımları nedeniyle yüksek kalmaya devam ediyor. Bu yüzden de inşaat sektörü zorlanıyor diye bir bağlantı kurmak istersek dolaylı olarak bu doğru. Evet bu var.
0: Ama mortgage faizleri de mesela çok yükseliyor değil mi? Hani
1: tabii
0: orada
1: o yüzden
0: da,
1: yani evet, aynen öyle. O da yani Fed üzerine yavaşlamayacak, nominal büyüme çok güçlü diye 10 yıllıklar yukarıda kalıyor. Öyle olunca 30 yıllık mortgage'lar da yukarıya gidiyor. Doğru ama şu var şimdi İstihdam verisi üzerinde yapay zekanın etkisi aslında Fed'in son dönemde yaptığı çalışmalara baktığımızda mütemadiyen gördüğümüz

0: ham datanın biraz daha arka planına bakma üzerine. Şimdi öyle baktığımızda mesela geçtiğimiz günlerde yayınlanan San Francisco Fed'in sanırım çalışmasında üniversite mezunlarının giriş maaşları üzerine AI exposed sektörlerde ciddi bir etki görülmeye başlandığını okuyoruz. Veya onun biraz daha gerisine gittiğimizde bölgesel olarak veri merkezlerinin yüksek şeyle çalıştığı, AI adaptasyonu yüksek olduğu işlerde yeni işe alımların daha kapalı olduğunu, o sektörlerin biraz daha az işe alım yaptığını görüyoruz. Yani aslında bizim şu anda zaten bu kadar ciddi bir sermaye harcaması üzerinden gördüğümüz ekonomide eski şeylere baktığımızda, teknoloji dönüşümlerine baktığımızda ücretler üzerinden bir baskı zaten görüyor olmamız gerekiyordu.
1: Doğru.
0: Ama şu anda görmüyoruz. Bu da biraz aslında bu bahsettiğim görünmeyen
1: Tarafı gibi.
0: konulardan
1: Aynen.
0: kaynaklanıyor gibi.
1: Utku, peki şimdi bugün hani bu verinin detaylarını paylaştın. Trade tarafından bakıldığında faizler versus hani hisse senedi tarafı ile ilgili ABD cephesinde nasıl şekilleniyor görüşünüz?
0: Şöyle yani şimdi öncelikle altın ve gümüş tarafı için bence aşırı iyi bir veri değil. Yani orası nominal büyüme güçlü devam ettiği sürece tahviller niye satılıyor konusu biliyorsunuz. Çok hararetli bir tartışma. Ben bunun biraz büyüme tarafındayım. O yüzden bence tahvil getirileri zaten şeyden sonra mailimde de yazmıştım. Aynı yere tekrar gelebilir diye ki geldi nitekim. O yüzden bence altın gümüş tarafındansa ve tahvil piyasasındaki ETF'leri şey yapmaktansa, takip etmektense hisse senedi ve özellikle teknoloji tarafı, dün de mikro onun bilançosuyla beraber bence orada değerlendirmek daha doğru olur. Yani şu anda kıymetli metaller ve faiz tarafında çok güçlü bir sinyal vermiyor. Çünkü haftanın önceki günlerinde aldığımız verilerde aslında istihdam verisinin zaten güçlü olduğunu bu bahsettiğim detaylarla biraz daha birleştirebiliyoruz.
1: Evet, çok teşekkür ediyorum Utku, bizimle olduğun ve görüşlerini paylaştığın için. Tekrar görüşmek
0: İyi
1: üzere,
0: yayınlar.
1: tüm iş yatırıma sevgiler, selamlar diyelim ve bir reklam arasına gidelim. Dönüşte MCAP Advisory yönetici ortağı Doktor İnanç Sözer bana eşlik ediyor olacak. Bizden ayrılmayın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Akbank'ta harçlığını katlamalık kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'lı programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan.
2: Dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
3: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
5: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
6: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
7: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
8: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
9: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
10: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde MCAP Advisory yönetici ortağı Dr. İnanç Sözer katılacak bana demiştik. İşte ta kendisi. İnanç hoş geldin. Nasılsın?
2: Merhaba Didem, sağ ol. Sen de iyisin umarım.
1: Ben de iyiyim, teşekkür ediyorum. Oldukça çalkantılı bir haftayı bırakıyoruz. Artık biraz daha hani kapatmak üzereyiz, doğru. Ama hala yorumlanması gereken, okunması gereken bir tablo var karşımızda. Çünkü hani normale dönmeyi bekliyorduk tırnak içerisinde. Oldu mu, bitti mi, normalleşti mi artık piyasamız diye bir yandan merak ediyoruz. Ama bir yandan da dünyada çok fazla olan biten var ve bunlardan biraz kopuk kaldık biz içeride. Orayı nasıl burayla bağdaştıracağız, neler olacak sence diye sorayım. Önce istersen bir içeriden başlayalım. İçerideki gelişmelerle ilgili senin okumanı ve bundan sonrasına ilişkin beklentilerini alarak devam edelim.
2: Her şeyden önce uzunca zamandır konuşa geldiğimiz, sadece müziğin ne zaman duracağını bilmediğimiz bir sistemik risk potansiyeli taşıyan konuyu geride bırakmış olduk. Devlet reaksiyonunun ben genel hatlarıyla fevkalade yerinde zamanlaması ve halen belirsizliğin devam ediyor olması nedeniyle, soru işaretlerinin sürmesi nedeniyle eleştirebiliriz ama ana hatlarıyla iyi yönetilen bir süreç olduğunu düşünüyorum. Yıllar boyunca unutamayacağımız bir riski geride bırakıyoruz Dilem, malumun. O yüzden zor bir hafta daha geride kalıyor bana kalırsa. Ümit ediyorum ki önümüzdeki hafta artık ödemelerin en azından bir kısmının başladığı ve burada ilgili şirketlerin ya da vatandaşın bir miktar en azından ümidinin arttığı bir ortama geçiyor olabiliriz. Borsa İstanbul'daki bütün şirketler çok ciddi bir maliyet ödedi malumun. Öyle ümit ediyorum ki ve teknik veya temel analiz açısından bakacak olursak da iyi hikayesi olan şirketler için en kötünün geride kaldığını söyleyebileceğimiz bir haftayı bence geride bırakıyoruz. Burada halen devam eden söz konusu şirketler ya da fonlar açısından belirsizlik olsa da diğer şirketlerin ödediği maliyetlerin ben büyük ölçüde geride kaldığı kanaatindeyim. Şimdi bundan sonra daha fazla temel analiz yapıyor olacağız. Daha fazla şirket hikayesini okumaya çalışıyor olacağız. Ve zorlu bir çeyrek sonunu bıraktığımız bu haftanın genelinde tahribatı ölçmeye çalışıyor olacağız. Yaşanılan sıkıntıların özellikle ikinci etkilerinin ne kadar tahribat bıraktığının, ne kadar şirketleri ya da toplumdaki genel dezenflasyonist maliyeti ne olduğunu anlamaya çalışacağımız bir döneme giriyoruz. Küresel koşullar bence halen Türkiye'nin arkasından bir rüzgar estiriyor. O yüzden yaşadığımız sorunları zannedilenden daha hızlı toparlayabileceğimize dair bir ümidim var. Burada bütün mesele ateş düştüğü yeri yakıyor misali. Söz konusu fon ya da hisselere sahip olan yatırımcılar açısından konuşabiliriz. Ve onların ikinci etkileriyle ekonomiye ne kadar tahribat bıraktığını konuşuyor olacağız.
1: Evet, bu konuda da hani çok da fazla tahribat yaratmadan nasıl çözümlenebilir, tasfiye süreci nasıl tamamlanabilir noktasında çalışmalar yapılıyor, açıklamalar geliyor. Bizim tabii belki de şimdi biraz gözümüzü içeriden bahsederken hala enflasyona çevirmemiz ve Merkez Bankası'ndan beklentilere çevirmemiz gerekebilir. Bir de bilançolar işte gelmeye başlayacak artık önümüzdeki ya bu ayın sonlarından itibaren ABD tarafında gelmeye başladılar. Şimdi böyle bir değerlendirme yapmak ne kadar doğru olur? Merkez Bankası'nın hala önünde hemen bir sonraki toplantıda faiz indirimi yapabilecek alanı var. Bu katıldığın bir açıklama mı olur ve bunun altını nasıl doldurabiliriz eğer öyleyse?
2: Kesinlikle bence böyle bir manevra alanı var. Türkiye yüksek bir enflasyon döneminden geliyor. Halen enflasyonun baz etkisi kaynaklı gerilediği bir dönemdeyiz. Önümüzdeki haftaki enflasyon rakamları da bence özellikle detaylı bunu teyit ediyor olacak. Zor veya halen çok yüksek olduğunu söylemek ne yazık ki mümkün. Ancak %30'ların altına doğru inmeye başlayacak bir enflasyona doğru ilerliyoruz. O yüzden de bu yaşadıklarımızın da bir dezenflasyonist etkisi olduğunu düşünüyorum açıkçası. O yüzden de enflasyonun iyileşmesiyle beraber bizim bu baz etkisi kaynaklı resim bir nevi aslında faizler için de geçerli. Faizlerde de bir miktar o yüzden faiz indirimine alan.

0: olduğunu düşünüyorum. Aslında kritik soru şu. Merkez Bankası 100 bas puanlık bir faiz indirimi yapsa şirketler ya da vatandaşlar açısından ne kadar pozitif etki sağlanabilir? Belki buraya odaklanıyor olmamız lazım. Çünkü Merkez Bankası'nın her faiz indiriminde artık son 2-3 yıldaki tecrübelerimiz ışığında likidite politikaları mümkün olduğunca gevşememesi gerektiği bir resminden geçiyoruz. Halen fiyatlama davranışlarında ciddi bir bozukluk var. Halen çok yüksek bir enflasyonumuz var. 30'ların altına inmiş olsa bile dünyadaki en yüksek enflasyon rakamlarından birini konuşuyoruz. Kaldı ki hayat pahalılığı ile ilgili yaşadığımız sorunlar ve gelir dağılımının geldiği negatif durum ne yazık ki daha düşük bir enflasyonla ancak bizi daha mutlu edecek bir noktaya dönüştürebilir. O yüzden bu bütün yüklerimizi bir arada değerlendirdiğimizde Merkez Bankası'nın likidite politikalarını halen görece sıkı tutması gerektiğini, ancak likiditeyi sıkarken bunun fiyatını düşürmek için de iyi bir manevra alanı olduğunu düşünüyorum. 100 bas puanlık bir faiz indiriminde bu yüzden bekliyorum, ama bunun ne kadar reel ekonomi etkisi olur diye soracak olursam ben etkisini zannettiğimizden daha sınırlı olacağını düşünüyorum. Bugünkü ortamda
1: Evet.
0: Türkiye ekonomisi daha düşük bir faizi daha sıkı bir likidite politikasıyla bence kaldırabilecek bir istikrara sahip. Ancak faiz indirimlerinin reel ekonomiye gerçek anlamda yansıması için çok daha kalıcı bir düşük enflasyon görebilmemiz lazım. Öyle tahmin ediyorum faiz indirimlerinin reel sektör açısından ya da vatandaşlar açısından mutlu edeceği noktalara biz önümüzdeki senenin sonlarına doğru ancak yaşayabiliyor olacağız.
1: Peki daha hala bir miktar vakit var, yol almamız gerekiyor ama istikamet onu anlıyorum. Şimdi tabii bu söylediklerini biraz da gerçekleştirebilmek için daha ve özellikle de tabii ki bu fon soruşturması ve manipülasyonu ile ilgili süreci de yönetmek ve belki de oradaki hasarı, ekonomiye olabilecek hasarı minimize edebilmek için atılan adımlar da var. Mesela Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek dedi ki finansal sisteme ve reel ekonomiye destek veriyoruz. Neye yönelik söyledi bunu? KOBİ kredileri için %4,5 olan büyüme sınırını %5'e yükseltti ve bu açıklama geldi. Şimdi bunlar hepsini üst üste koyduğumuzda tansiyonu düşürmeye yeter mi? Sen nasıl görüyorsun? Bir onu sorayım. Bir de buralardan çıkan tabii paranın nereye gideceğiyle de ilgili bir bekleyiş var. Yani yatırımcılar biraz onu da hem merak ediyor, takip etmeye çalışıyor, hem de halihazırda yönlendirenler var kendi imkanlarınca. Mesela Goldman Sachs da diyor ki burada özellikle dövize ve altına bir miktar gittiğini gözlemliyoruz. Sen bu trendin böyle devam etmesini bekler misin? Yani TL mevduata da çok gittiğini gördük çünkü, ama bu tarafta dikkat çekiyor zannediyorum artık ufak ufak. Bugünkü kur hareketi minik olmakla birlikte orada da yine o minik adımlarla ufak ufak yukarı yöndeki seyir sürüyor çünkü.
0: Aslında Türk lirasını sepet bazında değerlendirecek olursak ılımlı devam ettiğini söyleyebiliriz. Ancak Euro dolar paritesinde bir süredir beklediğimiz dolar lehine olan gelişmeleri realize olduğunu görüyoruz. O yüzden dolar TL tabanlı değil de belki sepet TL olarak bakmak daha faydalı olacak. Çünkü malumun son bir yıllık bir süreçte 1.14.50'lerden 1.13'lerin altına doğru sarktık. Hatta bugün gelen verilerle anlıyoruz ki bunun bir miktar daha aşağı gelme potansiyeli bile var. Küresel çapta risk iştahı artmayacak olursa hem Avrupa'da yükselen faizler ve borç çevrilebilirliği kaygıları hem de Amerika'da halen talebin çok güçlü olması ve ana hatlarıyla Merkez Bankası'nın kolay kolay bir faiz artırımı yapmadan da riskleri yönetebileceğine dair bugün gelen istihdam ve ücret enflasyonu verilerinden yola çıkarsa. Dolayısıyla da Euro dolardaki geri çekilme bizde dolar TL'de bir miktar yükselişe yol açmış olabilir. Ancak Türk lirasının ana hatlarıyla fevkalade aynı eğilimde yönetildiğini tahmin ediyorum ve düşünüyorum. Günlük bazdaki Merkez Bankası'nın ya da BDDK'nın mevduat verilerinden baktığımızda da halen kur konusunda çok kaygı verici bir nokta olduğu kanaatinde değilim açıkçası.
1: Peki S&P'de yine bu soruşturmaya yönelik olarak yaptığı açıklamada yaşananların Türkiye'nin not görünümüne bir etki yaratmasını çok beklemiyoruz diyor. Böyle olmamasını zaten umuyoruz. Bu da bu süreçte yönetiliyor şu ana kadar. Takip edeceğiz diyelim. Şimdi biraz yurt dışından kopuk kaldık dedim ya geçtiğimiz birkaç hafta boyunca, özellikle yani daha da geçmişi var da hani kamuoyunca artık konuşulmaya başlandığı an itibariyle birkaç hafta. Biz neyin gerisinde kaldık şimdi? Yani çünkü çok sert bir düşüş yaşadı içeride endeks. borsa tarafı ve yurt dışında aslında inişler çıkışlar olmakla birlikte öyle çok irtifa kaybı olmadığını gördük. Neler oluyor, biz neyi ne zaman yakalayacağız sence küresele baktığında?
0: Her şeyden önce enflasyonda ne zaman %10'lara döneriz gibi algılıyorum birden bu sorunu. O yüzden de çok zor bir soru soruyorsun ve sorduğun sorunun ne yazık ki iyi bir cevabı da yok. Ne
1: yani
0: zaman
1: %10'a inene kadar burada çok parlak ve hani kalıcı bir pozitif hava oluşmaz mı diyorsun? Onu mu anlıyoruz?
0: Bence ev enişer diyebileceğimiz bir dayanıklılığımız var. Aslına bakacak olursak halen Türkiye hem kamuda hem reel sektörde hem finansal sektörde neredeyse 10 yılın en düşük borçluğuna sahip. Ancak toplumun genel açısından bakacak olursak hayat pahalılığı nedeniyle ve likitte ulaşma zorlukları ve bankacılık sektörünün kısıtları nedeniyle toplumun genelinin üzerinde bir mutsuzluk var. O yüzden de süreci aslında daha sürdürülebilir bir noktaya nasıl götürebilirizin cevabını arıyoruz. Burada birinci sorunumuz yüksek enflasyon. Ve önümüzdeki sene ilişkin genel makro tahminlerimize baktığımız zaman da halen %25'in altında bir enflasyonu çok kolay kolay göremiyoruz. Hal böyleyken de aslında temel sorunumuz hayat pahalılığını, gelir dağılımını ne zaman düzeltebiliriz'in yanıtını bulabilmek.
1: Evet.
0: Bu nokta olana kadar ben küresel çaptaki gelişmelerden Türkiye'nin görece kendi hikayesine göre devam edebileceğini düşünüyorum. Düşük borçluluk, ancak hangi sektörde olduğundan bağımsız olarak bugüne hazırlıklı olan ya da yurt dışından finansmana ulaşabilir olan ya da bir şekilde iyi güçlü bir insan kaynağı ya da sermaye sahip olabilen şirketlerin fedape güç kazandığı bir ortamdan geçiyor olacağız. Ve buradaki bence Borsa İstanbul'daki hisse fiyatlamalarına da söz konusu şirketler için daha iyimser bir dönem başlıyor olacak. Ancak bir bütün açısından baktığımız zaman iyimsermiş gibi görünen tablo, detaylı mikro analiz yaptığımız zaman birçok şirketler açısından da hane halkı açısından da arzu ettiğimiz o iyimser havayı ya da küreselle uyumlu bir ekonomik rakamları getirmesini mümkün kılmayacak diye endişe ediyorum. O yüzden de Türkiye'nin normalleşme sürecinden halen geçtiği kanaatindeyim. Ne zamanki enflasyon rakamlarımız küreselle uyumlu bir hale gelir, en azından en yüksek enflasyona sahip G20 ülkesi olmaktan çıkabilmiş oluruz. O zaman belki daha iyi bir noktaya konuşabiliriz veya daha küreselle uyumlu politikaları konuşabiliriz. O zamana kadar bence bir geçiş sürecindeyiz.
1: Evet.
0: Ve hiç olmazsa bu gürültünün içerisinde bu kadar savaşların, jeopolitik gerginliklerinin olduğu bir ortamda enflasyonumuzun artmamış olmasıyla memnun oluyoruz. Ya da yaşadığımız bu sıkıntıların en azından toplumun geneline sirayet etmemiş olmasıyla bence bir nebze idare ediyoruz. Resmin bütünün açısından bakacak olursak Türkiye'nin önünde çok kuvvetli bir potansiyel var. Ancak halen hem mikro reform isteyen hem de akut sorunlarımızı çözme konusunda daha fazla çaba isteyen bir ortamdan geçtiğimizi kabul etmemiz gerektiği kanaatindeyim.
1: Peki, yani daha burada da kat edeceğimiz çok yol var. Rakamlar her şeyi net olarak ifade etmiyor bazen ama detaya bakmak lazım. Biraz da toplum mutluluğu ve refahı herhalde dediğin gibi daha kalıcı bir ekonomik iyileşme sağlandığında tesis edilebilecek. Bakacağız, öyle umuyoruz elbette. Şimdi yurt dışında tabii olan bitenler, bu faizlerdeki yüksek seyir. Öte yandan hisse senedi tarafında ABD için özellikle söylüyorum, yapay zeka teması artık oldu mu bitti mi? Balon mudur değil midir ki, balon ne balon, işte patladığı zaman herkes balon diyor sonuçta bir olguya. Henüz orada bir patlama yok. Dolayısıyla balon demiyor kimse. Ama bu konuyu da elbette çok yakından irdeliyoruz ve senin görüşlerini merak ediyorum. Orada hisseler, faiz tarafındaki hareketlilik ve özellikle değerli metallerden gümüş ve altın için beklentin ne?
0: Açıkçası S&P'den başlayacak olursam, ben S&P'de halen 8000'lerin üzerine çıkmasını bekleyen teknik analizlere katılıyorum. Çünkü Amerikan ekonomisi bugünkü verilerden de gördüğümüz üzere AI sayesinde, yapay zeka sayesinde daha verimli bir şekilde güçlü büyüme kaydedebiliyor. Dolayısıyla da buradaki resim oldukça pozitif. Tam da bir merkez bankasının arzu ettiği bir resim içerisinden geçiyoruz. Enflasyon doğurmuyor, büyüme çok hızlı ve genel haliyle borcu yönetebilecek bir nominal büyüme söz konusu. Resmin diğer tarafından bakacak olursak aslında Asya tarafındaki genel momentum enflasyonu mümkün olduğunca baskılamak isteyen bütün dünyada en azından ana hammaddelerde domine etmek için fiyat indirimleri yapmaya istekli. O yüzden de üretici enflasyonu sürekli negatif gelen bir Çin'den bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Hal böyleyken de aslında küresel çapta sıkı para politikalarına koordineli bir şekilde geçebileceğimiz bir ortamdan konuşmuyoruz. Bu resim değerli metallerdeki her düşüşü bir alım fırsatına dönüştürüyor. Keza önde gelen gelişmiş ülkelerin hisse senetlerine de halen ilginin gözlemlediğini ve bunun devam edebileceğine ilişkin tahminleri haklı olarak pozitif buluyoruz.
1: Peki.
0: Resmin diğer tarafından bakınca özellikle Avrupa açısından resim biraz daha zorlayıcı. Çünkü yüksek borç çevrilebilirliği kaygıları tam da bu enflasyonun yükseldiği bir ortamda, enflasyon yükseldiği için faiz artırımlarıyla reaksiyon vermek isteyen bir ekonomi için aslında yapısal açıdan zorlukların başladığı ve devam ettiği bir resim olarak okumak mümkün. Türkiye'nin en büyük zorluğu da bence sıkıntılı sürecin veya dünyadaki milli gelirinden aldığı payın azalan bir Avrupa'nın ana ticaret pazarı olarak görmüş olması. Böyle bir baktığımız zaman da aslında Amerika'nın biraz ayrıştırmaya yönelik bir politika izlediği, Çin'in de domine etmek üzerine bir strateji izlediği bir iki kutuplu dünyadan bahsediyoruz. Ve bu nedenle de jeopolitik gelişmeler ya da siyasi haber akışları düşündüğümüzden daha fazla finansal piyasalarda
1: Etkili
0: volatilite ve
1: oluyor.
0: belirsizliğe yol açabiliyor. Bence ana hatlarıyla küresel ekonominin çözmeye çalıştığı ilk sorun enflasyondan da öte borçların nasıl çevrilebileceği sorunu. Ve bu
1: Peki.
0: noktada ben özellikle Avrupa tarafının daha sıkıntılı olabileceğini, Türkiye'nin de kendince bir fırsat alanı açtığı bir ortamdan geçtiğini düşünüyorum.
1: Çok teşekkür ediyorum Doktor İnanç Sözer. İnanç, harika bir hafta sonu diliyorum sana. Ağzına sağlık paylaştığın kıymetli yorumlar için. Efendim şimdi kapanışa doğru noktalarken sizi bir haberle baş başa bırakacağım. Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık işbirliği protokolü imzalandı. Bu haberin hemen ardından bir reklama gideceğiz. Sonra dönüşte seans notlarında buluşacağız.
2: Sıfır Atık Vakfı ile Türk Hava Yolları arasında sıfır atık döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık, karbon ayak izinin azaltılması ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında ortak çalışmaları kapsayan işbirliği protokolü imzalandı. Taraflar COP31 sürecinde sürdürülebilir havacılık, atık ve gıda israfının azaltılması, kaynak verimliliği, emisyon azaltımı ve iklim eylemi başlıklarında ortak çalışmalar yürütecek. Sıfır Atık Vakfı Başkanı Samet Ağarbaş, Türk Hava Yolları ile imzaladıkları işbirliğinin ilk olduğunu belirtti.
3: Bugün burada Türkiye'nin çevre ve iklim vizyonunu güçlü bir küresel marka ile buluşturan önemli bir işbirliğine imza atıyoruz. 2017 yılında Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi tarafından başlatılan Sıfır Atık Hareketi, bugün Türkiye'nin 81 ilinde dünyanın %90'ın Türkiye'sinde karşılık bulan global bir harekete dönüştü. Bu bağlamda biz israfı azaltan, kaynaklarını koruyan bir toplum istiyoruz ve bu bağlamda Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşla beraber daha yaşanabilir, daha adil bir dünya için çalışıyoruz. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin ortaya koyduğu dünya ortak evimiz vizyonu, kaynaklarımızı korumayı, israfı azaltmayı ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmayı sadece çevre politikalarına değil, ortak geleceğimizin temel sorumluluklarından biri olarak da ortaya koyuyor. Bugün bu vizyonu Türkiye'nin COP31 başkanlığı süresince de Sayın Bakanımız Murat Kurum'un ortaya koyduğu güçlü iklim perspektifiyle daha ileri bir noktaya taşıyoruz.
2: Türk Hava Yolları Genel Müdürü Ahmet Olmuştur, imzalanan protokolün yürüttükleri uygulamalarla doğrudan örtüştüğünü ifade etti.
3: Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi en üst düzey karar alma organı olan Taraflar Konferansı'nın 9 ve 20 Kasım 2026 tarihlerinde Antalya'da ilk defa Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleştirecek olmasından çok büyük bir memnuniyet duyuyoruz. COP31'in de bir parçası olmaktan Türk Hava Yolları olarak mutluyuz. Sıfır Atık Vakfı ile ortaklığımız işbirliğinde COP31'de Enerji ve Ulaştırma Günü'nde Küresel Sürdürülebilirlik Havacılık Forumu'nu beraber düzenliyor olacağız. COP31'in küresel iklim gündeminin paydaşlarını Türkiye'de buluşturacağı bu dönemde düzenleyeceğimiz forum havacılığın karbonsuzlaşma sürecini ve sürdürülebilir ekonomik kalkınmadaki rolünü üst düzeyde ele almak üzere bir diyalog platformu sunacak. Türk Hava Yolları ve Sıfır Atık Vakfı ile bugün imzalayacağımız protokol sıfır atık,
4: sürdürülebilirlik, döngüsel ekonomi, kaynak verimliliği, karbon ayak izinin azaltılması, sürdürülebilir havacılık ve iklim değişikliğiyle mücadele alanlarında birlikte yeni çalışmalar

gerçekleştireceğiz. İmzaladığımız protokol, karbon ayak izinin azaltılması, operasyonel ve kaynak verimliliği, sürdürülebilir havacılık yakıtları, atık yönetimi, gıda israfının azaltılması ve döngüsel ekonomi başlıkları halihazırda yürüttüğümüz uygulamalarımızla doğrudan örtüşüyor. Ülkemizin 2053 net sıfır hedefiyle uyumlu biçimde 2050 yılı karbon nötr hava yolu taahhüdümüz doğrultusunda çalışmaya devam ediyoruz.

0: Bloomberg HT Radyo.
1: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavi'nin altında Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Reklam.
3: Kamu spotu.
4: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.

0: Reklam. İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun. İşinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında Türkiye ve Dünya'dan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
0: Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: 1-1-2. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yanlışlıkla acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Seans notlarında tekrar birlikteyiz. Ben Didem Arslanoğlu. Artık seansı değil, sadece haftayı da kapatmaya hazırlanıyoruz biz içeride. Dolayısıyla şöyle bir toparlama yapmak lazım. Aslında bu hafta fon süreciyle ilgili önemli adımlar atıldı ve bu adımlarla birlikte tasfiye sürecine ilişkin detaylar ortaya yavaş yavaş artık çıkarken bir yandan da ekonomi kurmaylarından açıklamalar geliyor ve bu çerçevede biraz reel ekonomiye de destek olacak bazı adımlar açıklanıyor. Bunlardan bir tanesi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten geldi. Hem finansal sistemi hem de reel ekonomiyi biraz rahatlatacak bir gelişme olarak Merkez Bankası'nın KOBİ kredileri için uyguladığı %4,5'luk büyüme sınırını %5'e çekildiğini açıkladı. Şimdi bir rakamlar tarafına bakarak başlamak lazım. Özellikle BIST 100 tarafında bu hafta biz 11.900'leri gördük en düşük. O da dün oluştu. Ama ardından gelen sert bir yükselişle birlikte tekrar 12.000'in üzerinde bir tutunma gayreti var. Biliyoruz ki yine dün itibariyle endeks kompozisyonları yenilendi. Dolayısıyla burada bu anlamda bir miktar normalleşme de gözlemliyoruz. Dolayısıyla yine puansal katkılara ve negatif etkilere baktığımızda BIST 100'de artık daha temele dayalı, hikaye bazlı gelişmelere odaklanabildiğimiz bir döneme dönüş yaptık. BIST 100 tarafı bugün bu dakikalarda %0,13'lük bir primle 12.264 puan seviyesinde. Birazdan Mehmet Özdemir'le detaylara daha yakından bakarız. Ama işlem hacminden bahsedecek olursak eğer, dünkü o yoğun işlem hacmi bugün kayıp yok ortalıkta. 118 milyarla sınırlı şimdilik işlem hacmi. O %37,5 altında dünkü kapanışta gördüğümüz veriye kıyasla. Şurada kapanışa da kaldı 20 dakika gibi bir süre. Dolayısıyla daha düşük bir işlem hacmiyle bugünü noktalayacağımız artık aşikar. Ama kur tarafında neler oluyor diye baktığımızda, özellikle euro dolar paritesinde %0,34'lük 35'lik bir yukarı yön var. 1.12.83'e geliyor orada parite. Dolar endeksi de %0,38'lik geri çekilmeyle 101.72'ye geriliyor. İçeriye yansımaları noktasında baktığımızda dolar TL'de alışa geldiğimiz o hafif yukarı yönlü hareketlilik bugün de %0,10'luk bir yukarı yönlü değişim olarak karşımıza çıkıyor ve bizi 49.14-49'a taşıyor. Euro TL tarafında da %0,62'lik bir artış var. Orada da 55.48-23'ü görüyoruz. Avrupa borsaları dün sert satıcılı bir seyrin ardından bugün daha pozitif bir tabloya kavuştu. Londra'da %0,51, Paris'te %1,18, Frankfurt'ta %1,40 ve İtalya'da da %0,53'lük yükselişler var. Öte yandan ABD tarafı tabii sadece Amerika'nın değil, aslında bütün dünyanın takip ettiği ama Amerika'da daha da fazla yansıma bulan tarım dışı istihdam verilerini takip etti. Burada 29 binlik gerçekleşme beklenti 90 bin iken piyasalarda olumlu bir havaya sebep oldu. Dow Jones %0,68'lik bir prime kavuştu. Bir miktar daha da artmaya devam ediyor. S&P 500'de %1'i geçti. %1,13'lük bir yükseliş var. Yeniden 7.750'lerin yukarısını test ediyor şu anda. Nasdaq kompozitte ise coşku biraz daha belirgin. %1

1.72'lik bir artış var. Nasdaq 100 endeksi de yüzde yine 1.60 civarında artıda. Tahviller tabii, tahvil tarafına da alım geldiğini görüyoruz. Uzun

yıllıkta 5.22'ye, 5 yıllık tahvilde de 5 sınırına doğru gerilediğini görüyoruz. Gün içerisinde bu seviyelerin biraz daha da altını gördük gerçi, ama sonuçta bugün ABD tarım dışı verileri bu anlamda bir etki yaratmış oldu. Gelelim şimdi MTI ve Bitcoin tarafına. Bu tarafta da özellikle Brent petrolle ABD tipi ham petrolde sert satışlara sahne olduğunu söyleyebiliriz fiyatlamaların. Bilhassa Brent tarafında saat 17'de 100 doların üzerindeydik. 17.50 olduğunda 99 dolar sınırına doğru geri çekilme olduğunu görüyoruz. %3'ün üzerinde bir düşüş. ABD tipi ham petrolde de %3,5'u aşan bir geri çekilme var. Orada da 89,5 dolara doğru bir geri salınım izlemekteyiz. Burada ne öne çıkıyor? Bu ekranda Bitcoin öne çıkıyor. %1,60 oldu oradaki primler. 85.973, 86.000'in de üstünü gördük gerçi. Ama sonuç itibariyle bu dakikalarda 1350 dolara yakın bir prim yansıtıyor Bitcoin'deki fiyatlama. Spot gümüş %0,13 artıda, 61 dolar 8 sentte. Burası biraz daha zayıfladı saat 17 ile mukayese ettiğimizde. Spot altında da keza bir miktar daha zayıflık seziyorum. Orada da %0,20'lik bir geri çekilme var. 4170 dolardan fiyatlanıyor spot altın. Rakamlar böyle. Şimdi sırada şirket haberleri var. Hem içeriden hem dışarıdan gelişmeleri sizler için derledik. İçeriyle başlayalım ve Aselsan diyelim bir kez daha. Dün de Aselsan'dan haberlerimiz vardı, hatırlayacaksınız. Bu defa da 488,5 milyon euroluk hava savunma sistemleri ihracat sözleşmesi imzaladığı haberi geliyor Aselsan'dan. Pegasus tarafında da Smart Wings grubunun tamamını 142,3 milyon euro bedelle devraldığı haberi var. Dışarıya döndüğümüzde Anthropic diyeceğiz. Anthropic daha önce ertelediği halka arzını Kasım ortasında gerçekleştirmeyi planlıyor. Bu önemli yurt dışı açısından ve Airbus'la da ilgili bir gelişme var. O da Eylül ayında 70'in üzerinde uçak teslim ettiğini duyurdu, açıkladı. Bunu da paylaşmış olalım. Benim şirket haberleri de böyle. Şimdi araştırma masamızdan Mehmet Özdemir'in katılımıyla seans notları devam ediyor. Yatırımın

0: Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'le birlikteyiz. Mehmet hoş geldin.
1: Hoş bulduk Didem.
0: Haftayı nihayet kapatıyoruz.
1: Kapatıyoruz.
0: Artık dakikalar kaldı. İçeride dışarıda ama bugün bilhassa tabii dışarıda takip ettiğimiz bir tarım dışı istihdam verisi vardı. Ama rakamlar üzerinde konuştuk aslında. Ben kapanışa doğru içerisinde de değerlendirdik ama hala konuşulması gerekiyor. Bunun tabii yansımaları açısından istersen önce bir yurt dışından bugün başlayalım. Sonra Türkiye'ye ve Türkiye detayındaki haber akışı ve detaylara bakalım.
1: 28 Eylül'lerde o %70'ler civarında olan faiz arttırım ihtimalleri bugün düşe düşe şimdi %20'lere kadar geri çekildi. Önce bu yolculuk nasıl başladı? Hafta başından itibaren önce Williams'ın konuşmaları. Faiz artışının, bir tane faiz artışının gerekli olacağına ilişkin. Swap piyasalarına bakacak olursak şu anda orası da tam olarak tam bir faiz artışını fiyatlamadığını söyleyebiliriz. Ama ardından,
0: bunu bu arada.
1: Ardından gelen PCE rakamı, çekirdek verinin her ne kadar hane halkının tüketimi olsa da ya, beklentilerin altında kalması bir kademe indirdi. Dün Jefferson'un, Fed guvernörü Jefferson'un açıklamaları bu tarafta bir miktar daha indirdi derken bugün son vuruşu da tarım dışı istihdam vurdu.
0: Orada hemen şuna da dikkatini çekmek istiyorum. Sen tabii mutlaka görüyorsun ama belki ifade etmek de önemli olabilir. Yani yıl sonuna kadar şu an iki tane zaten faiz kararı verecek Fed. Ve burada hani 25 bas puanlık bir faiz indirimi fiyatlanmıyor şu anki tabloda. Bu herhalde biraz da o rahatlamanın altında yatan temel gerekçe.
1: Tam olarak bu. Yani bu faiz arttırım ihtimalleri aşağı doğru geldikçe, yani diyorum ya işte %70'ti Didem bu 28 Eylül'de.
0: Şu an Aralık için %76'lık bir beklenti
1: var. Evet, yani bir ara ara

0: Şu şeye bile bakabiliriz. Yani bu swap fiyatlamalarındaki volatilite. Bence Warsh geldiğinden sonra çok ciddi anlamda yani Powell'la öngörülebilirlik açısından ciddi bir fark olduğunu da yakından takip ediyoruz. Zaten bunun tahmin edilemeyeceğini de bir yukarı bir aşağı traderlarda fiyatlamaya devam ediyor. Bunun biraz daha şimdi 5.33'ler vardı ABD 10 yıllıklarda dün. Akşam saatlerinde o zirvelerden yine bir miktar daha aşağı doğru sekti. Şimdi oradan işte 10-15 bas puan kadar aşağı doğru geldiğini gördüm. Bu arada yine yükseliyor. Yani şunu söyleyelim, 5-18'lere falan da geldi bugün içinde. Ama tahviller de özellikle biraz daha uzun bacaklıları baz alacak olursak, bir veriler bir saman alevi etkisiyle bir aşağı doğru hızlı bir alış getiriyor. Ama burada dipten şöyle bir traderların dolu dolu buradan alım yaptığı bir şeyi de görmüyoruz. Hep bir satışla sonuçlanıyordu bu zamana kadar en azından. Ama bugünkü aldığımız veriyle birlikte yani işte bakacak olursan ya işsizlik falan 4.2'ye gelmiş. Ne kadar tedirgin edeceği o da sorgulanır. Ortalama saatlik kazançlar beklentilerin altında, tarım dışı istihdam tüm beklentilerin altında, bütün analist beklentilerinin. Dolayısıyla burada da şimdi yani biz fiyatlamayı görüyoruz. Şimdi dün Avrupa çok ciddi anlamda satılıyordu. Bugün Avrupa toparlıyor. Wall Street endekslerinde zaten vadeliler veri gelir gelmez pozitife dönmüştü o tarafta. Hiç de fena değildi aslında bugün baktığın zaman. Ama bugün Nvidia'ya bakalım. Tesla'ya, SpaceX'lere yine teknoloji teması içinde dönen, şu anda ekranda gördüğümüz bizim seninle Nasdaq Composite, Nasdaq 100 1.7'ler, 1.8'lere kadar da çıkmıştı. Dolayısıyla onu da görmek mümkün oluyor en azından. Ama haftalık bazda şimdi %1 S&P 500 4 işlem gününde satılmıştı. Bugün tam %1 yukarıda. Dolayısıyla bu aslında bugünkü performansta S&P 500'de bardağın dolu tarafı, boş tarafı onu görmeyi de biraz daha sağlayacak. Yine hisse senetleri ve tahvillerdeki iştahı farklı olarak yorumlandırmaya devam ediyoruz. Nisan 2025 dolar endeksi 102. Bugün, dün akşam tekrar 102'yi geçmişti. Şimdi bakıyoruz 101,7'lere doğru geri geliyor. Yani işte Haziran ve Temmuz'da zaten bu seviyeleri görmüştük ama 102 seviyesi son 3 haftaya bakacak olursak Didem dolar endeksine. Burada çok ciddi bir kopuş var yukarı doğru. Dolara bir teveccühün arttığı bir dönemden geçiyoruz. Bunun da daha çok en azından flow akımlara baktığımız zaman da daha tahvillerden bir miktar daha çıkışın dolar endeksine doğru geçtiği, dolara doğru kaydığını da yakından takip ediyoruz ama bu süreçte yine hisse senetleri dirençli kalmaya devam ediyorlar. En azından haftalık performansta bu şeyleri göreceğiz. Önümüzdeki hafta artık yavaş yavaş şimdi yurt içinde bizim gözümüz pazartesi enflasyon da olacak ama haftaya FOMC toplantısı tutanakları var. Öncü PMI rakamları gelecek ABD tarafından. Bir de yavaş yavaş bilanço dönemine doğru geliyoruz. Şimdi Perşembe günü PepsiCo var. Ondan sonra Cuma günü işte Delta Airlines'lar, BlackRock'lar derken ondan sonraki hafta son dönemde ciddi geri geldiğini gördüğümüz bankaları, ABD bankalarını almaya başlayacağız. Bakalım orada Bank of America CEO'sunun açıklamış olduğu trading gelirlerinin yatay mı seyredeceği, Bank of America özelinde mi olacak yoksa tüm sektör bir miktar daha trading gelirlerinin yavaşladığını göreceğiz. Mesela JP Morgan'a göre öyle değil. Orası büyüme kaydetmeye devam edeceğini söylemişti. Benim merakla beklediğim taraf biraz daha burası. Bakalım yine 3. çeyrekteki bu volatiliteden traderlar, banka müşterileri, banka hazineleri yararlanabilmiş mi? Ona da bakacağız. Peki. Petrol de hemen yurt içine geçmeden petrol de istersen bahsedeyim.
1: Sen
0: petrol,
1: istersen yine önce bir yudum üstüne suyundan iç, boğazın peki kurumuş olabilir, ağzına sağlık. Çünkü hiç durmadan, es vermeden konuşabiliyorsun. Hayretler içerisinde izliyorum seni, vallahi nazar değmesin. Şimdi şu verilerden bahsettin ya, ben de onu bir hatırlatmak isterim izleyicilerimize. FOMC tutanakları 7 Ekim çarşamba günü gelecek. Aslında bir önceki günde dış ticaret dengesi geliyor, Ağustos ayı verisi. Evet, geriden gelen bir veri ama biraz hani bu ticaret savaşları falan da varken ben hakikaten merak ediyorum. Her ne kadar geçmiş veri de olsa biraz oradaki tablo nasıl değişiyor, değişmiyor mu ya da diye ona da bir bakarız belki. Ama PMI'lardan da bahsettin zaten, işsizlik başvuruları var, toptan satışlar var yine ABD tarafında. Bir de şöyle bir bakıyorum. Bileşik PMI zaten pazartesi geliyor,
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet, PMI'ler pazartesi.
1: Aynen, IMS
0: sadece ABD'de değil, Avrupa'dan da var.
1: Evet, şimdi kesinlikle öyle tabii. Avrupa tarafında da bu veriler var. Şunu da merak etmiyor değilim aslında. Sen de tam ona gelecektin. Bak şimdi ben 17'de yayına girdiğimde 100 doların üzerindeydi Brent. Sonra çok sert bir düşüş oldu ve hakikaten yani hani 90'lara doğru bir geri çekilme gördüm. Şimdi yeniden 100 diye görüyorum. Yani, bir alabilir miyiz ekrana? 100. Brent petrol. Bak yeniden 100, yani %2.17 aşağıda ama 100'ün altını bir görmüştük.
0: 100 doların altı ya da üstü artık, yani o 100 dolar seviyesinin hassasiyeti, en azından o manalı hassasiyetinin biraz yitirildiğini görüyoruz. Son dönemde burada artık
1: şimdi
0: biraz daha yer var.
1: Şimdi anlamsız bir hassasiyet mi
0: yani, yani şunu söyleyeceğim, sadece Avrupa'dan bahsettik hemen petrol. Bugünkü petrolün de biraz daha aşağı getiren ana unsurlardan birisi Trump'ın baskıları ile birlikte G7 ülkelerinin acil durum rezervlerini salacak olması. Bugünün enerji emtia hususu konusundaki vitrindeki haber akışı bu. Şimdi Macron bununla ilgili açıklama yaptı. 100 milyon varile kadar. Evet. Bunun işte yaklaşık 4 ay içerisinde gerçekleşmesi, yani peyderpey gerçekleşmesi bekleniyor. Ama şunu söyleyeyim Didem, yani 100 milyon varil rakamı hiç de fena bir rakam değil. Onu söylemek lazım. Ama bu ne kadar işte fiyatlar üzerinde bir etki yaratacak? Bugünkü işte bir ya da bugünkü tepki en azından biraz daha saman alevi etkisini gösterecek. Onu da yakından bakmak lazım. Ama hafta başında belki de biz işte fon süreçlerini, küresel taraftaki tahvillerden konuşurken şeyi atlamayı, mesela JP Morgan'la Goldman Sachs'ın özellikle petrol ile ilişkin raporlarına çok ciddi anlamda bahsetmedik. Bu tarafta her ne kadar ara ara dile getirmeye çalışsak da özellikle JP Morgan tarafı diyor ki arz savaş öncesine kadar, yani bu Hürmüz tarafındaki geçişler savaş öncesine kadar çok büyük ölçüde. Yani ham petrol açısından %98'i toparlandı savaş önceki seviyelere göre. Dizel ve işlenmiş petrol ürünlerine baktığımız zaman onun da %58'i toparlandı diyor. Dolayısıyla aslında burada kör uçuşlar mı dersin? Yani ben karanlık geçişlerden bahsediyorum. Transponderlarını kapatan gemilerden. Bunlar mı dersin? Diğer taraftan işte ABD'nin geçirmiş olduğu gemiler mi dersin? Baya baya petrol buradan aslında hiç akmıyor gibi bir durum yok. Dolayısıyla bu analizler biraz daha kıymetli. Bence ABD'nin dünkü haber akışına bakalım Didem. Çin'in ihracatına ilişkin, işlenmiş petrol ürünlerinin ihracatına ilişkin bir sınırlaması vardı. Aksine ardından bir de Bloomberg'un haberinde ABD'nin 10 bin deniz piyadesi ve özellikle bir savaş gemisi daha,
1: yeni uçak gemisi.
0: Evet, uçak gemisi daha göndereceğine ilişkin haber akışları. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Bu haberlerden sonra evet 101, 102'ler falan buraları gördük ama çok ciddi bir sıçrama da yapmıyor petrol epeydir. Yani ciddi sıçrama derken buradaki beklentileri biliyoruz. 120, 150 dolarlar çerçevesinde böyle ilk savaş çıktığında ya da Temmuz'u hatırlayalım. O görüşmeler biraz daha sürmezse, yani bu ABD ve İran masadan kalkmadan önce her şey yerli yerindeyken biraz daha uç senaryolar yapanların tahminleri 120-150 dolarlara kadar gidiyordu. Şunu söylemeye çalışıyorum, yani bu baskıya rağmen, bu haber akışlarına rağmen petrol arzında çok ciddi bir kısıntı yok anladığımız kadarıyla raporlardan ve biraz daha yukarı doğru gitmesini engelliyor fiyatın. Onu da belirtmek lazım. Enerji tarafından bu önemli. Haftaya bakalım buradaki haber akışları ABD-İran cephesinde nasıl olacak?
1: Evet, önemli. Şimdi biraz önce sen de değindin zaten. Pazartesi günü saat 10'da içeride enflasyonu karşılayacağız. Evet. Şimdi biz artık nihayet içeride makro verilere, temele, şirket analizlerine ve hikayelerine odaklandığımız bir döneme adım attık diye düşünüyorum ben 1 Ekim itibariyle. Ama tabii bu şu demek değil, her şey topyekün, hani bundan sonra hiç soluksuz alır başını, böyle bir durum yok. Burada yine hikayesi, verileri, gelirleri, nakit akışı, borçluluğu, sağlam temeller yansıtan şirketler öne çıkacak. Bilançolar da gelmeye başlayacak. Şunu merak ediyorum. Ya mesela dün ve bugün bilanço dönemine ilişkin beklentiler artık fiyatlara yansımaya başlıyor mudur? Yoksa hala biraz o fon sürecinin etkileri var mı? Özellikle hani BIST 100 için soruyorum. BIST tüm için olduğundan bahsedebiliriz şüphesiz ama.
0: Günlerdir taban giden hisselerin bazılarında şimdi temel hisselere senin bahsetmiş olduğun hususlar çok kıymetli. Onlardan bahsedeceğim ama taban giden hisselerin bazılarının artık tabanlarının çözüldüğünü. Mesela işte en son baktığımda Selçuk Eczacı tarafında günlerdir taban hareket vardı. Onun biraz daha çözüldüğünü görmüştüm yayından önce. BIST 100'e bakacak olursan zaten gerçekleşen endeks değişikliklerinden sonra artık bugün taban yok.
1: Bir taban yok.
0: Taban yok. Bugün yok. Evet, yani işte Astor'un yeni bir iş ilişkisi vardı bugün. O tarafta yine Astor çok ciddi bir primde. Genel anlamda bakacak olursak ama şunu söyleyebilirim ki
1: %5'e yakın.
0: %5'e yakın.
1: 14 aynen. Puanlıkta pozitif katkısı var evet. Astor'un.
0: Evet, aynen öyle. Yani burada işte bilançolara ilişkin beklentiler de yavaş yavaş biraz daha kendini önümüzdeki süreçte hissettirecek. Benim en yakın gördüğüm Pav Havalimanları'nın özellikle Eylül'ün 3. haftası gibi gördüm ben. Yavaş yavaş işte şirketler de kapa hangi tarihte finansallarını açıklayacağını bildiriyorlar. O atmosfere giriyoruz. Yani haftaya ABD'de yavaş yavaş başlıyor çok hafif. Ama ondan sonraki hafta biz yine bu ay bilançoları konuşmaya başlayacağız Didem. Tam da bunun üzerine şimdi aracı kurumlar raporlarını yayımlamaya devam ediyorlar. Birazdan vakit kalırsa hızlı hızlı aktaracağım. Ama işte değerlemelere baktığın zaman bugün baktım biz tüm endeksinde yani biz 584 civarında şirketten bahsediyorsak 311 tanesi piyasa defter değeri 1'in altına gelmiş. Yani bugün baktığın zaman defter değerini etmeyen piyasa değeri değerlemeleri görüyorsun 311 tane. Bunların çok ciddi anlamda ben çok düz bir veri verdim. Çok uzun sabaha kadar tartışabiliriz, evet. Konuşabiliriz ama bu en azından bir eğilim hakkında bize bilgi veriyor. Şimdi bugün puan bazlı hemen hızlı hızlı katkılara baktığın zaman BİM'de yani bu zaten endeks ciddi düşerken gıda perakendeleri ne kadar düşmüştü sorusu ciddi anlamda sorgulanır. BİM bugün yine 15 puan katkı veriyor. Astor var. Türk Hava Yolları tarafında özellikle Boeing 737 anlaşması ile ilgili bugün o tarafta bir açıklama vardı. Migros'a bakıyorsun %3. Sanayi biraz daha yukarıda kalmaya çalışıyordu. Bankalarda bugün bir miktar daha satışlar vardı. Ama asıl bugün hikaye biraz daha ulaştırma endeksi üzerinden hizmetler tarafında. Dediğim gibi ya işte Ereğli tarafında yine %1 prim var. Otokar tarafında dün tavan hareket vardı. Bugün yine tavan hareket var. Baskılara baktığın zaman petrol geri geliyor. Tüpraş'ı zaten bir katkı bir baskılarda görüyorduk. Aselsan'da sen iş ilişkisinden bahsettin. Dün çok yukarı doğru hızlı gitmişti. Onun bir miktar özellikle aşağı doğru düzeltmesini görüyoruz ama Koç Holding gibi işte Akbank'ta %7'ler civarında kayıplar var. Özellikle baktığın zaman 36 hissenin geri çekildiği bir gün. Haftalık bazda baktığın zaman son iki günde şöyle iki farklı resim koyabiliriz ortaya. Bir haftalık performansı %4,8'ler civarında aşağıda endeksin ama son iki günde dün toparlandı. Bugün o primleri vermek istemeyen bir görüntü var. Bakalım haftaya 2,2 bizim anketimizle beklenen enflasyon tarafı ne gelecek? Bankalar başta olmak üzere de Borsa İstanbul, TL varlıklar buna nasıl tepki verecekler?
1: Evet, bankacılık endeksi şu an beklemeye aldı kendini gibi evet. Duruyor. %0,38'lik bir geri çekilme var. Şimdi evet. İş yatırımı model portföyü güncellemesi artık bunlara daha fazla yer ayırmak gerekiyor.
0: Kesinlikle. Hafta içi aktarmıştım. Aksa Enerji'nin bir toplantısı olmuştu. Toplantının ardından sanıyorum ki model portföylerini eklemişler. 117,5 lira hedef fiyat %61 civarında dünkü kapanış rakamıyla bir potansiyeli işaret ediyor. Kısa kısa hızlıca okuyacağım bunu. Yurt dışındaki alım garantili anlaşmaları ile öngörülebilir nakit akışı agresif kurulu güç artışı ve FAVÖK büyümesi sebebiyle şirketi beğenmeye devam ediyoruz derler. Bunu zaten hafta içi bol bol konuşmuştum. O yüzden daha kısa geçiyorum ama son dönemde gerileyen hisse fiyatının giriş için cazip bir seviye sunduğunu düşünüyorlar. Önümüzdeki çeyreklerde devreye gelecek kapasite artışları ve FAVÖK büyümesinin hissede katalist etki yaratacağını öngörüyorlar. Bu ivmenin 2026 yıl sonuna kadar devreye girecek 515 megawatt, 2027 yılında ise 600 megawatt yeni kapasitelerle desteklenmeye devam etmesini bekliyorlar. Böylece 2026 yıl sonunda da FAVÖK'te %17 reel büyüme, 2027'de ise %50 reel büyüme öngörüyorlar. Tahminlerine göre de 2026 tahmininde 7.3 FD FAVÖK

0: ve 4.9 2027 tahmini FDF Habök çarpanıyla işlem görüyor derler. Böyle bir hızlıca toparlamamız.
1: Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Mehmet, güzel bir hafta sonu geçir. Pazartesi günü görüşmek üzere. Diyelim, gidelim, borsayı kapatalım şimdi, buyurunuz.

0: BIST 100 endeksi günü %0.17'lik sadece 21 puanlık bir yükselişle 12.270 seviyesinden kapattı. Bugün aslında son derece dar bir aralıkta, yaklaşık 130 puanlık bir aralıkta ve 125 milyarla sınırlı kalan bir işlem hacmi eşliğinde günü noktaladığımızı söyleyelim. Burada özellikle tabii ulaştırma tarafı %1.71'lik yükselişle hizmetler ve Türk Hava Yolları'ndan biraz önce bahsettik. Onun da puansal katkısı 12 puan oldu. %1.9'luk bir primle kapattı günü. Katkı sağladı ve etkili oldu. Şimdi buradan gidelim. Philip Portföy Araştırma Müdürü Ali Akova hazır zannediyorum. Evet. Ali, hoş geldin yayınımıza. Öncelikle oldukça hareketli ve aslında zor diyebileceğimiz bir haftayı geride bıraktık. Biz içeride bir değerlendirme alalım senden. İçeriden, dışarıdan bizim için toparladığın notlar ne anlatıyor?
1: Ben yurt dışı piyasalara odaklanayım. İki tane aslında, yani hem veri akışı anlamında hareketli bir hafta geçirdik. İşte beklentinin altında kalan bir TÜFE geldi ABD tarafından. Bugün de tarım dışı istihdam aslında beklentilerin altında bir artış gösterdi. Yani bu ikisinin baktığımızda hani genel olarak tahvil piyasasına olumlu yansımasını beklerdik diyeyim. Yani genel olarak baktığımızda aslında hani Ekim ayındaki FED toplantısında bir faiz artırımı olasılığının bu iki beklenti altı kalan veriden sonra bir taraftan ya acaba enflasyon beklediğimiz kadar hızlı işte ısınmıyor mu? Diğer taraftan da acaba büyüme de düşündüğümüz kadar kuvvetli değil mi argümanlarının piyasanın önüne sürülmesiyle aslında. Burada Ekim ayı faiz artırma oranlarının geriye geldiğini gördük. İlk etapta tahvillerde de çok güçlü bir rally başlayacak gibiydi. Ama açıkçası an itibariyle baktığımızda tıpkı yani geçen en son yayınlanan TÜFE verisinin ardından olduğu gibi tahvil faizlerini yine aynı bölgeye geri döndüğünü görüyoruz. Orada daha çok hani yapısal devam eden zayıflığın da burada etkili olduğunu söylemek mümkün sadece bir akışı dışında. Yani dolayısıyla önümüzdeki dönemde de burada herhalde 5.20 üzerinde 10 yıllıklar için konuşursam seyrin süreceğini öngörebiliriz. Çünkü iyi haberleri satın almak konusunda çekimser kalan bir piyasa var. Bunun yanında işte geçen ayki ihalelerde de özellikle 2 yıl ve sonrasındaki hani uzunluktaki valörlerde hep ciddi manada zayıf ihaleler vardı. Önümüzdeki dönemde de açıkçası bunun yapısı olarak sürmesini bekliyoruz. Bunun da hani piyasalar üzerinde özellikle de buna çok karşı çıkan yapay zeka temasıyla karşı çıkan Nasdaq endeksi üzerinde bir miktar etkisi olacaktır. Çünkü baktığımız zaman son dönemlerde artık analistlerin önümüzdeki dönemki kar beklentilerini ve hedef fiyatlarını belirlerken mecburen faiz oranlarındaki yükselişin kalıcı olabileceği endişesiyle daha çekimser kalmaya başladıklarını görüyoruz. Bu da açıkçası son 1,5 seneki trend açısından daha farklı bir yapıya işaret ediyor. Ama yine de fiyatlamalara baktığımızda kuvvetli gelen Micron bilançosundan sonra Nasdaq'ın ve çip sektörü hisselerinin yine endeksleri hareketli tuttuğunu, yukarıda tuttuğunu gördük. Benim odaklanmak istediğim ikinci konu da bu dizel ve enerji piyasasındaki son gelişmeler. Geçen haftayı aslında Trump'ın işte ABD en büyük dizel ihracatçılarından bir tanesi dünyada ve aşağı yukarı 1,5 milyon varilden fazla dizeli dış piyasaya veriyor. Ben bunu yasaklarım. İç piyasadaki fiyatları bu şekilde düşürürüm diye tehditleriyle geçtiğini takip etmiştik. Ama bu haftada daha çok Avrupa üzerinde etkili olabilecek tehditler olduğu için ya siz hiç rezerv hani salmadınız artık bu işe başlayın baskısının geldiğini gördük. Bunun nihayetinde Fransa öncülüğünde aslında bugün işte 100 milyon varillik bir Avrupa'dan rezerv satışı yapılacağı açıklandı. Bunun 50 milyon varili ham petrol olacak, 50 milyon varili dizel olacak. Hani Japonya ve ABD'den farklı olarak Avrupa'da dizel yani rafine yakıt da resmi stoklarda, stratejik stoklarda tutuluyor. Dolayısıyla farklı bir yapıda aslında piyasanın ihtiyacı olacak bir bölgeye bir yardım geldiğini görüyoruz. Hani bu boyutu günlük olarak baktığımızda, çünkü yapılan açıklama 4 ayda bu salınımı yapılacağı ile ilgili. Aşağı yukarı 420 varil günlük bir salınıma denk geliyor. Dizel için oldukça faydalı olacaktır kısa vadede. Ama açıkçası ham petrol için bu 420 bin varillik işte rakamın hani geçen aylar

0: yaşadığımız kayıplarla karşılaştırdığımızda çok da kritik olmayacağını öngörmek çok zor değil diye düşünüyorum. Bunun dışında yani bu geçici bir yapı, dolayısıyla hani fiyatlar bir miktar aşağı gittikten sonra tekrardan mevcut kısıtlamaları devam etmesiyle yine yukarı yönlü fiyat baskılarının oluşmasını bekleyebiliriz.
1: Ali Akova, çok teşekkür ediyorum. Tüm Philip Portföy ailesine de güzel, huzurlu, sağlıklı bir hafta sonu dileyerek seni uğurluyoruz. Seans notlarını da burada noktalayalım. Bir araya gideyim müsaadenizle. Dönüşte günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.

İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Hisse senedi alırken aradığınız uzman destek Yapı Kredi Yatırım Dünyam'da. Siz de hemen Yapı Kredi Yatırım Dünyam uygulamasını indirin, hisse senedi hesabınızı açın. Ücretsiz anlık piyasa verileri ve uzman kadromuzun ihtiyaçlarınıza yönelik hazırladığı hisse senedi önerileriyle yatırımlarınıza değer katın. Detaylı bilgi yatırımdunyam.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Paraflay'dan 10 bin lira değerinde paraf para. Paraflay kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Paraflay dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın.
4: Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası.
5: Ayrıntılı bilgi parafly.com.

0: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: Günden kalanlarda tekrar karşınızdayız. Ben Didem Arslanoğlu. Hoş geldiniz. Biz içeride haftayı kapattık. Hatta birlikte kapattık borsayı seans notlarında. Hadi gelin şimdi rakamlara bir göz atalım. Bugün elimizde günden neler kaldı konuşacağız. Zaten önümüzdeki dakikalar boyunca BIST 100 tarafında küçük de olsa bir artış var bugün kapanışta. 12.770'den günü noktaladık. Bu %0.17'lik bir artışa işaret ediyor. 125 milyarla sınırlı kaldı bugün işlem hacmi, dünün %33 civarında altında bir rakam bu. Öte yandan tabii gözümüz kulağımız aslında biraz da yurt dışındaydı. İçeride fon süreciyle ilgili gelişmeleri elbette takip ediyoruz. O piyasanın dengelenmesi aşaması da sürüyor hala. Henüz her şey oldu bitti şeklinde yorumlanamaz, okunamaz ama 1 Ekim yani dün itibariyle endeks kompozisyonlarının değişmiş olması tekrar o sorunlu ve manipülasyonda adı geçen şirketlerin de BIST 100'den çıkmış olmaları önemli bir adımdı. Dolayısıyla bu taraf biraz daha artık önüne, biraz daha temel gelişmelere, makroekonomiye, belki bilançolara hatta ki o da bu ayın sonu itibariyle gelmeye başlayacak içeride. Bunlara odaklanmaya müsait bir ortamı yavaş yavaş tekrar tesis ediyoruz. İçeride kur tarafına baktığımız zaman dolar TL'de %0.10, euro TL'de %0.46'lık artışlar var. Dolar TL 49.14.48'de, euro TL 55.39.30'da. Yurt dışında euro dolar paritesi 1.12.63'e geldi, %0.17'lik bir artış eşliğinde. Burada dolar endeksi dün 102'yi görmüştü hatırlayacaksınız. Bugün onun altında bir seyir var ama sanki son bir saatlik dilim içerisinde hafif bir yukarı yönlü kımıldanma da yok değil. %0.38'lik bir geri çekilme vardı dolar endeksinde. Şimdi bu geri çekilme %0.26 ile sınırlı ve 101.70'den geldik 101.84'e. Devam edip Avrupa borsalarına baktığımızda ki burada da aslında bugün önemli gündem başlıkları vardı. Birazdan Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlere anlatacak. Özellikle de enerji tarafıyla ilgili yapılan açıklamalar vardı. Macron'un söyledikleri vesaire. Bunların hepsini ona bırakıyor olacağım ama ben rakamlardan bahsedecek olursam eğer Londra'da %0.35, Paris'te %0.71, Frankfurt'ta %1.15 ve İtalya'da %0.46'lık yükselişler var ana endekslerde. ABD tarafında ise bugün hikaye elbette tarım dışı istihdam verisi ekseninde oluştu. Burada 29 bin olarak açıklanan tarım dışı istihdam 90 binlik beklentinin olduğu bir noktada böyle açıklanması hem tahvillere alım getirdi, orada faizler düştü, hem de hisse senedi tarafına bu anlamda alım geldiğini gördük. Dow Jones %0.15 yukarıda bu dakikalarda. Bir miktar zayıflayan bir tablo var. Nedenini birazdan faiz ekranı gelince göreceğiz birlikte. Ama S&P 500'de de %0.59'dayız. 7700'e doğru yeniden bir yakınsama var. Burada bir ara %1'i aşan bir primden bahsediyorduk. Onu not düşmek lazım. Nasdaq kompozit tarafta da %1'in biraz üstünde bir prim devam ediyor. Ancak yine %1,5'lara yaklaşan da bir yükseliş vardı. Bu arada Nasdaq 100'de de benzer bir yükseliş izlemiştik. Şimdi orası %1'in hemen altında bir primle işlem görüyor. Tahvil tarafı gelsin. Burada bahsettiğimiz konu net olarak zaten dikkat çekiyor. Şimdi 30 yıllık tahvil yataya geldi. Evet ama burada alımlarla birlikte 30 yıllık, 10 yıllık ve 5 yıllık tamamının getirilerde aşağı yönlü olduğunu izliyorduk. Şimdi artık yavaş yavaş bu son yarım saatlik dilimde buraya yeniden satışlar geldiğini görüyoruz. Ve 30 yıllık tahvil getirisi bu vesileyle yataya geldi. Hatta artıya geçme eğilimi sergiliyor. 10 yıllıkta 5.25-37'ye yükseldiğini görüyoruz yeniden getirinin. 5 yıllıkta da yeniden 5.03-03'e geldiğini söyleyebiliriz. Dolayısıyla biraz o etki sanki törpülendi ve tekrar gerisin geriye geldi gibi duruyor. Şimdi emtia ve Bitcoin ekranında da aslında benzer bir tablodan bahsetmek mümkün. Çünkü Brent petrol gün içerisinde en düşük 98 dolar 40 senti gördü. Şimdi yeniden 100 dolar 70 sentten fiyatlanıyor. %1.6'lık bir geri çekilme var. ABD tipi ham petrolde ise 90 doların altını bayağı gördük. Yani %4'lere yaklaşan bir geri çekilme vardı. Şu anda bu geri çekilme %2.88 ile sınırlı ve yeniden 90 dolar 24 sentteyiz. Bu arada Bitcoin tarafında da 86 binin üzerine çıkmıştık. Ve %0.83'lük bir yükseliş de şu anda sınırlı olduğunu görüyoruz. Fiyat 85.310'lara kadar geriledi. Yaklaşık 1500 dolarlık primlerin yarısını geri verdiğini görüyoruz. Son yine yarım saat, bir saat içerisinde Bitcoin'in. Gümüş tarafı da keza öyle. Hatta burada satışların biraz daha sertleştiği bir tablo var karşımda. 60 dolar sınırına doğru düşüyor spot gümüş. %1.5'a yakın bir gerileme var. Spot altında da yine %1'lere neredeyse yaklaşan bir geri çekilme. Fiyatı 4138 dolar seviyesine kadar getirdi. Dahası var mı yok mu buna bakıyor olacağız. Hemen gidelim Mexa Portföy'e. Mexa Portföy Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Taylan telefon hattımızda. Mehmet hoş geldin. Öncelikle şu son bir saatlik dilim içerisinde yani tarım dışı istihdam rakamlarının yarattığı o pozitif hava nereye gitti? Hisse senetlerinde hala daha nispeten sağlam bir duruş var ama tahviller daha bir ya sanki yön değiştirdi gibi. Petrole bakıyoruz, orası tekrar yukarı yönlü harekete dönüştü gibi sanki. Nedir senin değerlendirmen? Ardından da bir tabii yurt içi değerlendirmesi isteyeceğim senden.
2: Açıkçası sevgili Dinam, son bir hafta, iki haftadır özellikle faiz cephesinde çok sert hareketler görüyoruz. İşte 30 yıllıklar 5.60'lara, 10 yıllıklar 5.25'lere, 5.30'lara kadar yükselmişti. Bugünkü gelen iki tane iyi habere rağmen, ki bu iyi haber dediğim kötü veri iyi piyasa olmasından, bir diğeri de bu Trump'ın yaptığı özellikle ham petrol ve dizel stoklarına yönelik açıklamaya rağmen o piyasalardaki ilk andaki coşku, işte nereye bakarsanız bakın 5.61'lerden 5.55'lere kadar 30 yıllık geri çekilmişti. Bunun tamamını geri verdi. 10 yıllık geri çekilmesinin yarısından fazlasını geri verdi. Dönüp altına bakarsak 4.220'leri görmüştü. O tekrardan 4.140'lar seviyesine geri çekildi. Senin de söylediğin gibi daha henüz hisse piyasalarında o coşkunun çok az bir kısmı geri verildi ama diğer hangi piyasaya bakarsak bakalım o tarafta bir bozulma var. Hatta şey bile 80'lere gelmişti, faiz sabit bırakma olasılığı, orada bile bir geri çekilme var birkaç puanlık olsa da. Açıkçası burada özellikle faiz tarafındaki problem bütçelerde, gelişmiş ülke bütçelerinde yaşanan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Bunun hani öyle bir veriyle, iki veriyle çok kolay dağılabileceğini ben zannetmiyorum. Bütçeler üzerine gelebilecek olumlu haberlerle ancak bu tarafta bir rahatlama yaşanabilir. Onunla yakın vadede gelebileceğini de zannetmiyorum.
1: Çok beklemiyorsun anladığım kadarıyla. Orayı da takip edeceğiz tabii. Aslında her şey biraz bıçak sırtında gibi ama Mehmet içeriye ilişkin de kısa bir değerlendirme rica edeyim senden lütfen.
2: Tabii bu fonlarla ilgili yaşanan süreç bu hafta da negatif etkisini gösterdi. Aşağı yukarı 700 puanlık bir geri çekilme yaşadık geçen haftaya göre. Ki dünkü olumlu havaya rağmen. Bugün ve bu hafta sonu gelecek açıklamalarla sürecin bir miktar daha belirginleşmesi durumunda önümüzdeki haftadan itibaren bunun daha da azalarak normalleşeceğini ben düşünüyorum artık. Tahminim bu hafta sonu hem bu ara ödemeyle ilgili hem satışını vermiş olanların ödemeleriyle ilgili netleşme ortaya çıkar. Tasfiye süreciyle ilgili de biraz daha netlik kazanırsa piyasaların önümüzdeki haftadan başlayarak daha olumlu olacağını ben düşünüyorum hisse senedi tarafı için.
1: Mehmet,
2: özellikle biz kaç aydır konuşuyorduk, endeksler maalesef gösterge niteliğini kaybetti diye. Demin senin de söylediğin gibi artık onlar da gösterge niteliğini tekrar geri kazanmış oldu son değişiklikle.
1: Evet, değil mi? Yani dünden itibaren biraz daha o şekilde yorumlar yapabiliyoruz artık. Mehmet Taylan, çok teşekkür ediyorum sana. Selamlar, sevgiler. Buradan hemen Londra'ya gidiyoruz. Avrupa tarafı da çok hareketli bugün çünkü haber akışı da ilgilendiriyor Avrupa'yı bilhayla. Ve Ceren Dilekçi Köseoğlu bizimle birlikte. Ceren, hoş geldin. Az önce Mehmet de aslında bahsetti. Hem Macron'un yaptığı açıklamalar hem Trump'ın da tabii değindiği, biraz onun da baskısı olduğunu anlıyoruz. Yani enerji piyasaları ve bunun tabii ki bütün makroekonomik tarafta beklentilerin nasıl şekillendirdiği kısmı önemli. Notlar sende, hem piyasa hem de genel haber akışı açısından neler ön plana çıkıyor?
3: Merhabalar Didem. Evet, bu haftanın ana gündem maddelerinden biriydi yine enerji konusu. Özellikle Macron'dan gelen açıklamaları takip ettik. Petrol fiyatlarının gevşemesinin de getirdiği iyimserlikle Avrupa borsaları haftanın son işlem günü yükselişle tamamlıyor. Endekslere baktığımız zaman Alman DAX endeksi öncülüğünde bir yükseliş yaşandığını görüyoruz. Almanya borsasında primler %1'in üzerinde, diğer Avrupa endekslerinde görece daha sınırlı yükselişler söz konusu. Tabii ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi sonrası da iyimserlik hız kazandı endekslerde. Aynı zamanda G7 ülkelerinin dizel ve petrol piyasaya sürme planı ve tahvil faizlerinin gevşemesi, bunların hepsinin kombinasyonu iyimserlik yarattı diyebiliriz dünkü sert satışın ardından. Sektörel bazda baktığımız zaman teknoloji ile madencilik sektörleri bugün primlerde başı çekti. Bankacılık sektörü öğle saatlerindeki kayıplarını tamamen silmiş durumda, hatta pozitife döndü. Dün %4'e yakın değer kaybı yaşanmıştı bankalar cephesinde. Bugün öğle saatlerinde kayıpların %1,5 seviyesini aştığını takip etmiştik. Fakat orada da artık normale dönülmüş oldu tahvil faizlerinin düşüş kaydetmesiyle. Tabii Fransa cephesinde aslında hala risk geride kalmış değil. Çünkü Fransa tahvil faizlerinde yükselişin bugün de biz sürdüğünü gördük. Hatta Almanya, Fransa 10 yıllık tahvil faiz makası 2011 yılından bu yana en yüksek seviyeye tırmandı. 159 bas puan seviyesini gördü. Fakat kapanışa yakın 140 bas puana kadar geriledi. Bu önümüzdeki hafta yine ana gündem maddesi olmaya devam edecek. Tahvil piyasasının sakinleşip sakinleşmediğine ilişkin ipuçları yine piyasaların ana gündem maddesi olacak. Diğer yanda bugünün manşeti tabii Avrupa'nın dizel stoklarını serbest bırakma kararıydı. Bu kararın etkisiyle Brent petrol 100 doların altına sarktı. Dizel fiyatlarında sert düşüş yaşandığını gördük. Dizel vadeleri ton başına 1350 dolar seviyesini gördü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan geldi açıklamalar. Macron G7 liderleriyle yaptığı görüşmenin ardından G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol stoğunu piyasaya süreceğini açıkladı. G7 bu adımla akaryakıt fiyatlarında düşüş sağlamayı hedefliyor. Elize Sarayı'ndan da açıklamalar yapıldı. Bu açıklamalara baktığımız zaman G7 ülkeleri ve ortakları ilk 20 gün içinde önemli miktarda ve önden yüklemeli bir dizel stok salımı gerçekleştirecek denildi. Aynı zamanda gerekmesi halinde ilave stokların piyasaya sürülmesi olasılığını değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde Uluslararası Enerji Ajansı çerçevesinde yeniden bir araya gelecekler ve rafinerilerde aynı anda kapasite kesintisi yaşanmasını önlemek için bakım takvimlerini koordine edecekler ve mümkün olan yerlerde rafineri kullanım oranlarını geçici olarak artıracaklar. Aynı zamanda burada ürün üretimi ve dizel üretimini artırmak amacıyla rafineri kapasitesine sahip ülkelerle temas kurulmasında teşvik edilmesi planlanıyor. Trump'ın ekonomi danışmanı Hasset'ten açıklamalar geldi. Avrupa'nın aslında 250 ile 270 milyon varil dizel stoğunu piyasaya sürmesi halinde ancak bunun dizel fiyatlarında çok büyük ve olumlu bir etki, yani ciddi düşüş yaratabileceğini

0: ifade etmişti. Tabii ABD'nin beklentisine kıyasla Avrupa'nın attığı bu adımın çok sınırlı olduğunu söyleyebiliriz Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana da güzel bir hafta sonu diliyorum. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyelim. Efendim şimdi hemen Piri Reis Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Oral Erdoğan hocamızı alalım yanımıza. Oral hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
2: İyi akşamlar, iyi yayınlar Didem Hanım.
1: Çok teşekkür ediyorum bu akşam da bana eşlik ettiğiniz için. Şimdi aslında arka planda da önemli bir gündem de takip ediyoruz. Belki oraya da dönebiliriz ama TBB Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan Çakar ve Uluslararası Enerji Başkanı Fatih Birol'un da bulundukları dönüşümün finansmanı COP31 yılında Türkiye etkinliği var. Biz bir yandan da bir gözümüzü orada izliyoruz çünkü çok önemli bir gündem ve bir buluşma. Ama hocam ben özellikle size o tarafı takip ederken şunu sorarak başlamak istiyorum. İçeride süre gelen, devam eden fon soruşturma süreciyle ilgili çok çeşitli adımlar atılıyor, çeşitli açıklamalar da geliyor. Ama bunun tam olarak nasıl bir yansıma bulabileceği, yani ekonomide, finansal piyasalarda neler yarattığıyla ilgili sizin görüşünüzü ve değerlendirmenizi merak ediyorum.
2: Evet, konunun çok çeşitli boyutları var. Ama benim gördüğüm en kritik konu, çok da fazla o kelimelerin geçtiğini de maalesef görmedim 10 gündür. Onu belirtmek istiyorum. Fon, Türk hukuk sisteminde kendisine münhasır çok önemli kavram içerir. O da inançlı mülkiyet esası. Yani kendi başına inançlı mülkiyet esası bir kanun kurumu olarak ortada yok iken, sermaye piyasası kanunun, yani 6362 sayılı kanunun maddesinde fonlara ilişkin geçmektedir. Dolayısıyla konu, bu bir varlığın, emanetin en iyi şekilde sahibi adına yönetilmesi konusunu ifade eder. Başka ülkelerde benzer yapılar var ama belki daha genişleri de var. İşte Amerika'da daha Türkçe belki trust gibi diyebilirsiniz. İngilizce yazılışı trust anlamında trustee'ler var. Orada da benzer yapıları belki daha geniş bir daha ifade ediyorum. Görebiliyoruz. Buradaki konu makro düzeyde inançlı mülkiyet esasının zedelenmesini maalesef yaşadık. Bunun derhal düzeltilmesi gerektiğine inanıyorum. Yani piyasadaki sınırlılık bir tarafa, miktar açısından, değer açısından, yatırımcı sayısı açısından vesaire, evet çok ciddi mağdur durumlar oluştu. Ama genele baktığımızda sistemimize bir risk yayılması anlamında o derece etkili gibi görünmüyor sayısal bakarken. Ancak inançlı mülkiyet esasını çok daha güçlü pekiştirmemiz gerekiyor. Esas sistemik risk unsuru bence budur. Dolayısıyla bunu biraz da konut finansman fonunda da görüyoruz ama burada konumuzda o yok şimdilik. Bir de değer olarak etki boyutunu düşündünüz. Şöyle bakıyorsunuz, 2021'den beri borsamız piyasa değeri olarak hızla yukarı geliyor Didem Hanım. 2,5 trilyon borsa piyasa değeri toplarsak işlem gören hisselerin geliyorsunuz Eylül sonunda 18 trilyon dolarları, hatta 19 trilyon dolarları buluyoruz. Bir ara yanlış görmediysem 22 trilyonu da aşmışız yaz döneminde. Şimdi böyle bir büyüme noktasına getiren olay ne? Ve bu arada da çok ciddi adette halka arzlar yapılıyor. Piyasaya giriyor insanlar ki bu fona, bu tasfiye edilen fonların içindeki bazı hisseler de halka yeni arz edilmişler de var. Muazzam bir halka arz furyası yaşıyoruz. Ama ya bu değerlemeler gerçeği yansıtıyor mu? İkinci vurgulayacağım konu yaşadığımız sorunsalda piyasada oluşan fiyata güvenmemiz gerekiyor. Fakat bu güven bir sene önce SPK'nın yaptığı açıklamada bile diyor ki fonlardan diyor bazılarında diyor rahatsızız, onları üzmedik, üzeceğiz vesaire gibi açıklamalar duyuyoruz. Demek ki çok net bir şekilde otoritenin de gördüğü bir fiyat bozuşması var. Fiyat bozuşmasını görüyorsan senin zaten görmen

0: gerekiyor anlık olarak? Gözetim mekanizman var. Fiyatlar, miktarlar makul mü? Değilse burada bir manipülatif hareket mi var diye şüphelenmen gerekiyor. O zaman ne yapacaksın? Devletin verdiği yetkileri derhal kullanacaksınız. Şimdi bu noktada fiyatlama mekanizmasında sorunu şöyle ifade edeyim. Bir şirketin, A şirketi, sizin yayında da yaptık bunu yanlış hatırlamıyorsam, A şirketinin piyasa değeri hemen komşusu olan B şirketiyle kabaca aynı olması gerekirken, borsa denen yerin ne farkı var da oraya giren o şirket 100 katına değeri ulaşabilecek bir havaya gidiyor. 50 katına değeri çıktı gibi oluyor. Şimdi bu çıkış noktasında Didem Hanım, siz de yıllardır içindesiniz. Borsa kurumunun da SPK'nın da gözetimi yaptığını biliyoruz. Yani en ağırından şunu yapıyor. Benim de bir yayınım var bununla ilgili. Borsadaki açıklanan bilgiler, daha doğrusu şirketlerin açıkladığı bilgilerin yeterli olup olmadığı ile ilgili. Piyasada fiyatlarda bir anormallik, miktarlarda, hacimlerde bir anormallik varsa o ilgili şirkete sorulur. Ya senin anormal bir durumun mu var, sende ne var diye sorulur. Onlar da çok büyük olasılıkla benle ilgili bir şey yok der. Örneğin 100 lira olan hisse 120, 140, 160, 200 giderken her gün mü soruyorsunuz Allah aşkına? Her gün soruyorsanız cevabını aldınız, bir şey yok dedi, gene çıkıyor.
1: Evet.
0: Niye çıkıyor? Yani niye, ne soruldu merak ediyorum. Ne soruldu, ne cevap alındı? Bu noktada geldiğimiz yerde şu anda devlet gördüğünüz gibi muazzam bir çözüm süreci yaşıyor. Komiteler kuruluyor. Yeni düzenlemeler, hazırlıklar yapılıyor. Temennim bir inançlı mülkiyet esası net olarak güçlü bir şekilde daha net tanımlanmalı ve yaptırımları daha açık, net olması gerekir diye düşünüyorum. İlgili otoriteler oralarda kendisini eksik hissetmemeli diye düşünüyorum. Yani genel
1: Tabii.
0: bunu vurgulamak istedim çünkü son günlerde bu konulara çok hitap edilmediğini fark
1: Evet.
0: ettim.
1: Hocam çok teşekkür ediyorum. Müsaadenizle hemen dönüşümün finansmanı COP31 yolunda Türkiye etkinliğine dönelim. Ziraat Bankası Genel Müdürü Alparslan
2: Bugün
1: Çakar konuşuyor. Buyurun.
2: yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, sanayimizin düşük karbonlu üretime geçişi ve yeni teknolojilere uyum en önemli yatırım alanları olarak görünüyor. Son dönemde yaşanan, özellikle yakın coğrafyamızda yaşanan gelişmeler, özellikle enerji güvenliği ile ekonomik güvenlik arasındaki doğrudan ilişkiyi net olarak bize gösterdi. Özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmeler maalesef işte petrol ve doğalgaz fiyatları üzerindeki etkileri bütün dünyayı sarmış durumda. Bu da tabii ki özellikle son dönemlerde sanayinin ihtiyaç duyduğu elektrifikasyon konusu, veri merkezleri tabii ki ülkelerin elektrik ihtiyacını ve yenilenebilir enerji ihtiyacını her geçen gün daha da arttırıyor. Bu nedenle bugün Sayın Başkan, Sayın İcra Direktörümüzün bize yapacağı değerlendirmeler özellikle COP31 Antalya öncesinde çok değerli olacak. Çünkü COP31'in biliyorsun şöyle bir hedefi vardı. 35'e 35, yani 2035 yılında yenilenebilir elektriğin payının 35'e çıkarılması yönünde bir hedefi vardı. Bu anlamda da gerçekten çok önemli. Yine Fatih Bey'in başında bulunduğu, İCA direktörlüğünü yaptığı Uluslararası Enerji Ajansı 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesini bekliyorlar. Bu önemli bir rakam. Biz de Türk bankacılık sektörü olarak bu alanda önemli bir sorumluluk üstleniyoruz. Çünkü yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, sanayiden ulaşıma, tarımdan birçok sektöre kadar bildiğiniz üzere biz kredi kullandıran bir sektörüz. Bugün Türk bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredi 1 trilyon TL'yi aşmış durumda. Yine bizim özellikle yenilenebilir bizim enerjiye kullandığımız projelerin toplam kredi büyüklüğü 700 milyar civarında. Bunun yarısından fazlası da yenilenebilir enerji. Aslında tabii istenilen seviyede mi? Evet, iyi bir yoldayız ama hala gidecek bir yolumuz da var. Tabii bankacılık sektörü olarak daha fazla yeşil ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmayı, kaynağı daha fazla yeşil ve sürdürülebilir alanlarla buluşturmayı, finansman imkanlarımızı daha da geliştirmeyi, uluslararası finansı ülkemize getirmeyi,

0: Ve tabii ki yine finansman modelleri geliştirmeyi tabii temel öncelikli hedeflerimiz olarak değerlendiriyoruz. Çünkü biliyoruz ki artık iklim değişti sadece bir çevresel mesele değil. Bu konu artık ekonomik büyümeyi, finansal istikrarı, ticareti, istihdamı, kalkınma modellerinde temel belirleyen parametre haline gelmiş durumda. Ve yine özellikle yeşil dönüşüm ekonominin dayanıklılığının artırılması, geleceğin ekonomisinin oluşturulması ve nitelikli projelere daha fazla vakit ayrılması açısından da bir stratejik dönüşüm süreci olarak değerlendiriyoruz. Ben müsaadenizle bir iki şey daha söyleyerek sözü bırakacağım. Bir de bildiğiniz üzere yani 1,5 derecelik bir değişimin yönetilmesi açısından yine 2025-2030 dönemi arasında ihtiyaç duyulan finansman kalemi yıllık 7.8 trilyon dolar olarak öngörülüyor. Ama bugün itibariyle aslında bu konuda harcanan tutar 2.2 trilyon dolar seviyesinde. Bu hala gideceğimiz çok ciddi bir yol olduğu ve önemli bir ihtiyaç olduğunu da gösteriyor. Tabii ki sadece finansmanın olması yetmiyor, nitelikli projelerin de olması lazım. Ve bu kıt kaynağın, yeterli sermayenin veya en azından mevcut sermayenin doğru projelere de, somut projelere de yönlendirilmesi artık zaruret halini almış durumda. Türkiye'nin biliyorsunuz son dönemde biz bir İstanbul Finans Merkezi gerçeğimiz var. İstanbul Finans Merkezi aslında sadece yerel kaynakların değil, uluslararası kaynakların da yerel kaynaklarla buluştuğu ve yine bir dizi paketlerin açıklandığı, özellikle yeşile sürdürülebilir finansmanın da çok ön plana çıkarıldığı bir alan olarak değerlendiriyoruz. Ve bunun için de Türk bankacılık sektörü olarak da bunun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. İnşallah bu bizim için de büyümenin bir dinamizmi, bir motoru, bir farkındalığı olacaktır. Yine Türkiye'de istihdamın ve büyümenin temel kavramlarından biri de KOBİ'ler. KOBİ'ler bizim için gerçekten çok önemli. Bugün Türk bankacılık sektöründe kurumsal kredilerin %28'ine tekabül ediyor KOBİ'ler. KOBİ'lerin Avrupa bu konudaki Avrupa müktesebatına uyumu, yenilenmesi, verimliliğin artırılması, iklim, çevre ve özellikle düşük emisyon ve karbon sıfır yapısına uyması açısından da bizim gerçekten çok ciddi anlamda onları da beslememiz, yenilememiz, farkındalığı oluşturmamız ve finans olarak destek vermemiz gerekiyor. Çünkü KOBİ'ler olmadan bu süreci de yönetemeyiz. Bunlar da bizim için çok değerli şeyler. Ben aslında daha da devam edebilirim ama ben burada sözümü keseyim. Ben tekraren bu COP31'in ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Orada öncelikle Bankara Birliği olarak da finans sektörü orada çok proaktif olacağız. Orada ciddi bir resepsiyonumuz olacak. Uluslararası alanda çok değerli misafirlerimiz olacak. İnşallah bunu ülkemiz açısından bir farkındalık mecrasına çevireceğiz. Bütün dünyada yol veren güzel bir yapıya getireceğiz ve güzel bir çıktılarının olduğu bir toplantı ve konferansa dönüştüreceğiz. Ben tekraren bugün Fatih Bey'in gelmesi dolayısıyla çok teşekkür ediyorum. Çünkü gerçekten bize bugün söyleyecekleri hem yol verecek hem bize vizyon katacak. O nedenle de ben katılımları dolayısıyla tekraren çok teşekkür ediyorum. Hepinize katılımlarınız dolayısıyla şükranlarını sunuyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Buyurun lütfen.
1: Çok teşekkür ederim Alparslan Bey, beni davet ettiğiniz için. Birkaç hafta önce yine bahsettiğiniz finans merkezinde konuştuk. Sağ olun, orada davet ettiniz. Ben de memnuniyetle davetinizi kabul ettim. Arkadaşlar, ben isterseniz şöyle bir çerçeve çizeyim. Hem COP31 ile ilgili hem de son zamanlarda enerji piyasaları oldukça hareketli. Hatta istediğimizden bile daha fazla hareketli diyebilirim. Onunla ilgili birkaç şey söyleyeyim. Hareketli deyince vallahi siz de hemen katıldınız. onlarla ilgili bazı gelişme oldu bugün. Onu da size isterseniz açık verin. Herhalde dünyada gazetecilere baktığınız zaman o da gazeteciler hemen hemen hepsi burada olmak ister. Biraz sonra söyleyeceklerimle ilgili olarak. Bu da ilginç bir tesadüf oldu. Ama isterseniz şöyle söyleyeyim. Şimdi COP31 Ben bunu

geçen yıldan beri söylüyorum, Türkiye için muazzam bir şans, bir fırsat. Fırsat şu, hem Antalya'da Alparslan Bey'in de belirttiği gibi önemli karların alınma şansı var. Hem de iklim değişikliği, iklim değişikliği mücadele Türkiye için, Türk insanının...

0: esasında iklim değişimine neden olan emisyonların %80'ini enerji sektöründen geliyor. Yani bugün bir iklim değişimi sorunu varsa bu enerjiyi nasıl kullandığımız bunun esas sorumuz. Özellikle fosil yakıtlar. Ama tabii şunu da söylemek lazım. Fosil yakıtlarda enerjiye de ihtiyacımız var. Bu dengeyi nasıl bulacağız? Mesele bununla ilgili. Şimdi birkaç konu enerjiyle ilgili. 28 Şubat'ta Hürmüz Boğazı'nda bir savaş başladı. Bu Hürmüz Boğazı dünyadaki en önemli ticaret yolu. Yollarından biri değil, yolu. Çünkü hem dünyadaki petrolün hem de doğal gazın çok büyük bir kısmı bu Hürmüz Boğazı'ndan geçip Asya'daki dünya ekonomisinin motoru Asya ülkelerine gidiyor. Hem de başka ülkeleri de böylece besliyordu. Hürmüz Boğazı'nın kapanması, ben bunu birkaç kez söyledim. Türkiye'deki arkadaşlar da bunu yayınladı. Bence şimdiye kadar dünyada görülen en büyük enerji krizi. Şimdi bunun büyük bir enerji krizi olduğunu nereden görüyoruz? İki tane bence burada kriter var. Bir tanesi, Alparslan Bey'in de çok güzel bir şekilde bahsettiği gibi fiyatlar. Şu anda petrol fiyatları 100 dolar civarında, ham petrol yüksek ama birçoğunun beklediği kadar da yüksek değil. Fakat daha önemlisi rafine ürünler. Yani özellikle dizel, LPG, benzin, bunların fiyatları çok yüksek. Mesela dizel fiyatları bu sabah itibariyle savaş başlamasına göre iki misli fazlaydı. Dizel fiyatları hem Amerika'da hem Avrupa'da tarihi rekorlar yaptı. Bu tabii dizel son derece önemli bir yakıt. Çünkü hem ulaştırma sektöründe özellikle kamyonlarda, otobüslerde kullanılıyor, de özellikle tarım sektöründe kullanılıyor. O bakımdan dizel konusunda bir adım atmak gerekiyordu. Böyle bir adım attık bugün. Biraz önce ben dünya liderleriyle birlikte buraya gelmeden önce işin ilginç tarafı yukarıda Donald Trump, Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Giorgio Meloni, Ursula von der Leyen ve diğer dünya liderleriyle toplantı yaptım. Ve toplantı sonunda da piyasalara bizim Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonunda 100 milyon varil petrol tekrardan vermeye başlayacağımızı açıkladık. Ve şu an itibariyle fiyatlarda bu haberi alınca piyasaya bunlara reaksiyon gösterip fiyatlarda bir düşüş başladı. Çünkü dizel fiyatlarının yükselmesi enflasyon rakamlarını dünyada yukarı doğru çıkartıyordu. Umarım bu hem dünya için de Türkiye için hayırlı bir adım olur.
1: Güzel bir
0: haberle başlayalım. Şimdi şuna geleyim ondan sonra. Gene güzel bir haber. İkinci nedeni bu çok büyük bir kriz olmasının ikinci bir göstergesi de şu. Alparslan Bey size bahsetmiştim. Arkadaşlar da biliyorlar. Ben bütün dünyada dolaşıyorum. Hemen hemen ve dünya liderle görüştüğümüz zaman her dünya liderinin kafasında şu anda acaba bundan sonra böyle bir krizle yakalanmamak için enerji politikalarımızı nasıl değiştirebiliriz? Ne yaparsak buna bir cevap verebiliriz diye bir düşünce var. Yeni partnerler, yeni teknoloji, yeni ticaret rotaları bunlar üzerinde şey yapıyorlar ve bu tartışmalar içerisinde en fazla öne çıkan da çözümlerinden bir tanesi de ülkeler enerji sistemlerini, enerjilerini giderek daha fazla elektrikten almak istiyorlar. Çünkü elektriği kendi ülkenizde, kendi topraklarınızda üretiyorsunuz. O bakımdan dışı olan bağımlılığımız azalıyor. Bunun için de bir elektriklenme bir çabası var bütün dünyada. Zaten ben bazı arkadaşlar bileceklerdir, özellikle gazeteci arkadaşlar. Ben iki yıl kadar önce şunu söyledim. Dünyada sanayi devrimi olduğun zaman en fazla en baskın

0: yakıt kömürlü bir kömür çağı vardı. Yani bu 18. yüzyılda 19. yüzyılda sanayi devrimini düşündüğünüz zaman kömür çağı vardı. Ondan sonra o zaman içerisinde kendini petrol ve doğalgaza çevirdi. Şu anda petrol ve doğalgaz son derece dominant bir role sahip. Ama şimdi petrol ve doğalgaz önemli olmakla birlikte elektrik çok hızlı bir şekilde büyüyor bütün dünyada. Niye büyüyor bütün dünyada? Mevcut nedenleri ilaveten 3 tane yeni şey var, faktör var. Birdenbire elektrik talebinin dünyanın elektriğe dönmesinin. Bir tanesi yapay zeka ve data merkezleri. Şimdi bilmiyorum Amerika'yı takip edenler var mı arkadaşlar, ama Amerika'da çok kısa bir süre sonra ona ne diyeceğim, ara dönem seçimleri var. Bu ara dönem seçimlerindeki en önemli konu Kasım'da mı? Kasım ayında, evet, Kasım'ın 4'ünde en önemli konu, yani çok büyük bir farkla data merkezleri ve onların, yani yapay zeka ve onların insanlar memnun mu, memnun değil mi, gayri memnun mu, bu konu bir numaralı konu. Ben size söyleyeyim, demokrat da olsun, cumhuriyetçi olsun, kim olursa olsun. Çünkü data merkezlerinin şey gibi elektriğe ihtiyacı var, 24/7. Yani şöyle söyleyeyim size, bu sabah da söyledim, yani bir tane, yani kafanızı canlansın istiyorum, bir tane orta ölçekli bir data veri merkezi 100 bin kişilik bir şehir kadar elektrik tüketiyor. Ve bunlar her tarafta yani çok büyük oranda şey yapıyor. Çünkü bu veri merkezlerini kurarak ülkeler yapay zeka rekabetinde öne geçmek istiyorlar. Ve bu da elektrik talebini artırıyor. Bu bir. İkincisi elektrikli arabalar. Bu çok hızlı büyüyor. 5 sene önce dünyada satılan toplam arabaların %5'i elektrikliydi. Bu sene %32'si. Yani 5 sene içerisinde olan bir gelişme bu. Ve daha da hızlı bir şekilde büyüyecek. Ve bu çoğumuzun düşünebileceği gibi Avrupa'da falan sadece orada değil, Çin'de değil. Avustralya'da, Brezilya'da, Tayland'da, Vietnam'da ve bunun da esas nedeni maliyetlerin, elektrik maliyetlerinin düşmesi ve petrol fiyatlarının da yükselmesi. Bu da ikinci.
1: Bloomberg ET Radyo. Reklam. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
3: Sinema tutkunları için film ekimi 9-18 Ekim İstanbul, 15-18 Ekim Ankara, 22-25 Ekim İzmir ve Mersin'de. Filmlerden ipuçları ve diğer ayrıntılar filmekimi.iksv.org'da. Film ekimi sponsoru Paribu.
4: Bloomberg ET katkılarıyla.
5: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Reklam. Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Dakikadan herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. Az önce Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un açıklamalarını dinledik. Önemli açıklamaları vardı. Az sonra detaylarını da paylaşıyor olacağız. Ama biz bugün ne konuşacağız bunun dışında diye baktığımızda bugün önemli verileri aldık. ABD tarafından gelen tarım dışı istihdam verisini karşıladık. Tüm piyasalar açısından önemliydi. Çünkü beklentinin oldukça altında kalan bir veriydi. Dolayısıyla faiz indirim artışı beklentilerinin törpülendiği bir gündeyiz. Bunun Bitcoin piyasalarına yansımasının bundan sonra ne olacağını konuşarak başlayacağız. Çünkü yukarı yönlü revizyonlar da var beklentilerde. İlk bölümde Milestone Blockchain Labs CEO'su Tansel Kaya bizimle birlikte olacak. Hemen ardından Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Besli bizimle birlikte olacak. Fon tarafında yaşanan duruma ilişkin detayları konuşacağız ve bunların şirketler nezdinde nasıl karşılık bulduğunu detaylandırmaya çalışacağız. Şirket tarafına odaklanmaya çalışacağız ve son bölümde DEİK Türkiye Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin bizimle birlikte olacak. Ticari ilişkileri konuşacağız, yapılan STA'ları konuşacağız ama hepsinin öncesinde günün öne çıkan gündem başlıkları. G7 ülkeleri artan yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarda serbest bırakacak. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada sermaye piyasası kanununda değişiklik öngören taslak üzerinde çalışıldığı, taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara talimat verildiği belirtildi. S&P Global Ratings yetkilileri Türkiye'de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yetkililer fon piyasasındaki gelişmelerin Türkiye'nin kredi notu üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturmadığını belirterek düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunu ifade etti. ABD'de Eylül ayında tarım dışı istihdam 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 90 bin artış yönündeydi. Ağustos ayı istihdam artışı ise 162 binden 133 bine revize edildi. İşsizlik oranı %4,2 olurken ortalama saatlik kazançlar aylık %0,1, yıllık %3 seviyesinde arttı. Euro bölgesinde enflasyon beklentilerinin üzerinde hızlanarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında %3,2'den %3,8'e yükseldi. Bank of America stratejisti Michael Hartnett'a göre yatırımcılar doların zirve yaptığına dair işaretler görülene kadar riskli işlemlerden uzak durmaya devam edebilir. Hartnett, tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerileyene kadar piyasalardaki tedirginliğinin sürebileceğine işaret eden açıklamalarda bulundu.

0: Ve S&P Global'in fon tarafında yaşanan sürece ilişkin değerlendirmelerini ekranlara taşıyacağız şimdi.
1: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P Global Ratings yetkilileri, Türkiye'de bazı fonların tasfiye sürecine ilişkin gelişmelerin ülkenin kredi notu açısından aşağı yönlü bir baskı oluşturmasının beklenmediğini açıkladı. S&P Global Ratings, Orta ve Doğu Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu Ülke Kredi Notları Direktörü ve Lider Analisti Karen Vartapetov'la Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio devam eden fon soruşturmasının kredi notuna olası etkileri ve Türkiye'nin ekonomik görünümüne yönelik konuştu. Vartapetov, fon soruşturması kapsamında otoritelerin ortaya koyduğu düzenlemelerin ve politika tepkisinin hızlı ve ikna edici olduğunu belirterek, kontrol altına almayı başardılar ve daha geniş şekilde finansal sisteme olumsuz bir etkisi olmadı dedi. Sürecin Türkiye ekonomisine yönelik güven ve algıyı olumsuz etkilediğini gösteren çok fazla kanıt olmadığını dile getiren Vartapetov, fonlarla ilgili gelişme izole kalırsa kredi notu açısından aşağı yönlü baskı oluşturacağını düşünmüyorum. Fon krizinin izole kalması ve hane halklarının reel para birimi cinsinden varlıklara güven duymaya devam etmesi durumunda olumsuz etkilerin sınırlı olacağını düşünüyorum şeklinde konuştu. Bu süreci muhtemelen bir risk olarak vurgulayacaklarını kaydeden Vartapetov, henüz bunun önemli makro etkileri olacağına dair belirgin bir kanıt görmediklerini ifade etti. Vartapetov sürecin dar bir varlık sınıfıyla sınırlı kalması halinde yatırımcı duyarlılığı açısından oyun değiştirici bir etki yaratacağını düşünmediğini vurguladı. S&P Global Ratings Finansal Kuruluşlar Direktörü Regina Argenio da fon sürecinde en büyük etkinin borsada görüldüğünü ve hisse senedi değerlendirmesinde düşüş yaşandığını belirtti. İlk düzeltmenin ötesinde değerlemenin istikrara kavuştuğunu gördük. Veriler bir miktar gecikmeli geldiğinden henüz tam resmi yansıtmayabilir ancak bankalardaki likiditeye baktığımızda da büyük bir hareket görmedik ifadelerini kullandı. Bu sürecin ilgili fonlarla izole kalmasının önemli olduğunu da dile getiren Argenio, politika tepkisinin oldukça güçlü olduğunu söyledi. Argenio, yargısal süreçlerin ötesinde piyasaya likidite sağlandığını ve fonları tasfiye edecek bankaların atandığını ifade etti. S&P Global Ratings'in Türkiye'ye yönelik bu yılki ikinci kredi notu ve görünüm değerlendirmesini 16 Ekim'de yayınlaması bekleniyor. Kuruluş son olarak Nisan'da yaptığı değerlendirmede Türkiye'nin kredi notunu BB-B olarak teyit etmiş ve not görünümünü durağan olarak korumuştu.
0: Peki Türkiye'de para piyasası fonlarından çıkan para nereye gitti? Goldman Sachs analizinde bu soruya cevap verdi.
1: Goldman Sachs'ın analizine göre Türkiye'de para piyasası fonlarından çıkan paranın yarısı döviz ve altın mevduatına gitti. Kurum analistlerinin raporuna göre geçen aya ait veriler Türkiye'de Eylül'de para piyasası fonlarında yaşanan 13 milyar dolarlık çıkışın yaklaşık yarısının yurt içinde döviz ve altın mevduatına yöneldiğine işaret etti. Raporda 25 Eylül'le biten haftada parite etkisinden arındırılmış bazda döviz mevduatları 1.3 milyar dolar artış kaydederken altın mevduatlarının yatay seyreti vurgulandı. 28 Eylül itibarıyla Türk lirası mevduatlarsa bir önceki haftaya kıyasla 7 milyar dolar artış gösterdi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın yayımladığı haftalık para ve banka istatistiklerine göre fon soruşturmasının başladığı 18 Eylül haftasında para piyasası fonlarının büyüklüğü 2 trilyon 135 milyar liradan 1 trilyon 679 milyar liraya indi. 456 milyar lira azalan para piyasası fonlarında bu tutarın büyük bölümünün yatırım fonlarındaki olumsuz gelişmeler kaynaklı olduğu, bir bölümünün ise tasfiye kararı alınan fonlarda fon fiyatlarının belirlenmemesi olarak tahmin edildi. 25 Eylül haftasında ise para piyasası fonları bu kez hız kesse de düşüşünü sürdürerek 1 trilyon 679 milyar liradan 1 trilyon 667 milyar liraya geriledi. Böylece para piyasası fonlarından 2 haftalık çıkış 467 milyar 717 milyon lirayı bulmuş oldu.
0: Bank of America stratejistlerine göre ise piyasalarda riskten kaçış eğilimi bir süre daha devam edebilir.
1: Bank of America baş stratejisti Michael Hartnett, riskten kaçış eğiliminin dolar zirve yapana kadar sürmesini bekliyor. Hartnett kaleme aldığı bir notta, tahvil getirileri 20 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyelerinden gerileyene dek piyasadaki tedirginin muhtemelen süreceğini belirtti. Yatırımcıların daha riskli varlıklardaki pozisyonlarını kapatarak nakit varlıklarını yeniden oluşturmaya başlamasıyla birlikte, Bloomberg Dolar Endeksi Eylül ayındaki dip seviyesinden bu yana %3 yükseldi. Bu yükselişe İran kaynaklı gerilimin yarattığı enflasyonist baskılar, piyasaların gelecekte daha fazla parasal sıkılaştırma beklentisi ve güçlü şirket karı artışının birleşmesiyle tetiklenen tahvil getirilerindeki artış da eşlik etti. Hartnett son dönemdeki fiyat hareketlerinin piyasaların kaldırıcı ve risk azalttığına işaret ettiğini vurguladı. Ancak özellikle yükselen tahvil getirilerinin Kasım ayındaki Amerika Birleşik Devletleri ara seçimleri öncesinde yapay zeka yatırım patlamasını tehdit etmesi durumunda Amerikan yönetiminin daha agresif hazine tahvili geri alımlarının muhtemel olduğunu belirtti. Hartnett, küçük ve orta ölçekli şirketlerin hisselerinin de bankaların sert düşüşüne katılması durumunda aşağı yönlü risklerin daha da endişe verici hale geleceğini söyledi.
0: Evet, 60 dakikanın ilk konuğu Milestone Blockchain Lab CEO'su Tansel Kaya bizimle birlikte. Tansel Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Şimdi şöyle bir baktığımızda aslında piyasalarda sizinle son görüştüğümüzden bu yana o pozitif eğilimin sürdüğünü görüyoruz ama çok da hani sıçramalarda görmüyoruz bir yandan tabiri caizse. Bugün yine kritik bir veri aldık, tarım dışı istihdam verisi. Dolayısıyla orada şimdi 29 binler geldi, 90 binler beklenirken önceki dönemlere dair de revizyonlar var. Dolayısıyla istihdam piyasalarının beklenen kadar güçlü olmadığını işaret eden veri faiz artışı beklentilerin törpülenmesine sebep oldu. Hal böyle olunca Bitcoin'de şu anda yukarı yönlü hareketleri görüyoruz ama bunun devamının gelmesini beklemeli miyiz? Artık hani bu yeni bir hikaye yaratabilir mi? Yoksa biraz daha böyle yatay seviyeleri mi konuşmaya devam edeceğiz bir süre daha?
2: Evet, dediğiniz gibi gelen istihdam verisi Fed'in olası bir faiz artışı konusundaki beklentimizi biraz azalttı. Ancak bizde bir yaygın bir beklenti var. O da October, yani Ekim ayının bereketli geçmesi, bir artışla geçmesi. Bu bizim periyodik olarak gözlemlediğimiz bir durum. Şimdi de baktığımızda da 86.900 bandına, o noktaya kadar yaklaştı. Şimdi biraz geri çekildi. En son görüştüğümüzde aşağı yukarı 2 hafta önceydi. 81 bin dolarlardan bahsediyorduk. Ancak tabii ki en üst noktası olan 126 bin dolardan şu an çok daha uzaktayız. Ama olumlu bir hava gözlemlediğimizi belirtmemiz lazım. Bunun da en önemli ateşleyicilerinden biri likidasyonlar. 24 saat içerisinde aşağı yukarı 300 milyon dolarlık short pozisyon tasfiye edilmiş. Ve ETF'ler tarafında da oldukça iyi bir giriş var. Tüm Ekim ayının başlangıcına baktığımızda. Ethereum'da da 2700-2750 dolar seviyesinde, o da bir %1 ikilik bir artış gösteriyor. Ripple ve Solana'da da ikisi de yeşilde olumlu bir tablomuz var. Bizim kullandığımız bir endeksimiz vardı. Açgözlülük endeksi ve korku endeksi. O %70 ile bu olumlu havayı devam ettiriyor. Citibank da buna reaksiyon olarak hedeflerini yükseltmiş. 83 bin dolardan olan hedefini yıl sonunda 113 bin dolara yükseltmiş. Ve Bitcoin'de de 3 bin doların üzerini bekliyorlar. 3028 dolarlık yeni bir hedefleri var. Bunun gerekçesi olarak da ETF'lere dönüş, dediğim gibi olumlu giriş noktaları var. Uzun süren çıkışlar gözlemlemiştik ve bu makro ortam bahsediliyor. Bazı kaynaklar 100 milyon dolarlık bir girişten bahsetmişler. Burada bunları takip etmek son derece önemli ama genelde biz makro düzenleme ile ilgili konuları takip ediyoruz bugünlerde. Onlardan bir tanesi de SEC tarafından geldi. SEC diyor ki fonlar ve yatırım kurumları normalde bir saklama kuruluşuyla çalışmak zorundalar. Türkiye'deki mevzuat da bu yönde. Bir platformun, kripto para borsasının varlıklarını bir yerde saklaması gerekiyor. Kendisi tutamıyor. Bunun için şimdi bankalarımız lisanslandılar, yeni kurumlar geliyorlar ama büyük oranda bankalar bu hizmeti verecekler. Daha önce de mesela Deutsche Bank'ın bu hizmeti vereceğini duyurmuştuk geçtiğimiz günlerde. Ama burada bir istisna var. Eğer gerekli güvenlik önlemini alırlarsa, o an o fırsatı bulamıyorlarsa kurumlarda belli bir noktaya kadar bu varlıkları kendileri saklayabilecekler. Bu da tabii hız ve kolaylık sağlayacak. Burada tabii bizim de gündemimiz Türkiye'de fonlar, fonlardan bahsediyoruz. Biz gitgide artık tokenlaştırılmış fonlardan, fonların kripto varlık almasından, bu geleneksel varlıkların, real world assets'in fonlar tarafından alınmasından, saklanmasından bahsediyoruz. Bizim söylediğimizde şöyle bir benzeşmesi var. Hani nasıl farklı olabilirdi bizim yaşadığımız şeyler? Şeffaflık muhakkak artacak. Yani hep konuşuyoruz işte bu fondaki kişiler kimlerdi? Biraz önce programımızda değindik. Bu çıkışlar nereye gitmiş? Yarısının altına ve döviz mevduata gittiğini gözlemledik dedik. Bizde de kripto varlıklar söz konusu olduğunda bir fonun sahip olduğu tüm değerler gerçek zamanlı olarak inceleniyor. giriş ve çıkışlar görülebiliyor. Çok daha rahat, hızlı biçimde bu işlemler yapılabiliyor. Geri dönüşlerin olması gerektiği durumda da mesela atıyorum bir hisse senedi var ellerinde. Bir hisse senetlerini hemen token cinsinden yatırımcılarına geri döndürebilirler. Bunları satmalarına gerek kalmaz. Ya da bunların ikinci piyasaları olabilir. Burada hemen al-satlar gerçekleşebilir. Dünyanın bu tarafa gittiğini gözlemliyoruz. Özellikle Amerika tarafından.
0: Şimdi bu söyledikleriniz aslında şöyle bir toparlayacak olursak çok fazla da detay verdiniz. Şimdi bu SEC'in getirdiği saklama kuralı mesela o fonlara bağlı oradaki geçişkenliği konuştuğumuz noktada bunlar aslında birazcık hani kurumsallık ve güvenilirlik anlamında mı önemli oluyor bu detaylar piyasa açısından?
2: Evet. Daha önce konuşmuştuk, bir yasal bir düzenleme çıkamamıştı, bu Clarity yasası gelememişti. Evet. Ama bunun haricinde hem SEC tarafında hem de CFTC tarafında bürokratik olarak birçok düzenleme, ellerindeki imkan olan yetkilerle bunu yapıyorlar. Ama tabii ki bu kurumların ne düzenlediği, ne söylediği bizim için çok önemli. Piyasaları belirliyor. Gitgide artık böyle bir ana akımdan kılcallara doğru düzenlemelerin yapıldığını, bahsettiğim gibi fonların, bankaların, tüm bu unsurların, finansal unsurların kripto ile kaynaştığını görüyoruz. Bu Bitcoin tarafında ve bu alanda geliştirecek ürünler açısından olumlu bir işaret. Bir diğeri de mesela çok kullandığımız bir varlık var bizim, Tether adını verdiğimiz USDT. USDT tekrar Bitcoin'in üzerine geri dönüyor. Bitcoin ağını bir altyapı olarak kullanacak. Yani Bitcoin'in geleneksel finansın bir rezerv taşıyıcı network haline geldiğini görüyoruz. Tüm kurumlar artık bunu kabullenmişler. Hani olup olmayacağını tartışmıyorlar da ne hızda olacak ve kendileri ne hızda buna adapte olacak bunu tartışıyorlar.
0: Peki bunun devamında o aslında rezervlerde yoğun miktarda göreceğimiz günlerde gelecek mi? Yani Trump'ın söylemlerinden ta koltuğa oturduğu günden bu yana hani orada da çok hızlı bir gidişat gerçekleşmedi ya, bunlar o tarafın da önünü açar mı?
2: Burada bazen sözler eylemlerden daha önde gidiyor dediğiniz gibi. Bizler de eylem görmek istiyoruz. Donald Trump'ın her zaman çok olumlu bir söylemi var. Ama kendisinin geçmişte de belli konularda bazı şeyleri söyleyip sonrasında tam tersini söylediği ve tekrar kendi görüşlerine döndüğünü gözlemlediğimiz için biz daha ziyade onun sözleri veyahut da emirleri doğrultusunda kurumların ne yaptığına bakıyoruz. Rezerv konusunda iyi bir gelişme vardı. Bu alanda bir çalışma vardı. Ancak dediğim gibi sadece sözler değil, bizzat hem Bitcoin'in rezerv haline gelmesi devlet nezdinde hem de kurumların bunu daha fazla benimsemesi önemli olacak.
0: Peki burada aslında en çok konuştuğumuz kripto para borsalarından bir tanesi Binance'in Avrupa Birliği ile arasında bir regülasyon sıkıntısı vardı. Oradaki son durum nedir? Yani Avrupa'nın aslında kripto tarafıyla arasındaki uyumlanmada bir sıkıntı mı demek anlamına geliyor? Nasıl okumalıyız?
2: Binance en fazla likiditenin olduğu kripto varlıklar açısından en önemli pazarlardan bir tanesi. Avrupa pazarında yer alamaması, bu Tether için de geçerli, aslında oldukça büyük bir problem. Burada dedikodular, Sayın von der Leyen'in bizzat bunu engellediği yönünde, bizzat müdahale ettiği ve arzu etmediği bu kurumu Avrupa'da şeklinde dedikodular da var. Ancak Binance diyor ki ben burada bunu gerçekleştiremedim ama farklı ülkelerden tekrar başvurularımı gerçekleştireceğim. Avrupa müşterileri benim için son derece önemli. Burada yerine getirmesi gereken birçok yükümlülük var. Bunları tamamlayacak. Bu Avrupa Birliği'nin talep ettiği MiCA yükümlülüğü oldukça donanımlı. Mesela bu stabil kripto varlıklar için diyor ki bu varlıkların Avrupa Birliği vatandaşlarına karşılık gelen kısmını benim bankalarımda tutacaksın. Bu tarz yükümlülükleri var. Tether bunun likiditeyi olumsuz etkileyeceğini belirttiği için mesela buna yanaşmıyor. Benzer biçimde de uyum açısından da Binance'in uyması gereken kurallar var. Onu aşmaya çalışıyorlar. Bu da tabii diğer borsalara bir fırsat yaratıyor. Orada bu lisans almış olan, özellikle Almanya'da çok fazla toplanmış lisanslar görüyoruz. Diğer ülkelerde de var. Ama tahmin edilenden oldukça az oldu. Çünkü Avrupa Birliği'nin mevzuatı sıkı. Vatandaşlarını koruyacak şekilde, onları bir zararda uğramalarını engelleyecek şekilde hareket ediyorlar. Burası da çok önemli. Geçtiğimiz günlerde bir borsa saldırıya uğradı. Yine BitGet borsası. Hı hı. Bu sefer 80 milyon dolarlık bir saldırıya uğradı. Ve Kuzey Kore menşeli olduğunu düşünüyoruz saldırıların. Burada tabii ki mevzuat, düzenleme, güvenlik bu kurumlar için son derece önemli. Bunlar olmadığında vatandaşların zarara uğraması söz konusu olabilir. Avrupa Birliği de bunu korumak için kurallarını oldukça sıkı biçimde biçimde uyguluyor.
0: Peki yani biz bu saldırıları ara ara konuşuyoruz ve buradan doğan mağduriyetleri konuşuyoruz ya, bu düzenlemeler gerçekten bunların önüne geçebilecek mi sizce? Yoksa biz daha bunu konuşmaya uzun süre devam edecek miyiz?
2: Yani bizim böyle periyodik olarak konuştuğumuz bir konu dediğiniz evet. gibi bir süredir çok fazla duymuyorduk. Bybit saldırısı bildiğimiz en büyük saldırı $1,5 milyar gerçekleşmişti. Bu yılda Kuzey Kore'nin toplam buradan elde ettiği gelirin $1 milyar civarına ulaştığını düşünüyoruz. Burada demin bahsettiğim gibi bir varlık bir borsayı terk ettiğinde biz hızlıca inceleyebiliyoruz. Nerelere gidiyor, hangi varlıklara dönüşüyor? Burada işte demin bahsettik, hani bu fonlardan çıkan paralar nereye gitti? Acaba geri ülkemize getirebilecek miyiz? Mal varlığının dondurulmasıyla ilgili emirler oluşuyor ama bunlar tabii ki ülkemiz nezdinde bunu kısıtlıyor. Yurt dışındaki varlıklarla ilgili bir yaptırım yok. Biz mesela kripto varlıklarda hemen işte Ethereum çalındı, Ripple çalındı bu borsadan. Tor Chain aracılığıyla Bitcoin'e döndüğünü görüyoruz. Hangi adreslere gittiğini görüyoruz. Bu bir iddia. Ben bir ithamda bulunuyorum Kuzey Kore'nin bu saldırıların arkasında olduğu ile ilgili. Bu daha önce sahip olduğumuz delillerle yan yana getirip, yani daha önceki saldırılarda belli kişilere ulaşılmış ve ilişkilendirilmiş belli saldırgan gruplarla, yine oraya gittiği zaman aa diyoruz, demek ki onlar yaptılar. Burada iki şey söz konusu. Düzenlemeler bunu gitgide olgunlaşıyor piyasa. Ama bir yandan da AI gibi bir gerçek var hayatımızda. Her gün yeni modellerin daha fazla siber güvenlik alanında yetenekler edindiğini duyuyoruz. Ve bunlar geleneksel tüm sistemleri aslında tehdit ediyorlar. Burada bu yapı iyice oturana, olgunlaşana kadar daha fazla bunları duyacağız. Geçtiğimiz günlerde bir toplantı yapıldı. AI'nin gelişiminin durdurulması ile ilgili Amerika tarafında. Ama Amerika durmayı arzu etse bile Çin durmuyor. Ve açık kaynaklı, açık ağırlıklı diyelim modeller yayınlıyor. Bunlar siber saldırılar yapmak üzere düzenlenebiliyor ve size çok büyük yetenekler kazandırıyor. Ve bu tip saldırılarla karşılaşıyoruz.
0: Peki son soru, şimdi site hedef yükseltti dedik. Oradan mesela Bitcoin'in 82 binden 113 bin dolara beklentisini yükseltmiş. Orada aynı pozitiflik altcoin'ler için de geçerli mi? O tarafta da böyle bir yükseliş serisi bekleniyor mu?
2: Yani mesela bir proje, WorldCoin adında bir projede yine %15 artmış. Bir hafta içerisinde %20 civarında bir artış var. Bu Sam Altman'ın başında olduğu bir proje. OpenAI'ya ait bir proje. Orada AI tarafındaki olumlu gelişmeler bu tarafı da olumlu etkiliyor. Benzer biçimde işte mahremiyetin muhakkak ihtiyaç duyuyor tüm finansal kurumlar. O çözülmüş bir problem değil Ethereum ve Bitcoin tarafında. Aslında biz bazen öyle düşünüyoruz. Kripto varlıklarda yaptığımız tüm işlemler gizlidir diye düşünüyoruz ama öyle değil. Kolaylıkla bunların kimlere ait olduğu bulunabiliyor. Ama bu da çok arzu edilen bir durum değil. Geleneksel finansta belli bir miktar mahremiyet var, müşteri mahremiyeti. Onu finansal kurumlar oluşturmaya çalışıyorlar. Bu alanda çalışan projelerde de iyi getiriler görüyoruz. Bazı arkadaşlarımız, bazı uzman arkadaşlarımız boğanın geldiğini, artık yükselişin başladığını ve tüm altcoin'lerin de bundan olumlu biçimde etkileneceğini düşünüyorlar. Ben belli bir bölümünde onlara katılıyorum ama belli bir bölümü de bazı projelerin artık aramızdan ayrılması için bir vesile olacak. Çünkü bizim binlerce projemiz var. Herkesin ürettiği projeler var. Bunların da artık yavaş yavaş tasfiye olmasının zamanı geldi. Orada daha umut vadeden, iyi toplulukları olan projeleri takip etmekte fayda var.
0: Milestone Blockchain Lab CEO'su Tansu Erkay'a çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
2: Biz teşekkür ederiz.
0: Ve Sıfır Atık Vakfı Birleşmiş Milletler Türkiye ve UNGlobal Compact Türkiye işbirliğinde düzenlenen COP31'e doğru toplantılarının üçüncüsü biyolojik çeşitlilik ve adil geçiş temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi efendim. Detayları izleyelim, ardından kısacık bir araya gideceğiz.
3: Tabii sabah Türk Hava Yolları ile beraber İBRİ anlaşma imzaladık. Türk Hava Yolları ülkemizin gözbebeği kurumlarından bir tanesi ve biz de özellikle sıfır atık döngüsel ekonomi bağlamında imzaladığımız işbirliği protokolüyle beraber havacılık sektöründeki sıfır atık uygulamalarını biz genişleteceğiz. Bugün de Sıfır Atık Vakfı, Birleşmiş Milletler'in UN Global Compact ve BM'nin Türkiye ofisi işbirliğinde düzenlediğimiz bir finans oturumundayız. Özellikle iklim meselelerinde finans konusu çok önemli. Bugün burada Türkiye'deki özel sektörün temsilcileri var. Onlarla iklim finansmanını konuşuyoruz. COP31 bağlamındaki süreçleri konuşuyoruz. COP31 Başkanımız, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum'un liderliğinde Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük etkinliğine ev sahipliği yapacak. Bu bağlamda Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde çok farklı etkinliklerimiz

olacak Sıfır Atık Vakfı olarak. 2017'de başladığımız Sıfır Atık Hareketi bugün artık COP'un ana gündemlerinden bir tanesi oldu ve dünyanın gelişimine, dönüşümüne katkı sağlayan bir hareket haline geldi. Geçtiğimiz günlerde bildiğiniz üzere Vakıfbank'la beraber 10 milyarlık bir finansman paketini milletimizin takdirine, hizmetine sunduk. 2 yıl içerisinde yaklaşık 100 milyarlık bir paket sunmayı hedefliyoruz. Özellikle Sıfır Atık ve döngüsel ekonomi bağlamında biz vatandaşımızın bütün öncelikli konularında vatandaşımızla beraber karar alıyoruz ve o süreçleri uluslararası paydaşlarımızla beraber uygulamaya geçiriyoruz.

0: Bloomberg TT Radyo. Reklam.
1: Akbank'ta harçlığını katlamalık, kazandıran harçlık hesap var. Sen de üniversiteli Akbank'ta programına katıl, harçlığını ya da düzenli gelirini getir, kazandıran harçlık hesabıyla ayda 1000 TL, yılda 12.000 TL'ye varan çift para promosyonu kazan. Sen...

0: para. Parafly kart sahibi olan yeni müşterilerimizin 31 Ekim'e kadar yapacakları toplam 25 bin lira harcamaya 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda iki kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
4: Etkisi olup olmadığını sormak istiyorum. Burada sizin gözlemleriniz ne yönde şekilleniyor?
5: Ben bu fonla ilgili olarak da bu reel sektör bilançolarında tek tek böyle bir araştırma yaptım, baktım. Özellikle fon tarafında 2023'ten itibaren yani şirketlerin hazır değerleri içerisinde yani rakam 200 milyar Türk lirasından 1.1 trilyon Türk lirasına gelmiş. Yani 1.1 trilyon Türk lirası. Bu da yani şirketlerin hazır değerleri içerisinde yani bir önemli bir miktar oluşturuyor. Bu açıdan değerlendirildiğinde şirketler tabii bu fonları daha çok günlük paraya çeviriyorlar. Günlük fon fazlalarını değerlendirmek için burada tutuyorlar. Tabii ki burada bir aksama, burada bir tasfiyesi içinde olan fonlardan bir para olursa ya yani bir fon olması durumunda burada mutlaka tabii bu nakit akışlarının yani olumsuz etkileneceğini söylemek istemiyorum ama en azından bu kadarlık kısmı nakit akışında olmadığı için ayrıca ya bu parayı ayrıca ya mevduatlarından veya yeni bir kredi alarak telafi etmeleri gerekecektir. İki çıkarımda bulunuyorum bunun için. Bir tanesi bu yatırım fonlarının toplam bilançolar içerisindeki payı çok hızlı artmış. Yani çok hızlı arttı. Belki de bu son zamanlardaki fon getirilerinden şirketler de etkilendi. İkincisi öyle bir rakam yani 1 trilyonluk bir rakam. Yani oldukça önemli bir fon miktarı. Bunun bir nakit akışını etkileyebilecek bir seviyeye geldiğini düşünüyorum.
4: Peki yani orada var mı bir bilgi elimizde şirketlerde çok fazla fonda olan buradan bir sıkıntı yaşayan olup olmadığına dair?
5: Böyle bir şey duymadım. Hı hı. Duymadım. Ben sadece genel olarak söylüyorum. Çünkü rakam yüksek olunca muhtemelen yani bu tasfiyedeki fonlardan eğer tüzel kişiliklerin yani şirketlerin sahip olduğu burada bir fon olmuş olması tabii bunları şu anda sizler de biliyorsunuz sadece bir trilyonların üzerinde de olsa onlar ancak 1 milyon Türk lirasının üzerinde olanlar ancak 1 milyon TL çekebiliyorlar. Örnek için bir şirketin 100 milyon TL'si varsa 1 milyon TL lirası çekmesi

0: Bunların bu 100 milyon Türk lirasına güvenen ve nakit akışına koyan bir şirket açısından değerlendirdiği zaman mutlaka bir negatif bir faktör olacaktır. Yani
1: Anladım.
0: şeylerini, yani nakit akışını negatif etkileyecektir. Yani 1 trilyonun altında olanlar 1 milyon lira alacaklar, oraya kadar alacaklar ama 1 milyon TL'nin üzerinde olanlar sadece ilk bakışta, ilk anda 1 milyon TL alacaklar. Biraz önce
1: Ödeme
0: örnek dediğin
1: olarak.
0: gibi. Evet, 1 milyon TL'nin üzerinde, yani 150 milyon lirası olan 1 milyon olacak, 10 milyon TL'si olan 1 milyon olacak. Yani bunlar rakamlar, bilançonun içindeki yeri arttığı için ben, yani nakit akışında en azından evet büyük problem olmaz ama hiç yoktan bu eksik kalan kısım kadar için ya borçlanacak yahut da başka bir bilançosu da başka bir varlığını likide etmek zorunda kalacak.
1: Peki şimdi o tarafa da geliriz ama bir yandan da döviz dönüşüm desteği yeni uygulamasıyla başladı. Şimdi orada aslında çok da sanki sanayiciyi mutlu etmemiş gibi gözüküyor. Biraz beklentiler de daha farklıydı gibi. Dolayısıyla bunun etkilerinin ne olmasını beklersiniz?
0: Şimdi döviz dönüşüm desteği oranı biliyorsunuz %3, yani yurt dışından yapılan ihracattan döviz gelirleri ülkeye getirilip de Merkez Bankamıza satıldığında Merkez Bankamız %3 bir destek ödüyor. Bu da önemli bir destek şirketler için. Zaten siz de reel sektörü yakından takip ediyorsunuz. Oldukça karlılıklar düşük. Bu açıdan, yani karlılıklar içerisinde bu döviz dönüşüm desteği önemliydi. Ancak ihracatı yüksek olan şirketlerde, ya buradaki sınır şey gibi gözüküyor, böyle 70-75 milyon dolar. 70-75 milyon doların üzerinde, yani yüksek ihracat yapan veya bunu %, diye şey yapalım, bir limit koyalım, 100 milyon dolarındaki üzerindeki ihracatı yapan şirketlerde, yani şimdi Merkez Bankası yeni uygulamada bir üst limit koydu. 100 milyon Türk lirası, 100 milyon Türk lirasını 2,2-2,3 milyon dolar olarak çevirdiğimizde, yani ancak buradan sizin %3'ten alacak olduğunuz şey 70 milyon dolara kadar ihracatınızdan bir ne derler, bir destek alacaksınız. Ama daha üstünde olursa, örnek için bir 200 milyon da ihracatınızdansa da yine 2 milyon alacaksınız. Daha önceden bunlar 200 milyon da ihracat yapan bir şirket 6 milyon dolar alabilme fırsatı vardı. Bu açıdan, yani büyüklerle sanıyorum daha böyle orta büyüklükteki şirketler arasında bir şey oluşacak, bir fark oluşacak, beklenti oluştu. Bir yandan da yeni uygulamada ilk çıktığında yani katma değeri öne çıkarıyordu ama şu anda en azından uygulama sırasında bu katma değerinin nasıl uygulanacağı konusu tam olarak tam netleşmedi. Sadece şirketlerden bir form, yani formda da ne kadar faaliyet gelir var. Faaliyet gelir üzerinde, yani işçilik derken işçiliğin brüt olarak ücretler artı üzerine SGK yapılmış ödemeler. Bunları dikkate almak lazım bunlarla beraber. Bir yerde belki reel sektörde şirketteki yöneticilerimizi bilgilendirmek için söylüyorum. Yani faaliyet kârımız yok diyen şirketler de aslında döviz dönüşüm desteğinden de faydalanabiliyorlar. Onun için, yani faaliyet kârımız yok deyip buradan da vazgeçmemek lazım. Çünkü yani 100 bin şirket ihracat yapıyor ancak döviz dönüşüm desteğinden faydalanan şirketler örneğin Eylül itibariyle sadece 27 bin tane. Bu açıdan biraz daha bu konuya bir destek olarak biraz daha detaylı bakmak gerekir. Nasıl faydalanabiliriz? Belki de bunu ya, aksiyon yönleriyle beraber yine sivil toplum kuruluşlarıyla Merkez Bankamızı, yani uygulama esaslarında aksiyon yönleri anlatıp belki biraz daha böyle şirketlerin burada bu fonu daha fazla kullanmalarını sağlamamız lazım. Çünkü 2027, yani biraz önce zaten buradaki enerjiyle COP31 ile ilgili programı da izlerken hepimizin ortak noktası, yani burada enerji fiyatlarının yüksekliği şirketlerin maliyetleri üzerinde önemli bir baskı yaratıyor. O açıdan döviz dönüşüm desteği Merkez Bankası'mızın, yani şirketler açtığı önemli bir pencere. Burada bir aksaklık veya böyle yani uygulamalara böyle ince ayar ya fantür edilmesi gereken bir noktalar varsa bunu sivil toplum kuruluşları aracılığıyla Merkez Bankamıza bildirmiş olmamız gerekir veya biz de bildiririz diye düşünüyorum.
1: Peki burada likidite yönetimi ve aslında bundan sonra nasıl borçlanılmalı, ne yapmalı şirketler kısmına baktığımızda KOBİ kredilerinde de büyüme sınırı %4,5'tan 5'e yükseltildi. Türk lirası zorunlu karşılıklarında bloka tesis oranları da düşürüldü gibi detaylar var. Dolayısıyla bunları da alt alta koyduğumuzda bundan sonrasına ilişkin borçlanma tarafına dair ne ifade eder son durum?
0: Yani şimdi COBİ kredi

0: Kredilerin toplamına bakmak lazım Ecehan. Toplam kredi 6,2 trilyon Türk lirası kredi. Türk lirası olarak baktığı zaman yani bu 6,2 trilyon Türk liralı kredilerde yani binde beşlik bir artış yani şirketlerin yani aşağı yukarı yani bu 8 hafta için 30 milyar Türk lirası civarında. Bunu aylığa bölersek 15-16 milyar. Yani ben 4,5'ten 5,1'e artırılması tabii ki bir gelişme, pozitif bir gelişme. Ancak şu anda yani şirketler yani özellikle KOBİ tarafında sadece bir rakam olarak söyleyeyim. Yani 6 milyon burada şirket var. Yani 6 milyon şirketin önemli bir kısmını yani 4,2 milyonu yani şöyle mikro işletmeler ya yani böyle daha küçük aile şirketleri ama orta boy desek de yani böyle 250 bin şirket, 250 bin şirketin yani aylık 15-20 milyar liralık bir kredi artışı yani böldüğümüz zaman çok böyle önemli bir etkisinin olmayacağını düşünüyorum. Yani burada artık makro ihtiyat tedbirler konusundaki uygulanan programdaki hedeflerin biraz daha hızlandırılarak yani hedefin tutturularak yani bu krediler konusundaki kısıtların biraz gevşetilmesi gerekir. Çünkü nakit akışında şu anda şirketler zorlanmaya başladılar. Hem faizler yüksek hem yani bir yandan da yani bu nakit akışındaki bu zorluklar nedeniyle de yani krediye erişmek aslında bankacılık sektörünün kredi verme yetenekleri olmasına karşılık bu sınırlamalar nedeniyle şirketlerin krediye biraz zor ulaşması aslında cash flow, nakit akışı çok sıkıştıran bir konu.
1: Ya Bey, son olarak 2027'de şirketler nasıl bir makro ortamda iş yapacaklar diye baktığımızda en büyük riskin ne olduğunu düşünüyorsunuz önümüzdeki dönem açısından?
0: Valla ben en büyük riskin yani petrol dünyanın dengesini bozdu. Aslında petrol fiyatlarının artmış olması yani arttığı hala devam etmesi. İşte bugün birazcık gevşeklik oldu. Petrol fiyatları artıyor. Şimdi petrol fiyatları yani ithalat rakamlarının bugün itibariyle daha Eylül rakamları açıklanmadı. Ancak Ağustos rakamlarına baktığı zaman örnek söylüyorum. Ağustos ayında bizim 4,8 milyar dolar petrol ithalatımız vardı, bu 6,4 milyar dolara çıktı. Aslında Türkiye'nin biraz da petrol kenti içinde baktığı zaman önemli bir sorun. Bir de petrol içerisinde dizelin yani mazot da ayrı bir sorun. Bir de Türkiye'nin de konum olarak bakıldığı zaman yani benzin tarafında daha az tüketiyor. Yani neredeyse %25'i benzin, %75'i mazot şeklinde kısaca akılda kalsın diye söylüyor. Hatta 75-77'ye kadar çıkıyor. Bu açıdan değerlendiğiniz zaman Türkiye'de ben 2027'de en büyük risklerden bir tanesi şu anda şirketlerin maliyetleri. Özellikle petrol kaynaklı maliyetler yani ben hızlı bir şekilde artacağını düşünüyorum.
1: Evet.
0: Zaten Ağustos ayında ÜFE yani siz de biliyorsunuz 2,57 geldi. Şimdi biz TÜFE'yi bekliyoruz ama ÜFE ile TÜFE arasındaki ilişkiye baktığınız zaman
1: Evet.
0: burada çok kuvvetli. Yani maliyetler artıyor. Maliyetleri şirketlerin yönü en büyük risk bence şu anda pazar riski. Ham madde fiyatları yükselecek, enerji fiyatları yükselecek. Yani bu enerji fiyatları ham madde fiyatlarıyla şirketlerin uğraşması bence biraz zor olacak. Bir yandan da faizler
1: Bir iki
0: yüksek.
1: cümleyle toparlayabilir miyiz
0: Tabii
1: Ferda
0: tabii.
1: Bey?
0: Tabii Ece Hanım. Faizler de yüksek. Yani faizler yani hem dünyada bugün 2019 yılında -0,80 binde 8 civarında olan Almanya'da faizler 3,10'a geldi.
1: Evet.
0: Amerika'da yüksek, Türkiye'de yüksek. Yani şirketler hem maliyetle hem yüksek finansmanla beraber şey yapacaklar. Yani bir faiz içerisinde
1: Peki.
0: bulunacaklar. Bir cümleyle şeyi söyleyeyim. Önlem olarak da bence yani biraz daha böyle yani niçin borçlanıyoruz? Stok yönetimi, yine daha böyle ham madde alımlarında uzun vadeli aktif kullanımı, biraz asset klinik ve sermaye artışı bence önümüzdeki dönemlerde
1: Peki.
0: alınması gereken önlemler.
1: Besfin Finansal Hizmetler Danışmanlık CEO'su Ferda Beste çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim. İyi yayınlar dilerim.
1: Ve hemen stüdyoda konuğuma dönüyorum. DEİK Türkiye Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin bizimle birlikte. Hoş geldiniz
0: Hoş
1: yayınımıza.
0: bulduk, hoş bulduk.
1: Şimdi sizinle spesifik bir konuyu konuşacağız. Türkiye-Ukrayna arasında yapılan Serbest Ticaret Anlaşması STA'sı 1 Ekim'de yürürlüğe girdi. Bu iki ülke ticareti için ne ifade edecek bundan sonrasında?
2: Yani hem mal ticaretinde hem de hizmetler ticaretinde her şeyi çok kolaylaştıracaktır. Yalnız 1 Ekim'de yürürlüğe girmesi demek hukuki anlamda bazı şeylerin düzenlenmesiyle ilgili ama 1 Ocak'ta esasında uygulamaya başlayacak. Ancak tarife engellerinin kaldırılması, gümrük vergilerinin düşürülmesi veya sıfırlanması kademeli olarak yapılacaktır ve o da 1 Ocak tarihinden itibaren başlayacaktır.
1: Peki 1 Ocak itibariyle sorayım o zaman. 1 Ocak'tan sonra ihracatçı açısından en çok avantaj sağlayabilecek aslında sektörlerin ne olmasını beklememiz lazım? Ukrayna-Türkiye ticaretine
2: yani baktığımızda. Yani esasında sektör bazında bunları değerlendirmememiz gerekir. Çünkü yapılan anlaşmalar gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarına göre yani GİTİP dediğimiz rakamlara göre tek tek incelenmiştir. Sektörlere göre ayrı ayrı avantaj sağlayacak şeyler tabii ki onlar da göz önünde bulundurulmuştur ama gümrük tarife istatistik pozisyon numaraları hangilerinde daha avantajlı duruma daha avantajlı durumdaysa daha düşük seviyelerde indirim yapılabilecekse çünkü bazı GİTİP numaraları mal durumuna göre kritik sektörlere giriyor. Mesela bizim tarımda olduğu gibi onun için de bunlara göre değerlendirmek daha faydalı olur ve bunu da zaman gösterecektir ne olacak. Tabii Ukrayna'nın bir de savaş durumu da olduğu için bunların hepsi etkileyecektir. Ama en kolayı esasında Türkiye ile Ukrayna arasında mal sevkiyatlarında tırların veyahut da gemilerin gidişinde gelişinde limanlar şu anda kapalı. Ama açıldığı zaman hiç olmazsa kota olmayacaktır. Bunların belli bir masrafı olmayacaktır. Liberalizasyon şeklinde mallar gidecektir.
1: Şimdi mesela tarım dediniz. Tarım gıda ürünleri nasıl etkilenecek? Yani burada hassas ürünler dediğimiz noktada nasıl bir koruma olacak?
2: Hassas ürünler dediğimiz noktada hem Türkiye tarafı hem Ukrayna tarafıyla karşılıklı anlaşmalar yapıldı ama biz daha avantajlı durumdayız. Çünkü sadece hassas ürünlerde değil, genel anlamda baktığımızda bizim mal ticaretimizde %90'a yakını zaman içinde bu gümrük vergilerinden faydalanacaklar. Önce daha düşük oranlarda, daha sonra da birkaç yıl sonra da sıfır gümrükle Ukrayna'ya mal satışımız sağlanacaktır.
1: Peki şu anda Türkiye-Ukrayna arasındaki ticaret hacmi tam olarak ne kadar? Yani hedeflerde var ya 10 milyar dolara çıkarılması mesela kısa vadede. Bu gerçekçi mi? Ne kadar ilave ticaret gerekiyor? Ne kadar bir sürede bu başarılabilir diye sorayım.
2: Geçen sene 2025'te 6.6 milyar dolarlık bir ticaret hacmimiz oldu. Evvelki sene 2024'te 6.2 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Şimdi bunları karşılaştırdığımızda ihracatta hep biz daha öndeyiz. Bundan 4 sene önce onlar öndeydi 4-5 sene önce. Fakat biz hem bu yani problemlerden dolayı bunları da fırsata çevirerek daha öne geçmiş durumdayız.
1: Ukrayna'nın durumundan da dolayı değil
2: tabii
1: mi?
2: Tabii Ukrayna'nın konumundan da dolayı. Bir de Avrupa Birliği ile yaptıkları anlaşmadan dolayı Türkiye eskiden sadece Türkiye ve Karadeniz'de ticaret yapıyorlardı. Fakat şimdi Avrupa'ya Avrupa Birliği'nin sağladığı gümrük avantajları var. Zaten sıfır gümrükle Avrupa'ya mal yani mal Avrupa Ukrayna'dan sıfır gümrükle mal alabiliyor. Bundan dolayı da Avrupa Ukrayna ticaretinde artış oldu. Şimdi buna karşı bizim bu gümrük vergi serbest ticaret anlaşması da dengeleyici unsur olacak bu arada. Yani bizim Ukrayna ile yaptığımız serbest ticaret anlaşması 10 milyar dolarlık bir hedefe geldiğimiz zaman 6.6 bu sene yaptık. İlk yani geçen sene yaptık 2026'da. Bu sene şu ana kadar yaptığımız 3.6 gibi bir ihracatımız var. Yani yarısı kadar. 6.6 eksi 3.6 veya 3.4 diyelim. 3.2 gibi bir rakam. 3.2'yi orada 6 böldüğümüz zaman %51 kadar arttırmamız gerekir.
1: Evet.
2: Yapacağımız ticareti ama bu şartlarda tabii bu pek olası değil. Onun için de zaman alacaktır. Bu artık hem bölgede güvenliğin sağlanması, savaşın bitmesi hem de dünyadaki ekonomik problem

0: problemlerin bitmesi, krizlerin bitmesi, lojistiğin düzelmesi, bunların hepsini göz önüne aldığımız zaman bir anda 10 milyar dolarlık bir ticaret hacminin olması şu an için 3 seneyi, 4 seneyi bulur diye düşünüyorum.
1: Biraz daha kademeli bir
0: Evet,
1: artış
0: evet.
1: olacak diyorsunuz. Peki bir yandan da tabii ki Ukrayna'nın yeniden inşa süreci
0: Evet.
1: konuşuluyor. Biraz o tarafı konuşalım. Yani orada Türk şirketleri için hangi fırsatlar çıkabilir? İnşaat, çelik, makine, enerji, siz daha iyi detaylandırırsınız ama hani o alanlardan ne bekliyorsunuz?
0: Valla Türk şirketlerinin bir kere gidip Ukrayna'da şirket kurmaları lazım. Yani Avrupa Birliği zaten Türkiye'nin verdiği fonlarda direkt olarak bu fonlardan faydalanmasını istemiyor. Yani Avrupa Birliği üyelerinin faydalanmasını istiyor. Bunu defalarca daha önce konuşmuştuk zaten. Ama bizim Ukrayna'ya yakınlığımız ve Ukrayna'yı Türk iş dünyasının çok iyi tanımasından dolayı da her an için fırsatımız bizim devam ediyor. Mutlaka çelikte, makine ekipmanlarında, inşaat malzemelerinde, hatta tekstilde hepsinde mutlaka artan şekilde bizim avantajımıza ilerleyecektir günler.
1: O Avrupa baskısına rağmen bizim
0: Rağmen,
1: burada avantajımız devam ediyor
0: tabii.
1: diyorsunuz. Peki üçüncü ülke tedarikçilerine karşı bahsedilen rekabet avantajı pratikte nasıl gelişecek?
0: Şimdi üçüncü ülke, eğer üçüncü ülkelerin Ukrayna ile bir ticaret anlaşmaları yoksa yine GİTİP'lere göre sağlayacak avantajları nedir ürünlere göre? Eğer hakikaten üçüncü ülkenin bir anlaşması yoksa o zaman Türkiye zaten bundan dolayı bir adım önde olacak. Ama onların da anlaşması varsa onları artık karşılıklı tartmak gerekecek. Onların fiyatları nedir, ne kadardır ona göre karar alınması lazım. Yoksa direkt olarak bizim bu serbest ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesi, Ukrayna ile bunun yapılmış olması bize %100 bir avantaj sağlıyor diyemeyiz.
1: Orada başka atılması gereken
0: Tabii
1: adımlar
0: tabii
1: mı?
0: yani hepsinin
1: İlk
0: dediğim gibi
1: önceliklendirilmesi gereken ne orada aslında?
0: yani işte ürünün gümrük tarife istatistik pozisyonu numarası yani uluslararası numarasına göre verilen o ürünlerde alınmış olan avantajlı durumlar nedir bunlar ve onun
1: Bunları var.
0: üçüncü ülkelerdeki ülkelerin Ukrayna ile olan gümrük tarifeleri nedir? Onları karşılaştırmak lazım. Bizim avantajımız ne ama her zaman Ukrayna'ya çok yakın olmamız, lojistiğin çok kolay olması, çok hızlı olarak gidip gelinebilmesi.
1: Orada en büyük avantajımız lojistikten kaynaklanıyor
0: Evet.
1: diyorsunuz. Peki son olarak aslında savaş koşulları ve Ukrayna ekonomisindeki şu anki belirsizlik buradaki avantajı ne kadar sınırlayabilir diye sorayım.
0: Valla her şeye rağmen hala Türkiye Ukrayna ile yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyor. Ukrayna da Türkiye'den mal alıyor. Türkiye de Ukrayna'ya mal satıyor yani karşılıklı ticaret devam ediyor savaşa rağmen. Ama şu gün için hem Ukrayna'da hem Rusya'da bütün limanlar kapalı. Deniz ticaretinin olması mümkün değil. Belli bir bölgesinden Ukrayna'nın deniz ticareti devam ediyor ama büyük risklerle. Çünkü sigorta falan yapılamıyor, hiçbir şey yapılmıyor. Ama hani su akar yolunu bulur hesabı bir şekilde ticaret devam ediyor. Yapacak bir şey yok.
1: Peki az da bir vaktimiz kaldı ama şöyle bir dakikalık var mı? Başka bir eklemek istediğiniz atılması gereken adımlar anlamında da ticaretin daha iyiye gitmesi açısından.
0: Şimdi ticaretin daha iyiye gitmesi derken ben bir şunu söylemek istiyorum. Türk firmalarından özellikle taşıma şirketlerimiz bu dronlarda, bombalanmada falan çok büyük zararlar gördüler.
1: Doğru.
0: Onların da göz önüne alınmasını ve değerlendirilmesini istiyor Ukrayna'daki iş dünyası, Türk iş dünyası. Söyleyeceğim bu. Bunlar. Teşekkür ederim.
1: DEİK Türkiye Avrasya İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Ruşen Çetin, çok çok teşekkür ediyorum
0: Ben
1: değerli
0: teşekkür
1: katkılarınız
0: ederim. Sağ
1: için
0: olun.
1: ve 60 dakikayı bir haberimize noktalayacağız efendim. QNB Türkiye, QNB Business buluşmalarında Trabzon'daki reel sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Haberimizi izleyelim. Ardından noktalıyoruz. Herkese güzel bir hafta sonu dilerim.

QNB Türkiye Yeni Nesil Ayrıcalıklar Programı, QNB Business Buluşmaları kapsamında Trabzon'da reel sektör temsilcileriyle buluştu. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi ve QNB Türkiye Genel Müdürü Ömür Tan'ın katılımıyla düzenlenen panelde, hızla değişen ekonomik koşullarda şirketler için finansman imkanları, maliyet

0: de şirketlerin karşılaştığı finansman imkanları, ihracat odaklı büyüme fırsatları ve teknolojik dönüşümün sunduğu rekabet avantajları değerlendirildi. QNB Türkiye Genel Müdürü Ömürtan, etkinliğe ilişkin Bloomberg HT'ye değerlendirmelerde bulundu.
1: Trabzon'a dün geldik. Bugün de çok yoğun bir gündemimiz vardı. QNB Business Trabzon buluşmalarıyla buradayız. Aslında QNB Business Trabzon buluşmaları bizim 2017 yılında başlattığımız QNB Anadolu buluşmalarının devamı ve yeni marka ismi diyebiliriz. Önümüzdeki dönemde de bundan sonra Anadolu'nun çeşitli şehirlerindeki bu buluşmalarımızı QNB Business buluşmaları olarak değerlendireceğiz. Biz aslında burada QNB Business'ı müşterilerimize tanıtırken asıl amacımız burada müşterilerimizle bir araya gelmek. Çünkü hem sabah hem panelde çok yoğun bir ilgi vardı. 300'ün üzerinde müşterimiz vardı. Sabah erken saatlerde de yine 25-30 tane şehrin büyük sanayi ve iş insanlarıyla bir araya geldik. Amacımız ne? Bu buluşmalarda hep aynı şeyi hedefliyoruz. Onları dinliyoruz, onlarla fikir alışverişinde bulunuyoruz. Çünkü sahada olmaya inanıyoruz. Onların fikirleriyle biz de çeşitli fikirler doğuruyoruz. İhtiyaçlar nedir? Talepler, önümüzdeki dönemdeki yatırım imkanları nedir? Hep bunlardan bahsediyoruz. Yine çok faydalı oldu. Geçtiğimiz yıllarda da bu konuda birçok konuda bir fikir tartışma ortamı olmuştu ve önemliydi. QNB Business'a geldiğimiz zaman ise QNB Business aslında bizim yıllar önce QNB First ile bireysel müşterilerimize vermiş olduğumuz ayrıcalıklar, havalimanı ayrıcalıkları ve birçok onlara verdiğimiz imkanın artık bizimle beraber çalışmalarını sürdüren KOBİ'den kurumsal müşterilere kadar tüm müşterilerde o fırsatlardan onları da yararlandırmak. Burada sadece onlara hayatlarını kolaylaştıracak imkanlar değil, aynı zamanda bankacılık hizmetleri, bankacılık ürünleri anlamında da imkanlar sağlamak istiyoruz. Onlara bazı indirimler, öncelikler sağlayacağız. Bugün burada müşterilerimize bunu tanıttık ama yaklaşık bir ay sonra da İstanbul'da önemli bir lansman olacak. QNB Business, yine bireysel tarafta QNB First ile başlattığımız ve sektörde ilk olan uygulamanın yine tüzel tarafta, şirketler tarafında yine sektörde ilk olacağını ve burada müşterilerimizin buna önemli teveccühler göstereceğini düşünüyoruz açıkçası.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru

0: İstanbul Modern'in yeni koleksiyon sergisi Aynı Mavinin Altında, Türkiye ve dünyadan 119 sanatçının 230 yapıtını bir araya getiriyor. Modern ve çağdaş sanatın dönüşümünü keşfetmek için İstanbul Modern'e bekliyoruz.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.

0: de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Ayrıntılı bilgi Parafly.com.tr ve Diyalog'da.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri vakıfkatılım.com

0: ve Mobi şubede vakıf katılım.
1: Reklam.
2: Öncelikli yayın. Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleriyle yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg GT Radyo. Öncelikli yayın. 1-1-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
1: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
5: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Bende de bir kalp olduğunu unuttum galiba.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum.

0: vazgeçilmez değilmiş.
1: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
2: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
1: İyi akşamlar, ekonomik görünüme hoş geldiniz. Konuklarıma hoş geldin demeden önce güzel bir röportajla başlayacağız bu akşam. Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Gelin hep birlikte bu röportajı izleyelim.
2: Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol'un da katılımıyla dönüşümün finansmanı COP31 yolunda Türkiye başlıklı bir basın lansmanı gerçekleştirdi. Burayla bir başlayalım. Hem o COP31'in önemine sizinle değinmek isterim Vakıfbank olarak, hem de yeşil finansman konusunda neler söylersiniz?
3: Şimdi bugün Uluslararası Enerji Başkanı Sayın Fatih Birol Beyefendi, Türkiye Bankalar Birliği yönetim kurulu üyeleri ve bazı bankalarımızın genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarıyla birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Malumunuz olduğu üzere Kasım ayı içerisinde Türkiye, Avusturya ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak. Ve özellikle bu toplantılarda çevresel etki, iklim duyarlılığı, geri dönüşüm ekonomisi ve aynı zamanda yeşil enerji başlıkları ön plana çıkacak. Bugün Fatih Birol Bey'in de ifade ettiği gibi 2015 yılında toplam enerji üretiminin %40'ı elektrikten gelirken %60'ı fosile dayalı yakıtlardan. Ama 2026 itibariyle bu rakam tersine dönmüştür ve enerji üretiminin %60'ı elektrikten, %40'ı fosil yakıtlardan oluşmakta. Bu tabii ki oranın 2035 yılında daha da yükseleceğini ümit ediyoruz, hedefliyoruz. Buna yönelik hedefler de açıklanacak COP31 yılında. Yani 2035 itibariyle çevre iklimle ilgili, enerji finansmanı, yeşil dönüşümle ilgili hedefler de açıklanacak. Tabii burada yeşil dönüşüm noktasında finans kurumları ve bankalara çok önemli görevler düşmekte. Zira bankalar projeleri finanse ederken özellikle bu projelerin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek noktasında bir takım kriterler koymak zorunda. Özellikle Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankaları bu kriterlere uyan ticari bankalara önemli finansman destekleri de oluşturuyor ki Vakıfbank da bu imkanlardan faydalanan bankalarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla COP31 toplantıları önemli. Dünyamız artık tek bir ev gibi hepimize ait. Başka bir gezegenimiz yok. Dolayısıyla çevreyi korumak, insan ve diğer canlıların sağlığına zarar veren tüm etkenlerden uzaklaşmak için hepimize görev düşüyor, ama bankacılara da ve finans kurumlara da önemli görevler düşüyor. Çünkü finansman artık çevreye duyarlı alanlara kaymak durumunda.
2: Peki sizin Vakıfbank olarak yeşil dönüşümde uluslararası finans kuruluşlarından sağladığınız fonların oranı nedir? Orada nasıl bir seyir var?
3: Şimdi bizim yurt dışından sağlamış olduğumuz kaynakların %30'unun biraz üzerindeki bir oran aslında yeşil dönüşüme yönelik finansman tutarlarıdır. Başta yenilenebilir enerji, yani güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri başta olmak üzere artan enerji ihtiyacının da elektriğin payının, elektrik üretiminin payının yükseldiğini biraz önce ifade etmiştim. Dolayısıyla Türkiye'nin de yine sıfır karbon hedefleri var, malumunuz. 2051 karbon yılına ait hedefler söz konusu. Bu çerçevede bankamız özellikle sürdürülebilirlik politikalarını kendi iş modellerine entegre edebilmiş bir bankadır. Ve bu sürdürülebilirlik politikalarımız ve iş modellerimiz çerçevesinde başta Dünya Bankası olmak üzere Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankalarından yeşil dönüşüme yönelik ve sürdürülebilirlik temalı fonlara ulaşma imkanımız söz konusu. Örneğin Mayıs ayında Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar euro kısmen hazine garantili bir fonlama imkanı sağladık. Ve bu imkanla birlikte içerisinde genç girişimciler, kadın girişimciler, afet bölgeleri, deprem bölgelerinin yeniden imarı ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm, yeşil enerji üretime yönelik yatırımlar da söz konusu. Keza yine 4 farklı finans kurumuyla, uluslararası finans kurumuyla görüşmelerimiz devam etmekte. Zannediyorum ki Kasım ayı içerisinde bu finans kurumlarıyla yaklaşık toplam tutarı 2 milyar doları bulabilecek yine yeşil dönüşüme ilişkin bir takım finansman anlaşmaları imzalayacağız.
2: Osman Bey, KOBİ'ler demişken buradan devam ederim. Büyüme sınırının %5'e yükseltilmesi ne anlam ifade ediyor? Ek gevşeme, ya bunun devamını bekliyor musunuz?
3: Bu biliyorsunuz KOBİ'ler ekonomimizin bel kemiği. İstihdamın önemli bir kısmını KOBİ'lerimiz sağlamakta. Burada büyüme oranı %4,5'tan 5'e çıkartıldı. Zaten bununla birlikte Merkez Bankası'nın da bu büyümeye, yani KOBİ'lerin biraz daha finansman erişimini kolaylaştırmak için bankaların zorunlu karşılık tutarlarında bir miktar iyileştirme yapmak suretiyle KOBİ'lerin finansman erişiminde likidite yönüyle destekleyici bir karar aldı. Bu beklediğimiz bir zaten karardı. Zira en çok finansa erişim noktasında ihtiyacı olan iş birimlerimiz KOBİ'lerdir. O açıdan bankacılık sektörü de zaten uzun yıllardır KOBİ'leri önceliğinde almış kurumlardır. O açıdan bu kararla birlikte KOBİ'lerimize biraz daha finansman imkanı sağlamış olacağız.
2: O zaman biraz da bankacılık sektörü diyelim. Yılın son çeyreğindeyiz. Artık projeksiyonlar yapılmaya başlıyor. Önümüzdeki yılı konuşuyoruz artık. Siz ne bekliyorsunuz hem büyüme enflasyon tarafında, faiz, politika faizi tarafında projeksiyonlarınızı hangi senaryolara göre yapıyorsunuz?
3: Şimdi o tabii artık yılın son çeyreğinde bankalar yavaş yavaş 2027 yılına yönelik bütçelerini çalışmaya başladılar. Şu anda tabii ki bu bütçelerin nihai halini alması için erken bir dönemdeyiz. Ancak özellikle biz kamu bankaları ve vakıf bank olarak gelecek yıla ilişkin finansman politikalarımızı oluşturmada ve gerekse de bütçelerimizi oluşturmada hükümetimizin açıklamış olduğu orta vadeli programdaki parametreler, göstergeleri esas alarak bu programlarımızı oluşturuyoruz. Özellikle selektif kredi anlayışımız çerçevesinde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam temelli, cari açığı azaltıcı yatırımlar temelli finansman politikamıza ağırlık vereceğiz. Keza yine enerji dönüşümü, dijitalleşme, KOBİ'lerimizin rekabet şartlarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda KOBİ'lerimizin de ihracata ağırlık verebilecekleri bir finansman modeline ağırlık vereceğiz. Birkaç ay sonra zaten gelecek yıla ilişkin hedeflerimiz de nihai halini alır. Gelecek yıla ilişkin de yine enflasyonla mücadele programımız orta vadeli program içerisinde devam edecektir. Biz de yine ekonomi yönetimimizin politikalarına katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
2: Osman Bey, son olarak kısa da olsa size fon piyasasında yaşanan gelişmeler sistemik bir risk barındırıyor mu? Ve burada fonlardan çıkan para nereye gidiyor? TL mevduatlara ilgi nasıl? Dolarizasyon riski var mı?
3: Şimdi burada biliyorsunuz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin en üst düzeydeki yetkilileri bu konuya hassasiyetle çalışıyorlar. Zaten Fon Koordinasyon Kurulu da toplantısını yaptı bugün. Zannediyorum ikinci toplantısını yaptı ve bu konudaki iletişimler de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna sunuluyor. Burada bir bankacı olarak şunu söyleyebilirim. Bu geçici bir durumdur ve bankacılık sektörü üzerinde de herhangi bir risk oluşturmuş değildir. Zira bankalarımızın müşteriyle yıllara sari kurmuş olduğu kredi ilişkileri olgunlaşmıştır, sağlam temellere dayanmıştır. bu fon meselesinden dolayı kredili müşterimizin herhangi bir finansmanına olumsuz etki oluşturacağını asla beklemiyoruz. En azından biz Vakıfbank olarak bu geçen süre içerisinde fon merkezli bir nedenden dolayı bankamıza gelip bir likidite talebinde bulunan müşterimiz olmadı. Zannediyorum bu bankacılık sektörü içinde geçerlidir. Herkesin rahat olması lazım. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Güçlü bir ekonomi yönetimimiz var ve her şeyden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ekseninde konu hassasiyetle yönetilmektedir. Hukuk çerçevesinde ve piyasa dinamikleri çerçevesinde herhangi bir mağduriyet olacağını düşünmüyorum. Burada fon koordinasyon kurulu tüm teknik adımları ve hukuki adımları yönetmektedir. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Çünkü çalışmalar bir miktar zaman alabilir ama resmi açıklamaları her zaman dikkate almak gerekir. Sosyal medyada veya daha medyanın değişik mecralarında gerçeğe dayanmayan bir takım söylemlere itibar edilmemesi lazım. Burada kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yetkililerinin açıklamaları ve beyanları esas alınmalıdır.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, bu güzel röportajın ardından bir cuma klasiği olarak ekonomik görünüme başlıyoruz. Sevgili Emrah Akın ve İsmail Sevinç'le birlikteyiz. Beyler hoş geldiniz öncelikle.
2: Hoş bulduk kendim.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz, sağ ol, sen nasılsın?
1: Çok şükür, İstanbul'un havasıyla mücadele ediyoruz. Bir güneş açıyor, bir yağmur yağıyor, bir sağanak yağıyor, bir her yer kupkuru, bir sıcak, bir soğuk. Böyle enteresan bir hava. Ankara'da nasıl havalar İsmail Bey? Size de böyle yazdan hemen kışa geçiş oldu mu?
3: Aynı, çok benziyor. İstanbul'a gidip geliyorum ben de. Bu arada çok yakın seyrediyor ama biz de tabii hastalıktan nasibimizi aldık. Biraz böyle rahatsızız.
1: Aa, geçmiş olsun. Geçmiş çok olsun. Çok geçmiş olsun.
3: Dalgın var herhalde, hiç bırakmıyor böyle. Bir yakaladı bakalım. Bugün Emrah daha çok konuşacak.
1: Eyvallah. Olsun olsun, sağlık olsun.
3: Olsun, nerede konuşacağım, evet.
1: Çok geçmiş olsun. Evet, bir salgın da var herkeslerde. Bir de gerçekten bu sıcak soğuk hava değişimleri de insanı, eğer vücut direnciniz düşükse, bayağı bir yoruyor. Bol bol meyve yiyin. Meyve de pahalı ama bugün yine pazara gittim, evet. Her şey ateş pahasıydı. Hünnap'ı biliyor musunuz siz? Ben çok geç tanıştım hünnap'la. Siz biliyor musunuz İsmail Bey?
3: Evet evet, var, boy boy biliyorum.
1: Ay, ne müthiş bir meyvedir o ya. Allah'ın nimeti. Yani.
3: Evet, evet. Programdan önce yedim, inanır mısınız?
1: Yediniz mi? Afiyetler olsun.
2: Benim ufaklık Ela da çok seviyor.
1: Valla.
2: Sürekli yer yani.
1: Kalp sağlığı için bir kere birebir antioksidan vesaire vesaire uzmanları anlatırlar ama dünya güzeli bir meyve. Ben geç tanıştım tesadüfen, bir ağaçta gördüm. Aa, bu ne deyip tanıştım. Bu aralarda hünap zamanı ama çarşıda çok pahalı valla. Kilosunu 300 liraya satıyordu bizim pazardakiler. İsmail Bey çok para.
3: Doğru ama uzun süre dayanabiliyor.
1: Dayanıyor, evet.
3: Kurusu da yeniyor, meyvesi, yaşı da yeniyor. Aslında çok güzel.
1: Bereketli, yani. Bereketli bir meyve yine de her,
3: evet,
1: şeye
3: aynen
1: rağmen.
3: Öyle, aynen öyle.
1: Neyse, bol bol yiyiniz efendim. Bu dönemde sağlığı öyle korumak öyle. Önemli. Şimdi her zamankinden biraz kısa vaktimiz var. O yüzden çok uzatmadan gelelim konularımıza. Bir kere Emrah, senle başlayalım. Yeni bir vergi denetiminde yeni bir dönem var. Evet. Bu dönemin adına diyelim ki ihtisaslaşma. Ne demek bu ihtisaslaşma? Nasıl bir yapıdan bahsediyoruz? Öncekinden farklı ne? Yeni istihdam mı var vergi birimlerinde? Yani zaten kamunun kalabalık olduğunu biliyoruz. Bir ben orada soru işareti duydum. Bir de ikincisi, tabii bu düzenlemenin en önemlisi hatta, mükelleflere yansıması ne olacak?
2: Şimdi hani bizim üniversite yıllarımızda biz ekonominin küreselleşmesini konuşuyorduk. Son 10 yıldır, 15 yıldır da artık verginin küreselleşmesini konuşuyoruz. Dolayısıyla vergi, doğru, konuları çok büyük oranda uluslararası konulara dönüştü bir kere. En önemli mevzu bu. Dolayısıyla artık vergi müfettişinin, vergi denetim elemanının ve kamunun bu uluslararası konulara bir yatkınlığı olması lazım. Bu birinci bacağı. İkincisi, ekonomik işlemler hızlandıkça, mükellefler bu işlemleri daha hızlı ve daha sofistike metotlarla yapmaya başladıkça, bu sefer kayıt dışılıkta çok farklı yöntemler, çok farklı yollar, çok farklı organizasyonlar bulmaya başladı. Yani eskiden anladığımız, bizim işte naylon fatura dediğimiz, işte faturayı eksik yaz, fazla yaz, olmayan işlem için fatura kes. Bunlar artık çok basit yöntemlere dönüştü. Dolayısıyla orada da sofistike bir alem var artık. Kayıt dışı ekonomi ve vergi kaybı, kaçağı yaşanan alanlarda. Dolayısıyla Vergi Denetim Kurulu da bu iki alanda bir ihtisaslaşmaya gidiyor. Normalde vergi müfettişlerinin kendi işlerinde tabii ki ihtisaslaşmaları olur. Hı hı. Ama bu kadar kesin ve katı ayrımlar bugüne kadar çok fazla yapmamıştı Vergi Denetim Kurulu. Şimdi iki tane yeni daire başkanlığı kuruyor. Aslında bu daire başkanlıklarından bir tanesini iki yerde de kuruyor. Ankara ve İstanbul. Bir tanesini de İstanbul'da kuruyor ki çoğu zaten uluslararası şirket İstanbul'da olduğu için. Bu daire başkanlıkları organize vergi kaçakçılığı denetim daire başkanlığı birisi. Diğeri de İstanbul'da kurduğumuz uluslararası vergilendirme ve transfer fiyatlandırması sektörel denetim daire başkanlığı. Bu iki daire başkanlığı spesifik olarak bu iki alanda biraz önce bahsettiğim daha sofistike konuların olduğu, artık küresel vergi uygulamalarının konuşulduğu, kayıt dışı ekonominin, vergi kaçakçılığının artık küresel boyutlara ulaştığı bir ortamda daha yetkin, daha bu anlamda eğitimli müfettişlerle bu alana daha iyi eğileceğini söylüyor Vergi Denetim Kurulu ki bence çok isabetli. Personel konusunda da şey söyleyeyim, hazırsan söylemişken. Hı. Vergi Denetim Kurulu'nun yanlış bilmiyorsam 12-13 bin civarında bir kadrosu var ama bu kadronun çok büyük bölümü boş hande. Aşağı yukarı 7-8 bin kişilik bir kadro ile çalışıyor. Bu kadronun bir kısmı da idarede geçici görevlerle müfettişlik dışında işler yapıyorlar. Dolayısıyla Vergi Denetim Kurulumuz aslında çok ne diyelim, şişmiş, obez bir yapı değil. Daha dinamik bir yapı ama tabii birazcık daha gençlerimizi oraya yönlendirirsek yetkin, dil bilen, uluslararası konulara meraklı gençlerimizi Vergi Denetim Kurulu'na yönlendirebilirsek bu anlamda da hem mükelleflerimiz rahat eder hem biz.
1: Evet.
2: Şimdi bu organize vergi kaçakçılığı daire başkanlığı ne yapacak? Akaryakıt kaçakçılığı, tütün kaçakçılığı, cep telefonuyla ilgili kaçakçılıklar bu konularla da ilgilenecek. Sahte fatura konularıyla da ilgilenecek. Bir de sofistike, vergi kaçırmaya yönelik organizasyonlarla da ilgilenecek. Hmm. Yani o şirketten o şirkete, o şirketten yurt dışına, yurt dışından tekrar Türkiye'nin içerisine yapılan yüzlerce çeşit böyle agresif vergi planlaması, vergi planlaması demeyelim, vergi kaçırmaya yönelik, vergi kaçakçılığına yönelik aktiviteler var. Bu konularda uzmanlaşacak bir ekip olacak. Hem Ankara'da var hem İstanbul'da var bu arada, onu da söyleyelim. Kayıt dışı ekonomi konusunda da önemli bir neşter olacağını söyleyebiliriz. Diğeri çok uluslu şirketler ve uluslararası işlemler için kurulan denetim daire başkanlığı. Bu da çok uluslu şirketlerin vergi konularıyla ilgilenecek. Mesela bizim transfer fiyatlandırması dediğimiz bir şey vardır Hande. Siz kendi grup şirketlerinize bir malı veya bir hizmeti satarken piyasadaki benzer fiyattan farklı bir fiyat uygulayamazsınız. Yani benim şirketim, ben bu fabrika binasını 20 liraya kiralıyorum diyemezsiniz. O fabrika binasını ilişkisiz üçüncü bir kişiye kaç liraya kiralıyorsanız ona kiralayacaksınız. En temelde transfer fiyatlandırması dediğimiz şey bu. Onun dışında ne var? Asgari küresel kurumlar vergisi var artık. Onun dışında ne var? Artık sınır aşan vergi organizasyonları var. Vergi kaçırmaya yönelik, matrahı aşındırmaya yönelik, karı çeşitli ülkelere kaydırmaya yönelik. Dolayısıyla buradaki müfettişler de, buradaki meslektaşlarımız da bizim bu konulara eğilecekler ve bu şirketlerin bu tip konularına konsantre olacaklar. Bence bu da çok isabetli bir konu. Ama tabii burada eğitim, oradaki müfettişlerimize yapacağımız yatırım çok önemli. Mükellefler açısından tabii mükellefler bu konularda artık daha bilinçli incelemelerle karşı karşıya kalacaklar. Ama şunu söyleyeyim, çok bilinenin aksine mükelleflerin çok büyük bölümü aslında bilinçli, donanımlı denetim elemanlarıyla çalışmaktan hiç şikayet etmezler.
1: Hmm.
2: Çünkü derdiniz,
1: doğru, aynı dili konuşacaklar nihayetinde.
2: Meramınızı anlatabilirsiniz, anlaşabilirsiniz, anlaşamayabilirsiniz. Bir konuda uzlaşma sağlayamayabilirsiniz ama karşınızdaki denetim elemanının sizin konularınıza vakıf olması çok önemli bir şeydir. Özellikle büyük şirketler açısından, sadece uluslararası şirketler açısından değil, Türkiye'nin büyük şirketleri açısından da bu böyle.
1: Hmm.
2: Dolayısıyla ben adımı çok şey buluyorum, daha etkin, bu anlamda daha uzmanlaşmış, daha verimli, yüksek bir vergi denetim kurulu anlamında önemli bir adım. Dolayısıyla Hazine ve Maliye Bakanlığımızı ve Vergi Denetim Kurulu'nu bu anlamda takdir edelim.
1: İnşallah sonuçları da hayırlı olur.
2: Evet, 1 Ekim itibariyle hayata geçti. Yakından takip edeceğiz ama atılan adım olumlu, onu söyleyebilirim.
1: Gerçekten öyle. Kayıt dışılığı ne kadar engelleyebilirsek memleketin o kadar hayrına.
2: Kesinlikle.
1: O yüzden bu atılan adımlar çok çok önemli. Bunların sonuçları daha da önemli. İnşallah faydasını görürüz diye düşünüyorum. İsmail Beyciğim, bu hafta işsizlik rakamları açıklandı. Veriler bize ne söylüyor? Biz her zaman ne yapıyoruz? TÜİK'in açıkladığı işsizlik rakamlarını aslında istihdam verileriyle karşılaştırıyoruz. SGK'daki tabloyla karşılaştırıyoruz. Yine yapalım. Acaba tablo orada nasıl? Ve aynı zamanda bu işsizlik ödeneği konusuna da kısacık da olsa değinmek isterim. Buyurun.
3: Tabii ki. Şimdi işsizlik verileri yine açıklandı ve işsizlik düşüyor aslında. Son dönemlerde de düşüyor. Bu verinin yapısından ve alınma yönteminden kaynaklanıyor. Evet, uluslararası kurallara uygun ama tabii içeriğini de sorgulamak gerekiyor. 7.8'e düştü, yani 0.3 puan işsizlik gerilemiş oldu ve 106 bin kişi daha işsizlikten aslında kurtuldu görünüyor. 2 milyon 740 bin işsizimiz oldu. Tabii gençlerdeki işsizlik yine azalıyor ama yine yüksek, yani %13 seviyelerinde. Yine iş gücüne katılım oranı derseniz %52.5'larda, onda da bir artış var. İstihdam oranında yine 48'lerin biraz üzerinde de, orada da bir artış görünüyor. Ama işsizlikte de bir azalış var. Yani İşkur'un aslında kendi içindeki verilerde çok bir çelişki yok. Ama tabii işsizlik verileri derken işsizlik, ben işsizim diyen insanlar işsiz. Ve belli tanıma uyanlar. Yani ben 4 haftadır iş arıyorum ve iş arama kanallarını kullandım. Birçok iş yerine başvurdum. İşkur'a başvurdum. Yani iş aramak için elimden geleni yaptım diyen ve 15 gün içinde ben işe başlarım diyen kişiler işsiz. Bunun dışında 20 gün içinde başlarım diyenler işsiz değil. Yani 4 haftadır işe arıyorum ama 1 ay sonra başlarım diyenler işsiz değil. 5 haftadır iş arıyorum, hemen işe başlarım diyenler de işsiz değil. Yani tanım biraz daha dar diyebiliriz. Hı hı. Tabii burada geniş çaplı işsizliğe baktığımızda orada bir artış var. Yani o da %31'lere çıktı. Tabii burada bir soru işareti belirtiyor. Yani %31'e çıkıyor. 2.7 milyon. Yani burada yaklaşık bir 10 milyon da burada var. Yani 10 milyon, 12 milyonun üzerinde. 12.7 milyon gibi düşünelim. Bu kadar aslında geniş anlamda işsizimiz var. 2 milyon 740 bini de bunun tanımlı. Tabii burada istatistik bir metotla aldığını söylemek lazım. Yani TÜİK'in, yani hane halkında iş gücü anketi yapıyor ve buradan toparladığı veriler. Yani böyle kayıtlı bir birebir sistemden çıkan bir veri olmadığını da hatırlatmak gerekiyor. Tabii burada bir taraftan işsizlik, yani geniş tanımlı işsizliğe baktığımızda, yani 10 milyon kim var 10 milyonun içinde? Bir kere diyor ki ben ne, bir kısmı diyor ki ben ne eğitimdeyim ne de diyor istihdamdayım diyor. Bir kısmı ben artık iş aramıyorum, yani ben küstüm diyor veya iş aramayı tercih etmiyorum diyor. Bunların bir kısmı kısmi çalışan, az süreli çalışıyor ve daha fazla çalışmak isteyen bir grup da var. Ama neticede diğer batılı ülkelere, OECD'ye baktığımız zaman böyle hani gerek istihdam oranı, gerek iş gücüne katılım oranı bizde daha düşük ve bizde yüksek olansa geniş tanımlı işsizlik, onlarda bu da düşük. Yani biz gençleri, kadınları yani çalıştıramıyoruz. Yani yeterince istihdamda olmadığını bir kere görelim. Tabii dediğiniz gibi bir de SGK verilerine baksak acaba ne görüyoruz? Önce İşkur'a bakalım. İşkur verileri ise bu ay itibariyle bunun tersini söylüyor. Tersini söylemesi hesaplama mantığından. Onun için hani işsizlik rakamlarıyla, işsizlik oranıyla bizzat hani düştü deyip hani işsizlik azalıyor demek biraz iddialı oluyor. Çünkü niye? İşkur'un verilerinde de ben işsizim diye İşkur'a kaydolanlar bir önceki aya göre 23 bin kişi artmış. Neydi rakam? 2 milyon 338 bine çıkmış. Temmuz'da bu 2 milyon 315 bindi. Yani 23 bin kişi artmış. Bir yerde diyoruz ki 106 bin kişi işsizimiz azaldı. Ama kayıtlı işsizimiz ise, istatistik yönden bunu söylüyor anket, ama kayıtlı işsiz sayısı ise 23 bin artmış. Birbirinden elbette farklı olacak ama tabii birbirini çok destekler mahiyette değil. Yani birbiriyle demek ki burada bir düşünmemiz gerekiyor. Diğer taraftan SGK verilerine bakıyoruz. SGK henüz Ağustos'u yayınlamadı ama SGK zorunlu sigortalı verilerine bakıyoruz. Yani bir iş yerinde çalışanların sayısı ne oldu diye baktığımızda tabii Haziran'dan Temmuz'a geçiş var, orada da düşüş var. Orada da düşüşümüz 17 milyon 405'ten 17 milyon 268'e nereden bakarsanız yaklaşık 150 bin kişi Temmuz'a geçişte azalmış. Ağustos'u takip edeceğiz ama burada bir azalma var. Yani iki tarafta aslında işsizlik oranını çok teyit eden veriler değil. Farklı hesaplama metotlarıyla hesaplandığını söyleyelim ama bu yani bu orana güvenerekten hani işsizlik azalıyor, gençlerimiz iş buluyor demek çok doğru bir yöntem olmaz.
1: Peki.
3: Diğer taraftan işsizliğin sonucuna ne ödüyoruz? Bir de işsizlik maaşı ödüyoruz. Bu işsizlik maaşı ödüyoruz. Temel şeyi de işsizlik fonundan ödüyoruz. Bu işsizlik maaşı ödenenlerin sayısı da mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde siz açıklıyorsunuz. Bu hafta şöyleydi, şu hafta böyleydi, hı-hı, azaldı, arttı, beklenti şuydu diye. Bizde ise işsizlik maaşı ödenen sayısı bu ay artmış. Yani artıyor, Ağustos'ta artmış. Yani işsizlik düşmüş, maaş ödenenler artmış. Tabii şartları farklı ama normalde beklenen işsiz sayısı artar, işsizlik maaşı artar olur. Burada da bir artış var. 8-10 bin de olsa burada da bir artış var rakam itibariyle. Fona baktığımızda fonun durumu aslında çok iyi. Niye iyi diyeceğim? Fonun durumu iyi çünkü fon 86 bin lira düşmüştü. Şu an 850 milyar lira, yani 86 milyarlardan pandemi döneminde hatırlıyorsunuz. Şu an 886 milyara çıktı neredeyse. Yani 850 milyar oldu. Fonda da temel gider, işsizlik gideri, o da işsizlik maaşı. Orada işte bir 10 milyara yakın bir para ödeniyor. Diğerleri biraz daha teşvikler diyebilir. Teşvik vermek lazım gerçi. Bir kısmı ama işsizlik maaşını burada daha çok artırmamız gerektiğini söyleyebilirim. Fonun gelir giderine baktığımız zaman fonda işte bir 60 milyar 500 bin bu aylık gelir var. Bunun 35 milyarı bu ayki gelirlerden, diğeri de tabii faiz gelirlerinden oluşuyor. Fonda biriken bir para var. Giderlerimize baktığımızda da giderlerimizde işte bir 27 milyar kadar da toplam bir giderimiz var. Fon yani ekstra bir gelir olmasa bile başa başın üzerinde ve sürekli kar ediyor birikme olduğu için. Fonda da 850 milyar para var. Tabii bu fonu daha fazla kullanıp burada sigortalıya dönüşüne daha fazla yapmak lazım. Devlet katkısı burada azaldığı halde, 0.5'e düştüğü halde, aylık ortalama 4 milyara düştüğü halde fon yine fazla veriyor. Ama bu fazlalık tabii geri dağıtılmak üzere olursa fonun mantığına da uymuş olur.
1: Çok teşekkür ederim İsmail Bey. Her zaman altını çizdiğimiz meseleler tekrar tekrar da konuşmakta fayda var. Aslında bu işaret ettiğiniz işte ADP özel sektör verisi, işsizlik maaşı verileri, tarım dışı istihdam, bunlar piyasaların yönünü belirleyen veriler dünyada. Biz o kadar detaylı takip etmiyoruz bu verileri ama bunun da şöyle bir gerekçesi var tabii ki. Amerikan Merkez Bankası'nın birden fazla görevi var. Yani bizdeki gibi sadece para piyasası tarafını, yani fiyat istikrarını, enflasyonu değil ama aynı zamanda istihdam piyasasını da takip ediyor. O yüzden orada o veriler biraz daha önemli oluyor ama bizim de makro göstergelerimiz için de son derece önemli. Özellikle işsizlik rakamlarını manşet olarak okumamayı öğrendik ama daha detaylı verilere de yeri geldikçe bakmak lazım. Biz bu açığı kapatıyoruz diye düşünüyorum. Sizinle birlikte çok teşekkürler. Şimdi malumunuz yeni trend sağlıklı yaşam, sağlıklı gıdalar, daha uzun ömür, efendime söyleyeyim. İşte vitaminler, proteinler, takviyeler, şunlar bunlar. Böyle bir dünyaya gidiyoruz. Bu yeni trendleri galiba...

0: Vergi tarafında biz de yakalamak niyetindeyiz. Çünkü yeni bir vergi söylentisi var. O da şu: şekerli yiyecekler ve atıştırmalıklara sağlıklı yaşama katkı payı. Böyle bir şey. Evet, onu, bakın ben de şu... İsmail Bey çok bozuldu. Atıştırmalıkları seviyor musunuz İsmail Bey?
1: Atıştırmalıkları sevmek değil de onun tabii ekonomik etkilerine de bakmak lazım. Hem vatandaş hem firma.
0: Kesinlikle
1: hem
0: çok tartışmalı bir mesele. Yani bir de işin vergi boyutundan buraya girmiş olmak beni de aynen sizin gibi çok şaşırttı. Şöyle Emrah'ın notlarına bakarken aa dedim. Bütçe Birliği ve ÖTV penceresinden bu konuyu analiz edelim demiş Emrah. Buyur analiz edelim Emrah'cığım.
2: Geçenlerde birazcık İsmail buna değinmişti. Bu aslında Haziran ayından beri Hande bir söylenti düzeyinde piyasada dolaşan bir konu. Özellikle tabii ki sağlığa zararlı ürünlere bir engel getirilmesi, vergisel, maddi veya bunun dışında eğitimsel bir engel getirilmesinin hiçbir kimsenin itirazı yok.
0: Biliyorsun yani şeker kimi doktorlarca sigarayla eşdeğer tutuluyor sağlığa verdiği zararlardan ötürü aslında.
2: Özellikle diyabet hastalığı dünyanın en önemli problemlerinden birisi şu an.
0: Diyabeti olmayanlar için de hepimiz için şeker çok sağlıksız aslında.
2: Vücuttaki zaten problemli organizmaları besleyen şey de şeker bazen yani hani onu da söyleyelim. Tabii bu işin sağlık tarafı. Bu konuda hiçbir problem yok. Ama işin diğer tarafına geldiğimiz zaman tabii Türkiye'nin çok ciddi bir hem geçimle ilgili bir sorunu var. Hem de çok ciddi bir ekonomik anlamda baktığımız zaman zor bir dönemden geçiyoruz. Dünyada da bazı problemler var. Bunların yansımalarını ülkemizde birazcık daha ağır yaşıyoruz. Şimdi sağlık fonu dediğimiz zaman aslında yeni bir vergi diyorsun ama bu bir vergi değil Hande. Bir yükümlülük, bir vergi benzeri yükümlülük. Ama bütçe birliği açısından da geçen sefer konuştuğumuzda da eleştirmiştim. Bu tip fon benzeri uygulamalar bütçenin birliğini bozuyor. Bizim ademi tahsis dediğimiz, ademi tahsis bir geliri bir gidere tahsis etmeme demektir eski dilde. İlkesini ve bütçe birliği ilkesini bozan şeyler fonlar. Evet. Fon uygulamalarında ne oluyor? Siz bir şey üzerinden bir fon payı alıyorsunuz diyelim 1 lira. O 1 lira bir fona gidiyor. O fonun amaçları var. O amaçlara göre de o para harcanıyor. Dolayısıyla bütçeyle hiçbir ilişkisi olmuyor aslında.
0: İsmail Bey'in bahsettiği hangi fondu İsmail Bey sizin söylediğiniz?
1: Aynısı. Bu zaten. Sağlıklı Hayata Katkı Fonu.
0: Buydu değil mi o da?
1: Bir çekildiğini biliyordum fon uygulamasının. Ama şimdi tekrar da anladığım kadarıyla bir taraftan gündeme getirilmeye çalışıyor. Emrah bahseder ama.
0: Doğru tamam.
1: Kesmek istemedim. Yani ben de sonrasında bir şeyler söyleyeyim yani.
0: Tabii olur. Hatırladım şimdi dediğini.
2: Evet, buydu zaten.
0: Sonra yani vazgeçildi falan diye konuşmuştuk. Şimdi yeniden gündemde.
2: Tabii şu an mecliste falan inmiş değil. Ama yani anlaşılan yani zaten ciddi bir şekilde tartışılıyor hala. Muhtemelen Ekim-Kasım ayında belki meclise de indiğini göreceğiz. Ama dediğim gibi bizim eleştirdiğimiz noktalar bu tarafı değil. Yani bu ürünlerin sağlığa zararlı olduğu ki bunun içerisinde tütün de var onu da söyleyelim. Yani şekerli ürünler, atıştırmalıklar ve tütün için.
1: Ama şey değil mi Emrah? Yani şekerle tütünü yan yana anmak da bence biraz fazla iddialı.
2: Evet ama yani işte bir sağlık fonu kurduğumuz zaman İsmail yani her bütün tütün zararlı ürünleri de dikkate alıyoruz.
1: Un getiriyor muyuz mesela? Un, obezite, un mesela.
2: Doğru.
1: Ekmeğin içinde var, onu getiriyor muyuz?
2: Doğru.
0: Yani Canan Karatay'ın kulakları çınlasın, onu da yemeyin, bunu da yemeyin diyordu. Haklı olarak söylüyordu aslında, sonra çok kritik değildi ama çok doğru söylüyordu. Biraz onun gibi oldu ama esas bizim takıldığımız nokta ve bence zaten bizim üstümüze vazife değil yani sağlık kısmını tartışmak için sıradan vatandaşlar olarak belki tabii ki, konuşuruz tabii ama asıl mesele geçen sefer de İsmail Bey'in özellikle altını çizdiği bunun bir katkı payı, bir fon olarak tutulması. Evet. O bütünselliğin dışında olması. Daha önce de yapılmış, çalışmamış bir şeyin tekrar deneniyor olması değil mi? Doğru
2: evet,
0: anlıyorum.
2: Bu dediğim gibi en önemli tarafı bu. Bir kere bütçe birliği konusunda çok büyük bir problem arz ediyor fonlar. Sadece bu fon için söylemiyorum. Kültür fonu için de başka fonlar için hepsi için söyleyebiliriz bunu. Ki biz bunlardan çok çekmiş bir ülkeyiz. Onu da söyleyelim. Bundan 20-25 sene önce Türkiye çok çekti.
0: Mesela bir örnek versene geçmişten bununla ilgili.
2: Fonlarla ilgili.
0: Evet, yani
2: bizim Hande bizde o kadar çok fon vardı ki 20 civarında fonu kaldırıp ÖTV'yi getirdik zaten. Özellikle tütünle ilgili tütün fonu vardı. Onun dışında her beyannamenin üzerine dediğimiz hatırlar mısın? Eğitim payı diye bir şey
0: doğru
2: vardı.
0: Yani aslında ÖTV'yi oluşturan her şey bir fondu neredeyse değil mi?
2: Biz onu ÖTV'nin içerisinde topladık ve dedik ki sistemdeki bu karışıklığı engelliyoruz.
0: Peki bunu neden ÖTV olarak koymuyoruz da katkı payı olarak koyuyoruz şimdi?
2: İşte,
0: bir de üstüne ÖTV aldığımız için mi?
2: Bu tartışılması

0: gereken şeylerden birisi bu. Yani bu düzenlemenin mutlaka Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın, Merkez Bankası'nın da analizinden kuvvetli şekilde geçmesi gerektiğini düşünürüm ben. Neden? Şimdi burada içindeki şekere göre içeceklere bir şey uygulanacak gibi görünüyor fon. Mesela işte şu kadar şekere 1 TL. Ne bileyim işte 7,5 gram 11 gram şeker varsa ürünün 100 mililitresinde ne bileyim 2 TL. İşte ne bileyim atıştırmalıklar, çikolata, gofret gibi atıştırmalıklarda %20'den bahsediliyor. Eğer içinde nişasta bazı şeker varsa %40'tan bahsediliyor.
1: Çikolata çok sağlıklı bir şey. Kabul etmiyorum.
0: İşte ona da geleceğim İsmail.
2: Sebep olmaz mı?
0: İşte onun için
2: firmalar bunu fiyatlara yansıtmaz mı sizce?
0: Tabii.
2: Yani zaten şöyle yani. Siz bunu artırıyorsunuz diyelim, bir fon oluşturuyorsunuz. Firma sizce şöyle kalacak mı? Hemen üzerine koyacak mı?
1: Tabii i̇şte, enflasyonun etkisi de olacaktır. Her şey de öyle oluyor. Yine.
2: Vatandaş evet. Pahalıya satın alacak. Şimdi i̇şte, siz atıştırmalıktan, yani gariban vatandaş da var bakın. Gariban vatandaş da atıştırmalık yiyor. Hani onun bir gıdası, o eğlencesi gibi düşünün. Şimdi onu bir taraftan alıyorsunuz. Aslında küçük hanelere de çok dokunuyorsunuz. Bir taraftan da yani gerçekten şey görünüyor. Yani böyle çok planlanmamış görünüyor. Küçük işletmeleri çok etkiler.
1: Evet.
2: Yani küçük üreticileri etkileyecek boyuta gelebilir bu vergi ya da fon olması.
0: Evet.
2: Yani ikisi de olması. Bence düğme çok doğru yerde iliklenmiyor. Emrah'ın dediği gibi biraz daha ya analiz yapmak gerekiyor. Yani
0: tabii.
2: Yani bu iş sadece gelir boyutu da değil. Bir de dedim ya, fon oluşturuyorsunuz. Fon nedir? Parayı büyütmek istiyorsunuz. Cezalandırır gibi. Yani madem para cezalandırır gibi büyümez. Yani fon nedir? Siz o zaman daha fazla şeker tüketin, daha fazla gelir elde edelim. Ya bu mantık çok doğru değil. Yani daha fazla yağlı gıda tüketin, biz daha çok kazanalım. Yani
1: İşte bence öyle değil ya. Tüketmeyelim diye bence onları yani yükseltiyorlar.
2: Bence evet.
1: Yani her iki taraftan da bakabilirsiniz tabii ama Emrah'ın lafını kestik bu arada. Ben şöyle düşünüyorum, dediğin ikinizin de söylediği çok doğru ama daha meclise bile inmemiş. Evet. Bence inşallah, yani doğrusu da bu. Doğru bir analizle oraya gelir ve onları belki de henüz yapılmadı. Sadece bir nabızla bazen yoklanabiliyor böyle konularda.
0: Bu tabii ama Haziran ayından beri aslında masa dahinde. Yani bu bir söylenti olarak zaten dolaşıyor. Şimdi İsmail'in söyledikleri de ben de bir şeyleri ekleyecektim zaten. Normal şartlarda Merkez Bankası'nı onun için söyledim zaten. Hani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'yla da bunun bir analiz edilmesi lazım. Neden? Hatırlarsan biz hep konuştuğumuz zaman dolaylı vergilerle ilgili bir şeyden bahsettiğimizde diyoruz ki bir mali çarpan diye bir şey var. Mali çarpanı nasıl hesaplıyoruz hani? 1/ o malın üzerindeki 1- o malın üzerindeki bütün nispi, yani oransal vergi ve paylar. Bir malın mali çarpanının 5 çıktığını düşünelim Hande bu hesaba göre. Bu şu demek, malın maliyetinde 1 lira artış olursa perakende satış fiyatını 5 lira yansıyor demek. Yani siz bir şekerli içeceğin içerisinde 1 liralık fon koyduk canım ne olacak dediğiniz anda öyle olmuyor. 5 lira olarak perakende satış fiyatına yansıyabiliyor. İşte %20, %40 nispi vergisini arttırdığınızı düşünürseniz mesela atıştırmalıkların, çok farklı bir enflasyon tablosuyla karşılaşıyorsunuz. Yani izleyicilerimiz şöyle düşünmesinler. Bir malın vergisini 1 lira arttırdım veya malın maliyeti 1 lira arttı. Perakende fiyatı o 1 lira yansımıyor maalesef. En az çarpan kadar yansıyor. Dolayısıyla bu tarafı var. İkincisi, böyle bir regülasyon yapacaksak ÖTV'nin içerisinde yapmamız daha mantıklı olurdu. Çünkü ÖTV aslında bir tarafıyla da bir regülasyon vergisidir. Hani tüketimini, üretimini, ithalatını regüle etmek istediğiniz ürünler için koyduğunuz bir vergidir özel tüketim vergisi. Yani siz özel tüketim vergisinin içinde olması gereken, ki bu arada dünyada özel tüketim vergisinin ilk çıktığı dönemlerdeki ismi de sugar tax'tır, yani şeker vergisidir. İlk çıktığı dönemlerdeki ismi. Çünkü o şeker kullanımı azaltmak için uygulanan ve kullanılan bir vergi olduğu için. Amaç doğru ama yöntem ve gidişat ve sonuçları çok farklı bir enflasyonist dalganın içine sokabilir. Bir de zamanlama önemli tabii vergisel
1: tabii,
0: olaylarda.
1: Tabii.
0: Yani tamam, biz sağlığı çok önemsiyoruz, toplum sağlığını. Ama şu an toplum sağlığını çok başka tehdit eden enflasyon diye de bir canavarımız var.
1: sorma. Evet, yani her anlamda birçok tehditler var baktığımız zaman. Yani büyük baktığında evet doğru. Yani daha sağlıklı beslenmeliyiz ama yani ona yeni bir katkı payından ziyade aslında o beslenme biçimimizi değiştirecek. İşte çocuklara daha sağlıklı gıdanın verildiği, özellikle devlet okullarında ya da işte yediğimizin, içtiğimizin içerisindeki işte

0: çeşitli maddelerin daha az olduğu. Ne bileyim, bugün pazara gittim, domates var, domates var, domates var. Beş çeşit, beş ayrı paraya domates var. Ata tohumu bilmem ne domates diyor. İşte organik domates diyor. Domates diyor, salçalık domates diyor. Hepsi birbirinden farklı. Bir de pazarcımız da bilgisini de çalışıp da gelmemiş. Diyorum ki ne farkı var onda? O daha güzel diyor. Nesi güzel diyorum mesela. Hani daha mı sağlıklı bilmem ne. Ona da cevap yok. Gibi böyle. Yani artık zaten bunu kabullendik yani. Sağlıklı şeyin çok pahalı olduğunu kabullendik gibi bir şey artık zaten. Bir de üstüne bu tuz biber. Biraz önce onu söylüyordunuz değil mi İsmail Bey siz de?
1: Yani olaylar birbirine karışıyor ama tabii bu tip kanunları dediğim gibi yani neyi neyle yan yana alacaksın? Un diyorsun, ona da mı diyeceksin yani kilo aldırıyor işte ona da bir vergi koyalım. Ekmek yani bu neticede. Yani burada şekerle sigaranın yan yana olması, küçük üreticiler açısından şu dönemde özellikle ciddi bir maliyet oluşturması, enflasyon baskısı oluşturması, vatandaş açısından aynı zamanda bunun bir eğlence haline gelmesi, bunların hepsini bir düşünmek gerekiyor. Emrah'ın dediği gibi hani sağlıklı yaşam komple olan bir şey. Hani buradan mı başlamak gerekiyor?
0: Evet, çok tartışabiliriz. Evet, evet.
1: Şeylerimiz var. Ama dediğiniz gibi şu gıda fiyatlarına gelince şaşırıyorum. Yani oradan alıyorsunuz 10 liraya üreticiden alıyor, 50 liraya toptancıya geliyor, perakende de 70-100 lira oluyor. Aradaki giderler nereden kaynaklanıyor? Tarım Bakanlığı mıdır, Ticaret Bakanlığı mıdır? Bir sürü konu da var.
0: Evet. Şimdi bitirmeden, bugün süremiz biraz kısıtlı demiştim. Şu itfaiyeciler konusunu da konuşalım. Çok önemli, çok kıymetli, çok kutsal bir iş yapıyorlar. Anayasa Mahkemesi bütçe kanunuyla belediye itfaiye teşkilatındaki destek hizmeti yürüten personelin makdu fazla mesai almasını engelleyen kısıtlamayı anayasaya aykırı bularak iptal etti. Bu çok önemli gelişme. Peki bu gelişme bize ne söylüyor İsmail Bey? Anlatır mısınız?
1: Evet, hızlıca anlatayım. Anayasa Mahkemesi bir karar aldı 2 gün önce. Bence olumlu bir karardı. Bütçe kanunlarında biz itfaiye personeline biraz kısıtlama getiriyorduk. Bence bu kadar kısıtlamaya gerek yok. Aslında itfaiye personeline değil ama itfaiye personeliyle birlikte çalışan destek hizmetleri var. Bunlar kim olabilir? Mesela itfaiyede telsize bakan kişi, şoför olan kişi mesela götüren. Ya bunlar da itfaiye personeli gibi değerlendirilip aslında kanunda diyordu ki fiilen itfaiye işiyle uğraşan kişiler yani fiilen bu görevde bulunanlar bu tazminattan yararlanır. Ya bu fazla makdur fazla mesai ücretinden yararlanır diyor. Ama bütçe kanunlarına parantez içinde bütçe kanunlarına hüküm konularaktan aslında bu hüküm biraz sıkılaştırıyordu. Bu kadroda yer alanlar yani itfaiye eri olanlarla sınırlanıyordu. Fiilen itfaiye görevini yapanlar buna destek olanları kabul etmiyordu. Anayasa Mahkemesi dedi ki bu genel kanunun mantığına aykırı. Ya yani bütçe kanunuyla sen bu kadar daraltamazsın. İtfaiye personeli olmasa dahi itfaiye destek personeline de sen bu maktu fazla mesai vereceksin dedi. 2024 yılındaki bütçe kanununa göre bir karar verdi. Tabi dediğim tazminat da maktu 5300 lira. Yani neyi saklıyoruz? Bazen yani şey yapıyorum, geriliyorum. Yani 5300 lira veriyoruz. Onu da işte şoför müfür. Yani itfaiye personeline veriyoruz. Onunla birlikte çalışan, iş yapanlara da vermemiz lazım. Anayasa Mahkemesi'ni okeyledi ama ne getiriyor bu? Sadece 2024 yılıyla ilgili bir hüküm ifade ediyor. 2025-26'da yine aynı hükümler var. O hükümler için bir şey ifade etmiyor aslında şu an için. Ancak yeni düzenlemelerde bütçe kanunlarında bu sınırlama kaldırılırsa burada yani çok önemli görevler yapan bu insanlar da bu destek personeli de 5000 küsur liradan yararlanacak. Diğer taraftan bu belediye bütçelerinden çıkıyor. Belediye bütçelerindeki hususları merkezi bütçenin hüküm altına alması da ayrıca bir tartışma konusu olabilir. Yani bence burada daha genişletici düşünmek lazım. Anayasa Mahkemesi kararını ölçü kabul edip bütçe kanunlarındaki sınırlamaları da kaldırmak gerekiyor diye düşünüyorum.
0: Peki, çok teşekkür ederim. İlkay Bey yazmış, kırklar elinden selam gönderiyor. Bizim köyde çok hünnap var, gelin size ikram edeyim diyor. Çok teşekkür ederim. İnşallah kırklar eline yolumuz düşerse bayıla bayıla yerim o hünnapları. Hünnap ağacı dikebilir miyim ben acaba ya? Hünnap pidesi var mı?
1: Dersiniz, bir şeyde bir... Ama İstanbul'da zor sanki. Ama kırklar elde oluyorsa İstanbul'da da
0: olur, belki. Olabilir, neden olmasın? Vallahi yani... iyi fikir.

0: Yani bol bol oturur altına, sabahtan akşama yerim mis gibi. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de, ağzınıza sağlık. Yine efsane bir ekonomik görünüm oldu bir Cuma klasiği olarak. İzleyen herkese, bizimle olan herkese çok teşekkür ediyorum. Ama biliyorsunuz canlı yayını kaçıranlar Bloomberg HT YouTube kanalından bizi istedikleri zaman da izleyebiliyorlar. Evet, bitirirken yine güzel bir röportajla tamamlayacağız. Başladığımız gibi bitirirken de bir röportajımız var. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç Bloomberg HT'nin sorularını yanıtladı. Türkiye'nin elektrifikasyon süreci, enerjide arz güvenliği ve COP31'e dair değerlendirmelerini paylaştı. Bu röportajla tamamlıyoruz ekonomik görünümü. Sonra reklamlar, sonra küresel piyasalarda hep birlikte sevgili Abdurrahman Yıldırım ve Doçent Doktor Derya Hekim'le piyasaları hep birlikte kapatacağız.
1: Ali Bey, öncelikle COP31 ile başlayalım. Tüm Türkiye buna hazırlanıyor. Çok az zaman kaldı. Siz de en büyük küresel iş ortaklarından bir tanesiniz. Neler söyleyeceksiniz?
2: COP31 için heyecanlıyız. Geçen hafta New York'ta zaten son büyük etkinlik yapıldı. Türkiye dünyayı, Antalya'yı bekliyor. Kasım ayında da aslında Türkiye'nin enerji vizyonu ve stratejileri için güzel bir vitrin olacak. Ama ondan daha önemlisi dünyaya ne katkılar yapacağı önemli. Biliyorsun, hem doğal afetlerden dolayı hem de aynı zamanda enerji arzı, fiyatlanma, dalgalanmalardan dolayı artık enerji güvenliği, enerji bağımsızlığı herkesin birinci gündem maddesi. Enerji ihtiyacı her geçen gün artıyor. Fosil yakıtlar hala dünyanın ihtiyacının %86'sını karşılıyor. Onun için elektrifikasyonda ciddi bir hamle yapılması gereken bir dönemdeyiz. Ve sadece taahhüt, beyan, hedefler değil, gerçekten eyleme dönüşecek projeler çıkarsa COP31'den çok mutlu oluruz. Biz de Koç Toplu olarak işlerimizin, dört ana işimizin, otomotiv, enerji, finansal sektörler ve beyaz eşyanın bu dönüşümün tam odağında olan sektör olduğu için bizim de çok büyük tecrübelerimiz var. Gerçekleştirdiğimiz, başardığımız dönüşümler var. Bunları da orada anlatarak katkıda bulmak istiyoruz COP Başkanlığı'na ve ülkemize.
1: Ali Bey, elektrifikasyon demişken Türkiye'nin sanayide elektrifikasyonun hızlandırması için sizce atılması gereken en kritik adımlar neler?
2: COP'un hedefi 2035'te dünya enerji tüketiminin %35'inin elektrifikasyon olması. Bu rakam dünyada şu an 23, Türkiye'de 22. Bu rakama ulaşıldığı takdirde Uluslararası Enerji Ajansı'nın hedef tahminlerine göre 400 milyar dolar yakıt ithal eden ülkelerin maliyeti azalacak. Elektrifikasyon konusunda Türkiye doğru yolda. Gidecek daha yolumuz var mı? Çok yolumuz var ama yolumuz doğru. Geçen sene 13 milyar dolar yenilenebilir enerji yatırımları yapıldı. Ama sadece üretmek yetmiyor. Aynı zamanda şebeke ve depolama yatırımları yapması gerekiyor. Ben inanıyorum ki bu vizyonda, bu doğrultuda yani enerji güvenliği, rekabetçi maliyet ve aynı zamanda bağımsızlık yolunda, enerji bağımsızlığı yolunda Türkiye'de daha çok büyük yatırımlar gerekecek. Bu yatırımları yapacak finans da dünyada var. Ve Türk iş dünyasında da büyük hem fırsat hem de vazifeler düşüyor. Bizim burada bu dönüşüm doğru yaparsak aynı zamanda üçüncü ülkelerde de aynı yatırımları yapabilecek uzmanlığa, bilgiye, tecrübede sahip olabileceğimize inanıyorum. Dolayısıyla yani heyecan verici bir, yani bardağı yarı dolu bakarsak heyecan verici bir döneme gidiyoruz.
1: Ali Bey, COP31'de enerji dönüşümü açısından nasıl bir somut plan çıkacak? Neler söylemek istersiniz?
2: Şimdi demin de Fatih Bey'in dediği gibi COP Başkanlığı'nın arzu ettiği noktalarda 150 küsur ülke altına imza atabilirse ve bunu gerçek projeye döndürebilirse bence çok başarılı olmuş olur. Fatih Bey'in de tekrar dediği gibi ben şu an New York'tan sonra özellikle çok daha umudum var. Tünelin sonunda ışığı net bir şekilde görebiliyoruz. Türkiye'nin bu dönemde böyle bir şeye, böyle bir ortamda bu kadar önemli bir enerji konferansına ev sahipliği, iklim konferansı ev sahibi yapıyor olması bizim açımızdan da fırsat. Biz çünkü hem ülke olarak hem özel sektör olarak anlatacağımız çok projeler var.
1: Ali Bey, şimdi yenilenebilir enerji de Türkiye Avrupa'nın en büyüklerinden bir tanesi haline geldi. Bir diğer taraftan da elektrifikasyon. Siz de önemli vurgu yaptınız. Türkiye'yi enerji bağımsızlığına ne kadar yaklaştırabilir?
2: Dünyada bakalım. Bu kadar şey yaşanıyor. Hala dünya %86 fosil yakıtlara muhtaç. Veya fosil yakıtlar bu ihtiyacı karşılıyor. 10 sene evvel bu rakam 90'dı. Ve sinema 88'di, şimdi 86. Dolayısıyla evet, öbür tarafta çok büyük. Nükleer hiç konuşmuyor. Nükleerde de yenilenebilir enerjide de büyük hamleler var. Ama hala daha 50 yıl, belki 100 yıl fosil yakıtları en önemli kaynağı olacak. Bu bağlamda baktığımız zaman ikisinin de dengeli büyümesinde mecburiyet

0: ayak izi çok çok geniş şu an. O nasıl azaltılacak o da bilinmiyor. Dolayısıyla şu an her türlü enerji ihtiyacımız var ama Türkiye olarak bizim elektrifikasyonda, özellikle sanayi süreçlerinde, binalarda, yenilenebilir enerjide hızlanmamız lazım.
1: Son olarak da Koç Holding olarak siz bu konuda neler planlıyorsunuz, hedefleriniz neler?
0: İşte bizim pek çok gerçekleştirdiğimiz projeleri biraz evvel anlattık. Daha gidecek herkesin olduğu gibi, her şirketin olduğu gibi, her ülkenin olduğu gibi bizim de gidecek yolumuz var. Bizim önceliklerimizden biri de kendi değer zincirimiz, yani ekosistemimizi de bize ayak uyduracak, bizim paralellikte projelere gerçekleştirecek konumda desteklemek istiyoruz.

112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol, Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının dünyada şu ana kadar görülen en büyük enerji krizi olduğunu söyledi. Piyasalara Uluslararası Enerji Ajansı koordinasyonuyla 100 milyon varil petrol ve dizel salınacağını belirten Birol, dizel fiyatlarının yükselmesi dünyada enflasyonu yukarı çıkarıyordu ifadelerini kullandı. G7 ülkeleri artan yakıt fiyatlarını dizginlemek amacıyla acil durum petrol ve dizel stoklarından 100 milyon varile varan miktarda serbest bırakacak. G7 Başkanı Macron stokların 4 ay süreçte salınacağını kaydetti. Amerika'da Eylül ayında tarım dışı istihdam 29 bin kişi arttı. Piyasa beklentisi 90 binlik artış yönündeydi. Ağustos ayı istihdam artışı ise 162 binden 133 bine revize edildi. İşsizlik oranı %4,2 olurken ortalama saatlik kazançlar aylık %0,1, yıllık ise %3 arttı. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığında ikinci kez toplandı. Toplantı sonrası yapılan açıklamada Sermaye Piyasası Kanunu'nda değişiklik öngören taslak üzerinde çalışıldığı, taslağın nihai hale getirilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlara talimat verildiği belirtildi. Euro bölgesinde enflasyon beklentilerin üzerinde hızlanarak son 3 yılın en yüksek seviyesine çıktı. Bölgede yıllık tüketici enflasyonu Eylül ayında %3,2'den %3,8'e yükseldi. Tekrar iyi akşamlar.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Günün öne çıkan başlıklarına baktık. Şimdi hızlıca piyasalardaki fiyatlamaları görelim. Haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul günü primli tamamladı. %0,17'lik yukarı bir yönlü bir hareketle BIST yüzde kapanış seviyesi 12.270 oldu. Dolar TL'de yatay pozitif. Euro TL tarafında ise %0,32 kadar bir yukarı yönlü hareket var. Euro dolar çaprazında da yatay pozitif bir seyir görüyoruz. 1.12.50'den geçiyor işlemler. Avrupa borsaları da haftanın son işlem gününü primli tamamladı. Tüm merkez borsalarda gün sonu itibariyle yeşiller hakim gördüğünüz üzere. Londra FTSE %0,32, Paris CAC 40'da %0,79, Frankfurt DAX'da %1,17 ve İtalya FTSE MIB tarafında da %0,49 düzeyinde primlerle gün tamamlandı. ABD tarafı da alıcılı. Dow Jones'dan itibariyle %0,45'lik bir prim görüyoruz. S&P 500 tarafı %0,71, Nasdaq ise %1,14 primli. Tahvil getirilerine bakacağız. ABD tarafında 10 yıllık tahvilin getirisi %5,28. 5 yıllık tahvilde %5,06 seviyesini görüyoruz. 2 yıllıklarda ise getiri an itibariyle %4,82 düzeyinde. Son olarak emtiaya da bakalım. Altında, gümüşte, bitcoin'de, petrolde her yerde yön aşağıda. Ons altında işlemler $4,144.31'den geçiyor. %0,80 kadar bir kaybı var altının. Gümüş tarafında %1'e yakın bir geri çekilme görüyoruz. $60.40'den geçiyor işlemler. Kripto para bitcoin'de %0,44 kadar bir geri çekilme var. Orada 84.220 seviyesini görüyoruz. İşlemlerin geçtiği seviye olarak. Petrol fiyatlarında da Brent'te yatay negatif bir seyir var. $102.30 seviyesindeyiz. NYMEX petrolde ise %2'ye yakın, %1,94'lük bir geri çekilme var. $91.06 seviyesini de orada görmekteyiz. Evet efendim, her cuma akşamı olduğu gibi haftayı sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'le kapatıyoruz. Her ikisi de uzaklardalar. İyi akşamlar diliyorum her ikisine de. O zaman ben de merhaba. Nasılsınız?
1: Merhaba, iyi akşamlar.
0: Derya'cığım, üşüttün mü yoksa sesin hafif nane geliyor?
1: Yok, iyiyim çok çok şükür. İyi. Ama hakikaten üşütme havaları da geldi yani.
0: Evet, gerçekten çok şifayı kapanlar var. Neyse, çok şükür sizlerin sağlığı yerinde. Efendim, hızlıca hiç vakit kaybetmeden başlayalım. Tarım dışı istihdam verisi geldi bugün. Biraz önce haber başlıklarında da aktardığım üzere 29 bin kişilik bir artış var. Beklenti 90 binlik bir artış yönündeydi. Aslında önce gelen PCE verisi ile birlikte piyasanın iştahını değiştirmedi. Belki tabloyu değiştirebilir diyorduk. Fed'den faiz indirim artışı beklentileri %20'lere kadar neredeyse geri çekildi. Şimdi önce bu önemli veriyi değerlendirerek başlayalım. Derya'cığım, senle başlayalım. Nasıl da okumak lazım tarım dışı istihdam verisini ve piyasaların tepkisini?
1: Aslında tarım dışı istihdam verisinde şöyle önemli olan bir de revizyon geldi. Yani hem Temmuz hem Ağustos'ta bir de revizyon geldi. 60 bin kadar aşağı yönlü bir revizyon var. Bence bunu dikkatli okumak lazım. Çünkü çok revize olan bir biliyorsunuz veri, tarım dışı istihdam verisi. Dolayısıyla burada bunu da, yani buradaki 29 bini de biraz dikkatli okumak lazım. Benim aslında burada en çok dikkat ettiğim şeylerden bir tanesi, hani özellikle Fed'in nasıl karar vereceğine dair en önemli göstergelerden bir tanesi ücret artışlarının olmuş. Şimdi eğer ücret artışları bizim beklediğimizin üzerinde, yani %3'lerin üzerinde bir ücret artışıyla karşılaşsaydık biz, diyebilirdik ki bu petrol fiyatları ücret taleplerine de yansımaya başladı. İşte o bahsettiğimiz ikincil etkileri biz görüyoruz. Ama ücret artışları oldukça ılımlı gidiyor. Hatta bakarsan enflasyonun da altında gidiyor. Yani burada reel satın alma gücü anlamında da aslında bir düşüş var. Dolayısıyla burada tabii ki Fed tarafında aslında sorun enflasyon değil, pardon, sorun istihdam değil, enflasyon. Yani çok fazla istihdama bakan bir watch da görmedik zaten. Onun kabaca en çok baktığı şey enflasyon, PCE. Bence oralara daha fazla dikkat çekiyor. Ve şu anda bu Fed toplantısında, ki zaten seçimin hemen öncesinde, watch'un ben hiçbir şekilde faiz arttırmak istemeyeceğini düşünüyorum bu toplantıda. Hiçbir Merkez Bankası istemez ama sadece bu borsa ait bir şey de değil. Ama borsun elini güçlendiren bir veri olmuş oldu. Yani şuradan şunu söyleyebiliriz. Evet, istihdam piyasası aslında çok iyi gitmiyor.

0: etmese de bir baskı yaratmıyor enflasyon üstünde. Ama şunu da demiyoruz. İstihdam yasası kötü de değil Hande. Yani çünkü mesela buradan işten çıkartmalar da çok yüksek değil. İşsizlik oranı da tarihi düşük seviyelerde. Hala biraz artmış olmasına rağmen %4,2'ye çıkmış ki o da iş gücüne katılım oranındaki artıştan kaynaklanıyor. Yani dolayısıyla istihdam piyasasında aslında ne çok böyle bizi rahatsız edecek enflasyon açısından bir durum var, ne de sıkıntı verecek bir, yani bu ciddi anlamda bir işsizliğe neden olacak, hükümeti sıkıntıya sokacak bir durum var. Biz bunu şurada da görüyoruz aslında. Biliyorsun birkaç gün önce ABD hane halkının tüketiminin de arttığını gördük. Yani buna rağmen, aslında reel satın alma gücünün düşmesine rağmen ABD hane halkı tüketimini arttırıyor. Burada da önemli noktalardan bir tanesi istihdam piyasasının hala daha istikrarlı olması, işten çıkartmaların çok yoğun görünmemesi. İkinci önemli nokta da tabii ki hisse senedi piyasalarındaki bu yükselişin çok fazla hisse senedi yatırımı yapan ABD vatandaşı olduğunu, yani hane halkı olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla buradan yaratılan bir servet etkisi. Yani burada bu tarım dışı istihdam verisi bence özetle şunu söyleyebilirim ki Walsh'un elini güçlendirdi. Zaten ben bir faiz artışı yapmasını beklemiyordum bu toplantıda. Ama en azından bunu gerekçelendirecek önemli bir veri olarak bugün karşımıza çıktı. O yüzden de zaten beklentiler de hemen gerilemeye başladı. Fed'in faiz artışı yönündeki beklentiler. Bu da bence biraz Walsh'un elini rahatlattı. Her ne kadar Walsh ben çok fazla piyasayı dikkate almayacağım dese de bence geçen toplantıda piyasayı da biraz mutlu etmek için o faiz artışını yaptı. Dolayısıyla piyasayı da dikkate alan bir borçla karşı karşıyayız.
1: Şimdi peki tahvil faizlerini ne yapacağız Abdurrahman Bey? Şimdi baktığımız zaman evet bir miktar orada da geri çekilme oldu ama hala 10 yıllıklarda 5.27-5.28 seviyelerindeyiz. Daha uzun vadeye gittiğimizde daha da yüksek. Bu hafta içerisinde süper yeni yüksek seviyeler gördük. Şimdi bir miktar enflasyon verisi iyi geldi. İşte istihdam piyasasında işler iyi. Tamam Fed'de, Walsh'da daha doğrusu pek zaten buna istekli değil. Eli rahatladı deyip geçilebilir mi? Yoksa bu tahvil getirileri tablosunu da hesaba katmak gerekir mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz oradaki hareketi? Abdurrahman Bey beni duymadı mı acaba?
2: Duydum,
1: Ha
2: pardon.
1: tamam.
2: Bana bu soruyu yöneltirdin diye bekledim.
1: Evet evet size soruyorum.
2: Şöyle bir kere şeyin arkasında, yani faiz oranlarının yükselmesinin arkasında petrol var. Petrol fiyatları. Petrol fiyatlarında bir gevşeme hafifçe var gibi ama güvenilemez. Yani bu gevşemenin devamının gelip gelmeyeceğine. Çünkü Amerika yeniden Körfez'e bir uçak gemisi yolladı. Üçüncüsünü yolladı. Yani yeniden bir çatışma orada çıkabilir. Dolayısıyla geçici bir durumla karşı karşıyayız petrol fiyatları yönünden. Petrol fiyatları düşüşü garanti değilse ya da düşmeyecekse ya da yüksek kalacaksa o zaman enflasyona yapacağı katkı ve enflasyon yoluyla tahvil faizlerine yapılacak etki pek değişmeyecek demektir. Yukarı yönlü olmaya devam edecek. İkincisi Amerikan hükümetinin borçlanması, yani yüksek borçluluğu ve bu yüksek borçluluğunun devam ediyor olması. Herhangi bir bütçe kısıtlamasına gitmiyor olması, gitme niyetini açıklamaması, harcamalara devam edecek olması. Bu da faiz oranlarının yükselmesinin arkasındaki etkenlerden bir tanesi. Burada da bir değişiklik yok. Aynen sürüyor. Bir üçüncü faktör, o da çok önemli. İşte faiz oranlarını yükselten temel şey paraya olan talep. Paraya olan talep bu sefer özel sektörden, özellikle de bu AI ya da işte yapay zeka yatırımlarından, altyapı yatırımlarından geliyor. Bu aynı zamanda büyümeye de güçlü bir destek veriyor. Neredeyse büyümenin, yani sabit sermaye yatırımlarının yarısı yapay zeka yatırımlarından kaynaklanıyor. Böyle bakınca şimdi orada da yine yani yapay zeka yatırımlarını durdurma yönünde bir niyet yok zaten.

0: Tam gaz gidecek çünkü Çin'le yarış halinde Amerika ve yarışı kaybeden dünya hegemonyasını elinden kaçırmış olacak. Dolayısıyla orada da bir şey yok. O zaman faiz oranları ile ortaya çıkan ekonomik veriler arasındaki ilişki biraz zayıf. Fed'in de bu yeni açıklanan ekonomik verilere olan duyarlılığı bence biraz zayıf, piyasanın da zayıf. Bugünkü veri mesela bence zayıf geldi, görüntü olarak zayıf. Ama buna karşılık piyasalarda net bir düzelme olmamasını da buna bağlamak lazım. Yani sadece biraz düzgün giden hisse senedi piyasası, onun dışında bir yani düzelme işareti yok. Zayıf veri gelmesine ve Fed'in faiz artırım ihtimalinin zayıflamasına karşı. Ama zaten işte az önce Derya da belirtti, yani Ekim ayında seçime bir hafta kala karar vereceğinden Fed pek de faiz artışı zaten beklemiyordu siyasi açıdan. Dolayısıyla Aralık ayı faiz kararında hala işte %80'ler düzeyinde artış bekleniyor. Dolayısıyla Fed artışa devam edecek. Öyle görünüyor. Devam etmek durumunda ve piyasa faizleri de bunu gösteriyor. Yani ne 30 yıllıklarda ne 10 yıllıklarda vesaire. Bugün bu zayıf veri üzerine ciddi kayda değer bir gevşeme göremedik. Dediğim gibi bu üç önemli faktör de, yani hem petrol fiyatları kaynaklı enflasyon artışı, artı Amerikan hükümetinin harcamalarında devam etmesi ve kesintiye gitmeyi dahi düşünmemesi, üçüncüsü de bu yapay zeka yatırımlarının son hızla devam etmesi. Bu üç faktörle beraber faiz oranlarının yüksek seyrini sürdüreceğini tahmin ederim. Ve de bu faiz oranları yüksek olacaksa o zaman Fed de pek faiz indiremeyecek, hatta faiz artırmak durumunda kalacak, piyasaya yakınsayacak. Onu diyebiliriz. Bu açıklanacak olan ekonomik verilere göre karar alması da Fed'in bence giderek zayıflıyor.
1: Şimdi bir de Fransa meselesi var. Aslında Amerika'nın yanı sıra tahvil tarafında, özellikle işte Fransa ile Almanya tahvillerini takip ettiğimiz süreden beri bunu görüyoruz. Birçok dinamikler var orada. Siyasetin de içerisinde olduğu, hükümetin de içerisinde olduğu. Dünyanın geri kalanı açısından orası nasıl bir endişe taşıyor sizce? Derya, sen nasıl değerlendiriyorsun mesela Fransa'daki bu yaşanan durumu, bunun dünyanın geri kalanına ya da işte para birimleri tarafında mesela pariteye nasıl etkisi olabilir acaba yeni dönemde?
2: Şimdi Fransa'da tabii biraz işler karıştı Hande. Çünkü Fransa gibi bir ülkede, özellikle bence bütün Avrupa ülkelerinde işler biraz daha karışacak bundan sonra. Çünkü bir mali konsolidasyon yapmaları gerekiyor. Özellikle Fransa'nın zaten ciddi anlamda bu sürece çok yüksek borçlarla ve yüksek bütçe açıklarıyla girdi. 2019'da bile bütçe açığı %2019'da %3'ün üzerindeydi. Yani biliyorsun %3 Maastricht kriteri. Eğer %3'ü geçerlerse aşırı açık prosedürü başlatılıyor ve bir tekrar ondan sonra istikrar ve büyüme paktı doğrultusunda nasıl düşüreceklerini söylemeleri gerekiyor. Şimdi aslında böyle bir sürecin içerisindeydi Fransa, ama ondan sonra Fransa'da üç önemli gelişme oldu. Bunlardan bir tanesi tabii tüm Avrupa'yı ve tüm dünyayı etkileyen şeylerden bir tanesi tabii ki Covid. Covid nedeniyle bütçe harcamalarını artırmak zorunda kaldılar. Daha sonra ise Rusya ve Ukrayna krizi geldi ve enerji krizi geldi. Dolayısıyla bunu sübvanse etmek zorunda kaldılar. Bunların hepsi bütçeden verildi. Ve son olarak da en son Macron'un bir vergi indirimi tasarısı vardı. Gerçekten Fransa'da çok ciddi, aslında vergiler yüksek ama harcamalar da çok yüksek. Yani Fransa en yüksek kamu harcamasına sahip ülkelerden biri. Yaklaşık %57,2 kamu harcaması var gayri safi yurt içi hasıla oranı. Yani sosyal devlet tabii ki, yani çoğu Avrupa ülkesi olduğu gibi sosyal devlet ve dolayısıyla harcamaları da çok fazla. Yaşlanan nüfusları var, sağlık harcamaları, bunun gibi işte emeklilik gibi harcamalar oldukça yüksek Fransa'da. Bu da yüksek bir bütçe açığı anlamına geliyor. Şimdi bir de savunma devreye girdi biliyorsun. Bununla birlikte yüksek bir bütçe açığı bu sene öngörülüyor. Ama bu tahvil faizi üzerine baskı yapıyor. Almanya bundlarıyla aradaki spread, ki bunu çok takip ederdik biliyorsun, 2011 dönemlerinde çok takip ettiğimiz bir spread'te. Spread deyince aklımıza bu geliyordu. Aradaki bu spread 1,2'ler düzeyine yükseldi. Ya bu çok ciddi bir oran ve İtalya'nın tahvil faizinden yüksek bir tahvil faizi var Fransa'nın. İtalya bildiğimiz bir PIGS ülkesi, o dönemin sorunlu ülkelerinden bir tanesiydi. Ama şimdi Fransa bu sorunlu ülkelerden biri konumuna geldi. Ve ne yazık ki bunu çözmek de hiç kolay değil. Çünkü burada hükümet yeni bir tasarı aslında geçirmeye çalışıyor. 43 milyar euroluk bir tasarruf öngörüyor. Ama bu tasarruf sonucunda da yani yapı anayasası, Fransa'nın anayasasında bir takım maddelere göre hükümetin düşme olasılığı da var. Bu düşme olasılığıyla birlikte zaten yükselen bir aşırı sağ ihtimali var bütün Avrupa'nın her yerinde ve tekrar bunların güçlenme ihtimali var. Dolayısıyla aslında politik olarak da çok dalgalı bir Fransa görüyoruz biz. Hem politik olarak dalgalı bir Fransa, bir taraftan da bütçe açığını kısıyor, yani mali konsolidasyon yapmaya çalışıyor. Oldukça zor ve dolayısıyla bu bizim tekrar Fransa'yı şeye almamıza neden olacak gibi tekrar dikkate almamıza, yani Fransa ile ilgili daha çok konuşmamıza neden olacak gibi gözüküyor. Avrupa Merkez Bankası peki burada müdahale eder mi? Avrupa Merkez Bankası'nın müdahale etme araçları var ama biliyorsun Avrupa Merkez Bankası bu tarz krizlere çok müdahale etme taraftarı değil. Ancak çok böyle bir dengesizlik durumu varsa ancak müdahale edebiliyor. Yani burada yapısal bir şey değil de spekülatif bir şey varsa müdahale edebilecek araçları var şu an elinde. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Bu büyür bir krize dönüşürse bulaşma ihtimaline karşı her zaman Euro'yu kurtarmak için ne gerekiyorsa yapılıyor biliyorsun.
1: Peki, bir kısa reklam arasına gidelim, dönelim, kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.
3: Bloomberg GT Radyo. Kamu spotu.
4: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6.000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Bu arada Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısı da yayında. 150. sayıya imza attık. Sevgili Mehmet Özdemir imzalı kapak haberimizde. Para kaybetmeme sanatı, zorlu yılda son çeyreğe girerken diyoruz. Para kazanmak bir zanaatsa para kaybetmemek bir sanat. Savaşın 100 doları aşan petrolün, tırmanan tahvil faizlerinin ve fon krizinin kuşattığı 2026'nın son çeyreği bu sanatın en çetin sınavı olmaya aday. Bu sınavda ustalık getiriyi kovalayanın değil, sermayesini koruyanın hanesine yazılacak. Gerçekten de öyle. Sevgili Mehmet çok güzel bir araştırma hazırladı. Kapak haberiyle birlikte içerideki birçok güzel haberi Bloomberg Business Week Türkiye'nin yeni sayısında takip edebilirsiniz. Şimdi buradan bu Bloomberg Business Week'in kapak yazısında da bahsedildiği üzere en bu son yılın en hassas noktası petrol fiyatlarıydı, biliyorsunuz. Bugün Fatih Birol'un da açıklamaları var bu dizel konusuna ilişkin olarak. Dizel salınacağını söylüyor. 100 milyon varil petrol ve dizel. Ve dizel fiyatlarının, ki bir dizel krizi ihtimalinden bahsediyorduk, dünyada enflasyonu çok ciddi yukarı çektiğini söylüyordu. Acaba nasıl bir etkisi olacak bu salınımın? Bu krizden uzaklaşmış mı durumdayız? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Abdurrahman Bey, sizden dinleyelim.
2: Yani geçici bir çözüm olur ama kalıcı çözüm yine Körfez'de savaşa ve petrol fiyatlarına bağlı. Dolayısıyla geçici çözümün şeyi de şurada önemi ya da katkısı. 100 milyon varil, yani tümü herhalde dizel olmayacaktır. Bir miktarı da şey olacaktır. Benzin ve diğer şeyler. Ama bu hazır rezervlerden harcanacağı için rafine problemini ortadan kaldırmış olacak. Yani dizelde yaşanan sorun asıl rafinajdan kaynaklanıyor. Rafine kapasitelerin azalmasından kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu daha önceden rafine edilmiş olarak ben kabul ediyorum. Dolayısıyla rafine edilmiş bir şeyi piyasaya sürerseniz bunun etkisi olur. Ama orada da rezervler bir süre sonra yine yeniden yerine konma gereği var. Bir de 100 milyon varil, yani bir günlük dünya ihtiyacı, petrol ihtiyacı diyelim. Hani dizel ihtiyacı belki yani 4-5 gün ancak yeter dünyanın. Dolayısıyla bunun da bir sınırı var. Dolayısıyla böyle bir karar verilmiş olmasının petrol fiyatlarında, dizel fiyatlarında biraz aşağı yönlü etkisi olur. Geçici bir etki. Devamını getirmeleri lazım ama nasıl olacak onu da bilmiyorum. Bütün yollar denendi. Yani en son işte Avrupa Birliği toplandı. Macron açıkladı. Bu 100 milyon varili, 50 milyon varili Avrupa Birliği rezervlerinden gelecek.
1: Evet.
2: Dolayısıyla pozitif etkisi olur. Ama dediğim gibi son kurşunlarda atılmış oluyor böylece.
1: Gerçekten yani Trump belki seçimlere doğru bir miktar bütün çabasını da sarf ediyor aslında petrol fiyatlarını düşürebilmek adına. Nihayetinde Macron'la görüştüler, işte Fatih Birol'un da olduğu masada. Bunlar, bu sonuçlar öyle rastgele tesadüfen çıkmadı ama gerçekten de giderek daha zorlaşıyor süreç. Bir de kış geliyor ve bütün bunlar aslında enflasyonist baskıların yeniden devreye girmesi anlamına geliyor, öyle değil mi Derya? Bizim içeride de enflasyon verileri gelecek önümüzdeki hafta, pazartesi günü alacağız ama bu hafta da İstanbul'un enflasyonuna baktık. Dikkat çeken konular var, başlıklar var. Nasıl değerlendiriyorsun? İstersen bu dizel mevzusuna da hafif bir giriş yapıp oradan oraya bağlayabilirsin, senin de bir değerlendirmen var ise. Sen ne düşünüyorsun? Yine geçici olduğunu mu bu pozitif etkisinin kanaatindesin Abdurrahman Bey gibi?
3: Şimdi dizel çok önemli. Hani bugün hatta bir benzetme okudum, bence çok iyi. Sanayi için anne sütü gibidir dizel.
1: Güzel.
3: Yani gerçekten bir can damarı diyebileceğimiz nitelikte bir şey. Sadece sanayi de değil bu arada. Tabii çiftçiler için de öyle. Şimdi çiftçiler deyince aklımıza kim geliyor tabii ki? Trump'ın seçmenleri, cumhuriyetçiler özellikle Cumhuriyetçi çiftçiler için önemli bir problemdi ve Trump bunu çözmek zorundaydı. Özellikle petrol fiyatları yükseliyordu ve dizel fiyatları %70 civarında arttı. Bu nedenle Trump'ın bir şeyler yapması gerekiyordu. Tehdit savurdu biliyorsun. Dedi ki ben dizel ihracatını kısıtlayacağım. Şimdi öyle bir şey ki bu. Kolay bir şey değil tedarik etmek. Yani enerji tedariğinde bugün buradan alayım, yarın oradan alayım gibi bir şansımız yok. Dolayısıyla uzun vadeli bağlantılarla, uzun vadeli sözleşmelerle alınan şeyler bunlar. Ve tabii ki bu bir anda Avrupa'da bir sıkıntı yarattı gerçekten. Yani onların tedarik, zaten Rusya ile ilgili bir sıkıntıları var, tedarik sorunları var. Rusya'dan kaynaklı bir enerji sorunları oluştu. Bir de en çok güvendikleri partnerleri ABD tarafından böyle bir şey olunca bunu onlar da çözmek istediler. Evet, Trump bir blöf yaptı çünkü kendi sanayisi de bunu şey yapmak istemiyordu. Bunu yani böyle bir kısıtlamaya karşıydı. Ama bu gerçekten karşı tarafta karşılık buldu ve bugün geldiğimiz noktada Avrupa ülkeleri gerçekten son kalan kurşunlarını, Abdurrahman Bey'e katılıyorum, son kalan kurşunlarını atmak durumunda kaldılar. Ve bakalım bunun etkisinin ne kadar süreli olduğunu göreceğiz. Çünkü problemler çözülmüyor. Rusya'nın bir sürü rafinerisi işlemez hale getiriliyor Ukrayna tarafından ve oradaki savaş daha da derinleşerek devam ediyor. Biz şu anda çok fazla fark etmiyoruz aslında ama Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş derinleşiyor. Ve her yeri vurmaya başladılar. Sivilleri de vurmaya başladı artık Rusya. Dolayısıyla orada sıkıntılı süreç hala devam ediyor. Öbür tarafta ise evet, petrol akışı yavaş yavaş sağlanmaya başladı ama yine rafinerilerde crack spread dediğimiz durumu çözecek nitelikte bir düzelme yok. Dolayısıyla dizel tarafı maalesef daha düzelmiyor ve uzun sürede böyle kalmaya devam edecek. Ve bu tabii enflasyona yansıyacak, bizim de enflasyonumuza yansıyacak. İTO'da da ulaştırma tarafında bu enflasyonu görmüş olduk. Genel rakamlarda. Ulaştırma tarafı oldukça yüksek. 4.60 artmış mesela aylık ulaştırma. Ama tabii bundan daha önemli bir problemimiz var bizim bence İTO'da. Buna dikkat çekmek lazım. Eğitim %22.59 artmış aylık ve yıllık %55.89, yani %56 artmış. Eğitim maalesef bizim çözemediğimiz bir sorun haline geldi Hande. Ve bu çok önemli bir yapısal sorunumuz. Sadece tabii ki şöyle de düşünmemek lazım. Enflasyonist bir şey de değil bu sadece. Bunun aynı zamanda sosyal bir takım problemleri de var. Ama şu anda beyaz yaka bir aile için, yani bir anne baba için herhalde en yüksek maliyet çocukların eğitim maliyeti tutuyordur diye düşünüyorum. Burada çok önemli problemimiz var. Bu kolay çözülecek bir şey değil. Türkiye'nin buna gerçekten bir şeyler yapıyor olması lazım. Hem eğitim kalitemiz çok ilerledi diyemeyiz. PISA sonuçları bu sene iyi gelmiş olsa da, son yapılan bu eğitimdeki bir takım değişiklikler işe yarıyor olsa da hala çok önemli problemlerimiz var bizim eğitimde. Ama buna rağmen de çok ciddi bir maliyet oluyor eğitim. Ben hep şunu söylüyorum. Geçen hafta da tartıştık hatırlıyorsan. Ölçek problemi buradaki bizim rekabet kaybımızın da, maliyet artışımızın da altında yatan en önemli nedenlerden bir tanesi. Ben eğitimdeki bu yüksek artışı genellikle şuna bağlıyorum. Eskiden bu işleri devlet yapıyordu ve devletin yaygın bir eğitim içerisinde, büyük bir ölçek içerisinde bazı işleri daha ucuza mal edebiliyordu. Ama bugün bu küçük küçük daha özel okullar, daha kendi çapında özel okullar tarafından daha fazla gerçekleştirilmeye başlanınca bunların birim maliyetlerinin daha yükseldiğini görüyoruz. Belki onların kendisine sorsanız özel okullarda da problemler vardır. Çünkü burada bence bir ölçek sorunumuz var bizim. Ve bu işin daha fazla ne yazık ki artık bir kısmının daha fazla kamu tarafından üstlenilmesi bizim hem burada önemli bir problemimizi, yani yapısal bir enflasyon problemimizi, hem de genel olarak sosyal bir buradaki eğitimdeki adaletsizlik problemimize bence çözüm olabilir diye düşünüyorum. Bu konu bizim ne yazık ki seferberlik olarak tartışmamız gereken ve bunu masaya yatırmamız gereken. Biz burada enflasyon boyutunu konuşuyoruz ama tabii işin çok sosyal boyutu var. Hane halkının harcanabilir geliri eğitim masrafları nedeniyle çok düşüyor. Yani bunun gibi bir boyutu var. Bunların hepsini masaya yatırıp bence buna çok ciddi bir yapısal önlem almak durumundayız. Gerçekten herkesin başını ağrıtan bir duruma dönüşmeye başladı.
1: Derya'nın iki çocuğu var, çok dertli bununla ilgili olarak. Onun gibi birçokları da dertli, gerçekten çok doğru. Ve bir süredir de eğitimdeki bu çok yüksek enflasyonu konuşuyoruz. Ekonomiyi sevmeyen gerçekten çok şey kaçırıyor bence. Baksanıza, içinde psikoloji var, sosyoloji var, toplum bilimi var, efendime söyleyeyim matematiği var. Birçok hayata dair konu başlığı var ve hepsi bir arada. Ama tabii biz elimizden geldiğince sadece sonuçların belki tartışabiliyoruz, ama Derya'nın söylediği gibi son derece önemli bir başlık bu eğitim. Bunun yarattığı enflasyon ve altında da birçok yapısal konular var, değil mi Abdurrahman Beyciğim? Siz ne diyorsunuz enflasyona ilişkin olarak?
2: Şimdi Derya, hakikaten bu eğitim ya da özel eğitim ve maliyetler konusunda nedenleri iyi ortaya koydu, ama ben ilave edeceğim birkaç tane şey daha var. Maliyet artışlarında önemli bir unsur bina fiyatları, ya da buna şey diyelim, konut fiyatlarının artışı. Konut fiyatları ticari emlak fiyatlarını da artırıyor. İnşaat maliyetleri de arttığı için işte bu okullarda, binalarda faaliyet gösteriyor özel okullar. Dolayısıyla temelde sabit sermaye yatırımlarının şeyi fazla, maliyeti çok fazla özel sektöre. Özel sektörün maliyet artışının birinci kalemi bence binalardan, binaların değer artışından ya da ödedikleri kiralardan kaynaklanıyor. İkinci bir şey, işte özellikle de bu ulaştırma maliyetlerinin yüksekliği, petrol fiyatlarına bağlı olarak. Ki petrol fiyatları da 2022'den bu yana yükseliyor ve yüksek seyrediyor. Bir başka kalem yine enerjiyle ilgili, işte elektrik, yani elektrik fiyatlarında geçmişteki ucuz sübvansiyonlu durumu Türkiye artık sürdüremiyor. Yani onu da bir ölçüde azalttı. Dolayısıyla onun bir yansıması söz konusu. Su dediğiniz zaman, yani okullarda su da kullanılıyor. Sudaki şey de teşvik unsuru da azaltıldı. Azaltılmak durumunda, çünkü Türkiye su kıtlığına doğru giden bir ülke, su stresi çekiyor. Suyun değeri olmalı ki daha az harcanabilsin. Buradan hareket ediliyor. Yani bir sürü böyle bir kalem var. Bu kalemler yükseliyor. Dolayısıyla da yani devlet şeyine bakınca, devlet okullarına, devlet okullarında okul zaten devletten. Yani bir kira maliyeti yok. Ondan sonra işte suyu, elektriği vesaire hepsi şeyden. Özel sektör şeyi, özel eğitim dolayısıyla devletle hani mücadele zaten edemez, o anlamda yarışamaz. Ama çok göze batmaya başladı ve sadece İTO enflasyonunda değil, TÜİK'in enflasyonunda da son bir yıllık artışı %56. En yüksek artış eğitimde. İkinci en yüksek artış sağlıkta. Yani sağlıkta da benzer durum yine. Binalar, işte devletin dışındaki binalar yine maliyetli hale geldi. O makine teçhizat ya da sağlık sektörü malzemeleri, aletleri, bunlar da son yıllarda yine demir çelik fiyatlarının yukarı gitmesiyle, emtia fiyatlarının yükselmesiyle yükseldi. Elektrik ayrı. Bir de çalışanlar aslında. Yani asgari ücret artırılıyor. Asgari ücretle beraber ücretler genel düzeyde artıyor. Bunun satın alma gücü artmıyor çünkü enflasyon daha hızlı artıyor. Ama sonuçta dolar bazında da baktığınız zaman ücretler artıyor. Artan ücretler işte eğitim büyük masraflardan bir tanesi de işte eğitimciler, çalışanlar, sağlık sektöründe de aynı durum var. Dolayısıyla bu iki sektör yani yakın zamanda enflasyona maalesef pozitif katkı vermeyecek. yapısal bir sorun. Yapısal sorunu hemen çözmemiz mümkün değil. Şu anda neşter atsak bile alacağımız sonuç 5 yıl 10 yıldan daha kısa olması çok zor. Ama bu yapıyı da değiştirme konusunda bir siyasi irademiz ya da toplumsal bir irademiz de yok. Bunu da eklememiz lazım. Dolayısıyla bu düzen şimdiye kadar böyle gelmiş, böyle gidecek gibi de görünüyor.
1: Peki Abdurrahman Beyciğim, son olarak fonlar konusunda neredeyiz? Bu konuda da bir kısa değerlendirmenizi almak istiyorum. Dikkat takip ediyorsunuz, yazıyorsunuz düzenli olarak. Bugün Fon Koordinasyon Kurulu Sayın Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda ikinci kez bir araya geldi. Bazı bu Fon Koordinasyon Kurulu ile birlikte bazı yeni düzenlemeler de var. İşte dün akşam Merkez Bankası açıkladı kredilerde, özellikle KOBİ'lere yönelik krediler de bir düzenleme yapıldı. Bugün kredi kartlarında bir düzenleme var. Piyasadaki likitte sıkıntısı olmasın ya da bu sıkıntıyı giderelim minvalinde adımlar atılıyor. Bütün bunların nereye geldik bu noktada? Yine fon mağdurlarını paralarını alabildiler mi? Ya da bundan sonraki süreçte ne olacak? Bu ne kadar uzun sürecek? Şöyle bir kısa değerlendirme alayım mı sizden bitirmeden?
2: Evet. Atılan adımlar en azından mali sıkılaştırmayı daha fazla ilerletmemeye yönelik hamleler gibi görünüyor. Ama fon şeyine gelince orada gündeme gelen işte ana paranın 1 milyon liraya kadar olan kısmının ödenmesi, ki bunun kararı verildi. Hı hı. Ama şimdi uygulama nasıl olacak, ona karar veriliyor. Orada da TÜFE'ye endeksli bir işte şey, kayıpların giderilmesi ya da işte yatırılan ana paranın zaman içerisinde TÜFE kadar büyütülerek iade edilmesi konusu gündeme geldi. Orada da pozitif bir yaklaşım var ama henüz kesinleşmiş olsa da diyelim, açıklanmış bir karar yok. Açıklanırsa ondan sonraki aşamada şey olacak, işte Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun kim ne kadar ana para yatırdı, ne zaman yatırdı, 1 milyon liraya kadar olan kısmına düşebilecek alacağı ne kadar, onu tasfiyeyi yürüten iki bankaya bildirmesi gerekecek. O iki bankaya bildirdikten sonra da ödeme yapılacak. Dolayısıyla bu konuda pozitif bir gelişme daha gündeme geldi. Bunu söyleyebiliriz. Çünkü enflasyon kaybını gidermek, yüksek bir enflasyon döneminde ana paranın da çok büyük ölçüde erimesini önlemek anlamına geliyor. Dolayısıyla fon mağdurlarına ikinci bir büyük mağduriyet yaşatılmamış olacak.
1: Peki. Müsaadenizle bir reklam arasına daha gidelim. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edelim. Buyurun.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Evet, küresel piyasalar devam ediyor. Öncelikle sevgili Abdurrahman Yıldırım ve doçent doktor Derya Hekim'e çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar diliyorum sizlere. Ve güzel bir hafta sonu elbette ki. Ve konuklarımızı uğurladıktan sonra biz Avrupa notlarını almak üzere şimdi Londra'ya gidiyoruz. Sözü sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'na bırakıyoruz.
2: Avrupa borsaları haftanın son işlem gününü yükselişe tamamladı. Tahvil piyasasının görece sakinleşmiş olması, ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisi ve aynı zamanda G7 ülkelerinin dizel ve petrol piyasaya sürme planının etkisiyle endekslerde iyimserlik hakimdi. Kapanışa yakın iyimserliğin hız kazandığını takip ettik. Teknoloji ile madencilik sektörleri en iyi performansı gösteren sektörler olurken bankacılık sektörü öğle saatlerindeki kayıplarını sildi. Fransa, Almanya 10 yıllık tahvil faiz makası gün içerisinde 159 bas puan ile 2011'den beri en yüksek seviyeye tırmanmıştı. Ardından kapanışa yakın 140 bas puan seviyesine gerilemiş oldu. Avrupa'nın dizel stoklarını serbest bırakma planının etkisiyle Brent petrol 100 dolar seviyesinin altına sarkarken dizel fiyatlarında %4'ün üzerinde düşüş vardı. Dizel vadileri ton başına 1350 dolar seviyesini gördü. Fransa Cumhurbaşkanı Macron G7 liderleriyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından G7 ülkelerinin 100 milyon varile kadar dizel ve ham petrol stoğunu piyasaya süreceğini açıkladı. G7'nin bu adımla akaryakıt fiyatlarında düşüş sağlamayı hedeflediğini belirtti Macron. Aynı zamanda Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre G7 ülkeleri ve ortakları ilk 20 gün içinde önemli miktarda ve önden yüklemeli bir dizel stok salımı gerçekleştirecekler. Hatta gerekmesi halinde ilave stoklarında piyasaya sürülmesi olasılığını değerlendirecekler. Önümüzdeki günlerde yine bir toplantı yapılması planlanmakta. Veriler tarafına baktığımız zaman gözler Cuma günü Euro bölgesinden gelen enflasyon verisindeydi. Eylül ayında bölgede enflasyon beklentilerin üzerinde hızlandı. %3.8'e ulaştı ve fiyatlar 3 yılın en yüksek seviyesine çıkmış oldu. Çekirdek enflasyon beklendiği gibi %2.5 seviyesine yükseldi. Hizmet enflasyonu göstergesi %3.2'ye çıktı. Fakat Avrupa Merkez Bankası'ndan özellikle hafta içi Lagarde'dan gelen açıklamaların da etkisiyle ve Cuma günü ABD'den gelen tarım dışı istihdam verisinin de etkisiyle faiz artırım beklentilerinin önemli ölçüde gerilediğini gördük. Artık piyasalar Avrupa Merkez Bankası'ndan 2 faiz artışı beklentisi daha fiyatlıyor.
1: Evet Ceren'e çok teşekkür ediyoruz. Şimdi de araştırma masasına dönüyoruz. Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili Çağlar Kuzukluoğlu'nun notlarını dinliyoruz hep birlikte.
3: Bugün biraz sizi Güney Amerika turuna çıkaracağız. Çünkü Güney Amerika ülkelerinin konumu 2000'ler başlarken hatırlayanlarınız, takip edenleriniz, belki hiç aklınızdan çıkarmayanlarınız vardır. O pembe kuşak deniliyordu. Tabii en çok Küba akla gelir ki Küba'nın şu anda ABD ambargosuyla ne yazık ki düşürüldüğü hal ortada. Ama bölgede özellikle sol liderlerin öne çıktığı, akla gelenlerin başında da Lula da Silva geliyordu. Morales bir dönem, Chavez'in olduğu Venezuela, ki Venezuela'nın da durumu şu an itibariyle ortada. Ardından tabii derenin altından, köprünün altından, dereden çok sular aktı. Farklı farklı şeyler yaşandı. En nihayet

0: faaliyetinde de öyle bir noktaya gelindi ki pazar günü gerçekleşecek ilk turunu göreceğiz. Herkes ikinci tura kalmasına ve önceki başkan Jair Bolsonaro'nun oğlu Flavio Bolsonaro ile üçüncü dönemini yaşayan Lula da Silva'nın yarışacağı seçimde ikinci turda da başa baş %48'ler civarında bir seçim geçmesi bekleniyor. Kıtada şu an Milei de düşünecek olursak hemen hemen hepsi Trumpizmin gölgesinde ve yönleri daha çok o tarafa dönük ülkelerin ağırlığı söz konusu. Burada Brezilya dışarıda kalmaya mı devam edecek yoksa kıta neredeyse ödünsüz biçimde o yöne mi çevrilmiş olacak? Hoş Milei Arjantin'de oldukça sallantıda, artık borsası da gizleyemiyor. O Milei mucizesi denilen şeyin tabiri caizse bir safsatadan ileriye gitmediğini görür gibiyiz bir mucize olmazsa eğer. Ama özetle ilk Jair Bolsonaro başkan adayı olduğunda Lula'nın başkanlığı mahkemenin çok tartışmalı biçimde engellenmişti. Ve Haddad'ı adeta kolay biçimde ezip geçmişti Bolsonaro. Bir dönem başkanlık yaptı ve özellikle salgında Boris Johnson ilk akla gelen, Bolsonaro ilk akla gelen izlediği politikalarla bunun salgın sonrasındaki, salgın özelinin dışındaki konular ekseninde özellikle ekonomi tarafından yarattığı tahribatla bu kez 2022'de iş başa düşüp Lula aday olunca mahkemede onu seçimler noktasında tırnak içerisinde serbest bırakınca burada yenilgiyi tatmıştı. Başa baş geçilmişti. Ne yapmıştı Bolsonaro tarafı? Kongreyi basmış, hatta darbe talep etmişlerdi ama tabii çok da yandaş bulamadılar kendilerine. Bu kez seçimlere ikinci Trump döneminde giriyoruz. İkinci Trump döneminde Milei'nin Arjantin'i sallantıda olsa da bu kez Flavio Bolsonaro acaba Lula'ya karşı bir zafer kazanır mı sorularının yanıtını arayacağız. Kendi Bloomberg yayınlarımızda özellikle bahsediyoruz. Özellikle gelişen ülkeler ekseninde bu ülkelerden ama Bloomberg Ajansı'nın sıklıkla sanki Flavio Bolsonaro çok favoriymiş gibi Reuters da dahil olmak üzere ana akım batı medyasında bunlar dolanıyor. Sonuç böyle mi olacak göreceğiz. Ama Lula'nın kazanması şu açıdan önemli. Bu ayın sonunda Netanyahu da İsrail'de seçime gidiyor. Lula kazanıp İsrail'de de olası bir Netanyahu yenilgisi ABD ara seçimleri öncesinde çok anlamlı olacak. Tabii aksi olur. Flavio Bolsonaro kazanır. Orada da Netanyahu kazanırsa bu da yine bambaşka anlamda farklı yerlere yol açabilir ara seçimler öncesinde. Biz Brezilya seçimlerini tabii konuştuk. Brezilya seçimlerini takiben ki ikinci tura kalırsa burada Ekim ayı boyunca Brezilya seçimlerini yine konuşmak durumunda kalacağız. Ekim sonunda İsrail seçimlerini konuşuyor olacağız. Burada Netanyahu kazanıp kaybedecek mi bunu izleyeceğiz. Ama Brezilya ve İsrail seçimlerini takiben ABD ara seçimleri olacak ki şu anda Ekim başlarken Trump'a ve Cumhuriyetçilere neredeyse hiç şans tanınmıyor ki kendi yaptıklarının sonuçları olarak belki özellikle yaşam maliyetleri ve ABD'deki genel toplumsal konular eksenli seçmen kızgın deniliyor. Lakin Trumpizmin bayraktarları Bolsonaro ailesinin bu kez oğul Bolsonaro'su ve Netanyahu kayıp yaşarsa kuşkusuz ki ABD seçimlerinde bunun da etkisi olmaya yakın, en azından diyelim net olacaktır diyemiyoruz elbette. Dolayısıyla ajandası özellikle siyasal seçimler açısından oldukça hareketli bir ay ve Brezilya seçimleriyle bu aya başlıyoruz.
1: Evet Çağlar'a çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten Brezilya'nın seçimi de İsrail tarafındaki seçim de küresel piyasalar açısından son derece kritik ve sonrasında tabii tıpkı Çağlar'ın söylediği gibi Trump'ın seçimi açısından da öyle. Evet, küresel piyasaları ufak ufak tamamlarken şimdi önce geldiğimiz noktada bir rakamlara bakalım. Kapanışa doğru ABD borsaları primli seyrini sürdürüyor. Dow Jones'ta %0,52, S&P 500'de %0,78 ve Nasdaq tarafında da an itibariyle %1,22'lik primler görüyoruz. Biz de akşam seansında Viyop'ta %0,19 kadar bir geri çekilme var. 15.557 seviyesinden geçiyor Viyop 30'da an itibariyle işlemler. Evet, şimdi de gelin haftanın ajandasına bakalım. Gelecek hafta pazartesi günü içeride enflasyon verisini alacağız. Haftaya bu çok önemli veriyle başlayacağız. Almanya'da Birleşik PMI, Euro bölgesinde yine Birleşik PMI, İngiltere'de de Birleşik PMI verileri gelecek. Yine pazartesi günü Amerika'dan da Birleşik PMI verisi ve ISM imalat PMI hizmet PMI verisi yine karşılayacağız. Yani pazartesi günü bizde enflasyon ve dışarıda da PMI'lar, Birleşik PMI'lar günü olacak. Salı gününe geldiğimizde Almanya'da fabrika siparişleri, bizde içeride reel efektif döviz kuru, mevsimsellikten arındırılmış TÜFE verileri, fiyat gelişmeleri raporu takip edilecek. Amerika'dan da dış ticaret dengesi rakamları gelecek. Çarşamba gününe geldiğimizde Almanya'nın sanayi üretimi var. Biz de içeride nakit dengesine bakacağız. Amerika'da ise New York Fed enflasyon beklentileriyle FOMC tutanaklarını alacağız. 16 Eylül'deki toplantının tutanakları bunlar. Perşembe günü

0: Bizde içeride sanayi üretimi verisi gelecek. Aynı zamanda inşaat maliyet endeksi, konaklama istatistiklerini alacağız. Amerika'dan da Michigan Üniversitesi endeksleri takip edilecek. Evet efendim, güzel bir hafta sonu diliyorum herkese ve programı bitirirken yine Bloomberg HT'nin sorularını yanıtlayan Vakıfbank Genel Müdürü Osman Arslan'a dönüyoruz. Görüşmek üzere pazartesi akşamı yine yeniden. İyi geceler.
1: Hoş geldiniz yayınımıza. Bugün Türkiye Bankalar Birliği ev sahipliğinde Uluslararası Enerji Ajansı Fatih Birol'un da katılımıyla dönüşümün finansmanı COP31 yolunda Türkiye başlıklı bir basın lansmanı gerçekleştirdi. Burayla bir başlayalım. Hem o COP31'in önemini sizinle değinmek isterim Vakıfbank olarak, hem de yeşil finansman konusunda neler söylersiniz?
2: Şimdi bugün Uluslararası Enerji Başkanı Sayın Fatih Birol Beyefendi, Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu üyeleri ve bazı bankalarımızın genel müdürleri ve genel müdür yardımcılarıyla birlikte bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Malumunuz olduğu üzere Kasım ayı içerisinde Türkiye, Avusturya ile birlikte COP31'e ev sahipliği yapacak. Özellikle bu toplantılarda çevresel etki, iklim duyarlılığı, geri dönüşüm ekonomisi ve aynı zamanda yeşil enerji başlıkları ön plana çıkacak. Bugün Fatih Birol Bey'in de ifade ettiği gibi 2015 yılında toplam enerji üretiminin %40'ı elektrikten gelirken %60'ı fosile dayalı yakıtlardan. Ama 2026 itibariyle bu rakam tersine dönmüştür ve enerji üretiminin %60'ı elektrikten, %40'ı fosil yakıtlardan oluşmakta. Bu tabii ki oranın 2035 yılında daha da yükseleceğini ümit ediyoruz, hedefliyoruz. Buna yönelik hedefler de açıklanacak COP31 yılında. Yani 2035 itibariyle çevre iklimle ilgili, enerji finansmanı, yeşil dönüşümle ilgili hedefler de açıklanacak. Tabii burada yeşil dönüşüm noktasında finans kurumları ve bankalara çok önemli görevler düşmekte. Zira bankalar projeleri finanse ederken özellikle bu projelerin çevreye olumsuz etkilerini en aza indirmek noktasında bir takım kriterler koymak durumunda. Özellikle Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankaları bu kriterlere uyan ticari bankalara önemli finansman destekleri de oluşturuyor ki Vakıfbank da bu imkanlardan faydalanan bankalarımızdan bir tanesidir. Dolayısıyla COP31 toplantıları önemli. Dünyamız artık tek bir ev gibi hepimize ait. Başka bir gezegenimiz yok. Dolayısıyla çevreyi korumak, insan ve diğer canlıların sağlığına zarar veren tüm etkenlerden uzaklaşmak için hepimize görev düşüyor. Ama bankacılara da ve finans kurumlara da önemli görevler düşüyor. Çünkü finansman artık çevreye duyarlı alanlara kaymak durumunda.
1: Peki sizin Vakıfbank olarak yeşil dönüşümde uluslararası finans kuruluşlarından sağladığınız fonların oranı nedir? Orada nasıl bir seyir var?
2: Şimdi bizim yurt dışından sağlamış olduğumuz kaynakların %30'unun biraz üzerindeki bir oran aslında yeşil dönüşüme yönelik finansman tutarlarıdır. Başta yenilenebilir enerji, yani güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri başta olmak üzere artan enerji ihtiyacının da elektriğin payının, elektrik üretiminin payının yükseldiğini biraz önce ifade etmiştim. Dolayısıyla Türkiye'nin de yine sıfır karbon hedefleri var, malumunuz. 2051 karbon yılına ait hedefler söz konusu. Bu çerçevede bankamız özellikle sürdürülebilirlik politikalarını kendi iş modellerine entegre edebilmiş bir bankadır. Ve bu sürdürülebilirlik politikalarımız ve iş modellerimiz çerçevesinde başta Dünya Bankası olmak üzere Uluslararası Kalkınma ve Yatırım Bankalarından

0: yeşil dönüşüme yönelik ve sürdürülebilirlik temalı fonlara ulaşma imkanımız söz konusu. Örneğin Mayıs ayında Dünya Bankası'ndan 1,5 milyar euro kısmen hazine garantili bir fonlama imkanı sağladık. Ve bu imkanla birlikte içerisinde genç girişimciler, kadın girişimciler, afet bölgeleri, deprem bölgelerinin yeniden imarı ve KOBİ'lerin yeşil dönüşüm, yeşil enerji üretime yönelik yatırımlar da söz konusu. Keza yine 4 farklı finans kurumuyla, uluslararası finans kurumuyla görüşmelerimiz devam etmekte. Zannediyorum ki Kasım ayı içerisinde bu finans kurumlarıyla yaklaşık toplam tutarı 2 milyar doları bulabilecek yine yeşil dönüşüme ilişkin bir takım finansman anlaşmaları imzalayacağız.
1: Osman Bey, KOBİ'ler demişken buradan devam ederim. Büyüme sınırının %5'e yükseltilmesi ne anlam ifade ediyor? Ek gevşeme, ya bunun devamını bekliyor musunuz?
0: Bu biliyorsunuz KOBİ'ler ekonomimizin bel kemiği. İstihdamın önemli bir kısmını KOBİ'lerimiz sağlamakta. Burada büyüme oranı %4,5'tan 5'e çıkartıldı. Zaten bununla birlikte Merkez Bankası'nın da bu büyümeye, yani KOBİ'lerin biraz daha finansman erişimini kolaylaştırmak için bankaların zorunlu karşılık tutarlarında bir miktar iyileştirme yapmak suretiyle KOBİ'lerin finansman erişiminde likidite yönüyle destekleyici bir karar aldı. Bu beklediğimiz bir zaten karardı. Zira en çok finansa erişim noktasında ihtiyacı olan iş birimlerimiz KOBİ'lerdir. O açıdan bankacılık sektörü de zaten uzun yıllardır KOBİ'leri önceliğinde almış kurumlardır. O açıdan bu kararla birlikte KOBİ'lerimize biraz daha finansman imkanı sağlamış olacağız.
1: O zaman biraz da bankacılık sektörü diyelim. Yılın son çeyreğindeyiz. Artık projeksiyonlar yapılmaya başlıyor. Önümüzdeki yılı konuşuyoruz artık. Siz ne bekliyorsunuz? Hem büyüme enflasyon tarafında, faiz, politika faizi tarafında projeksiyonlarınızı hangi senaryolara göre yapıyorsunuz?
0: Şimdi o tabii artık yılın son çeyreğinde bankalar yavaş yavaş 2027 yılına yönelik bütçelerini çalışmaya başladılar. Şu anda tabii ki bu bütçelerin nihai halini alması için erken bir dönemdeyiz. Ancak özellikle biz kamu bankaları ve vakıf bank olarak gelecek yıla ilişkin finansman politikalarımızı oluşturmada ve gerekse de bütçelerimizi oluşturmada hükümetimizin açıklamış olduğu orta vadeli programdaki parametreler, göstergeleri esas alarak bu programlarımızı oluşturuyoruz. Özellikle selektif kredi anlayışımız çerçevesinde üretim, yatırım, ihracat ve istihdam temelli, cari açığı azaltıcı yatırımlar temelli finansman politikamıza ağırlık vereceğiz. Keza yine enerji dönüşümü, dijitalleşme, KOBİ'lerimizin rekabet şartlarının iyileştirilmesi ve aynı zamanda KOBİ'lerimizin de ihracata ağırlık verebilecekleri bir finansman modeline ağırlık vereceğiz. Birkaç ay sonra zaten gelecek yıla ilişkin hedeflerimiz de nihai halini alır. Gelecek yıla ilişkin de yine enflasyonla mücadele programımız orta vadeli program içerisinde devam edecektir. Biz de yine ekonomi yönetimimizin politikalarına katkı sağlayacak şekilde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
1: Osman Bey, son olarak kısa da olsa size fon piyasasında yaşanan gelişmeler sistemik bir risk barındırıyor mu? Ve burada fonlardan çıkan para nereye gidiyor? TL mevduatlara ilgi nasıl? Dolarizasyon riski var mı?
0: Şimdi burada biliyorsunuz başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere devletimizin en üst düzeydeki yetkilileri bu konuya hassasiyetle çalışıyorlar. Zaten Fon Koordinasyon Kurulu da toplantısını yaptı bugün. Zannediyorum ikinci toplantısını yaptı ve bu konudaki iletişimler de Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından kamuoyuna sunuluyor. Burada bir bankacı olarak şunu söyleyebilirim. Bu geçici bir durumdur ve bankacılık sektörü üzerinde de herhangi bir risk oluşturmuş değildir. Zira bankalarımızın müşteriyle yıllara sari kurmuş olduğu kredi ilişkileri olgunlaştırılıyor.

çalışmıştık, sağlam temellere dayanmıştık. Bu fon meselesinden dolayı kredili müşterimizin herhangi bir finansmanına olumsuz etki oluşturacağını asla beklemiyoruz. En azından biz Vakıfbank olarak bu geçen süre içerisinde fon merkezli bir nedenden dolayı bankamıza gelip bir likidite talebinde bulunan müşterimiz olmadı. Zannediyorum bu bankacılık sektörü içerisinde de içinde geçerlidir. Herkesin rahat olması lazım. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlamdır. Güçlü bir ekonomi yönetimimiz var ve her şeyden önemlisi Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği ekseninde konu hassasiyetle yönetilmektedir. Hukuk çerçevesinde ve piyasa dinamikleri çerçevesinde herhangi bir mağduriyet olacağını düşünmüyorum. Burada Fon Koordinasyon Kurulu tüm teknik adımları ve hukuki adımları yönetmektedir. Biraz sabırlı olmakta fayda var. Çünkü çalışmalar bir miktar zaman alabilir ama resmi açıklamaları her zaman dikkate almak gerekir. Sosyal medyada veya daha medyanın değişik mecralarında gerçeğe dayanmayan bir takım söylemlere itibar edilmemesi lazım. Burada kesinlikle ve kesinlikle Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin yetkililerinin açıklamaları ve beyanları esas alınmalıdır.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Some days you're the only thing I know.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. I hope your lips don't lie.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg GT Radyo.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.